0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: A Ligi'nde Yunanistan-Almanya maçı için sizlerle birlikteyiz. Selanik'te iki takım bu zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Yunanistan-Almanya mücadelesi güzel, keyifli bir maç olmasını diliyoruz. Bol gollü olması elbette tercihimiz olur. Her zaman olduğu gibi bu dilekle başlayalım. Sol kanadı kullanıyor Yunanistan şimdi ceza sahasına. Yüksek bir orta kafa vuruşu. Daha ilk dakika biterken son derece önemli bir pozisyon. Basuras'la kaleci Jonas Urbi başarılı. Basuras Urbi'yi geçemiyor bu pozisyonda. Tiaf. Nagyaman Anton. Bir şop paslaşması. Wirtz ceza sahasına girdi. Wirtz kapandı, savunma üstten dışarıda. Korner, son bir müdahale var. Florian Wirtz kısa mesafede çok etkili geldi. Canan şimdi kesti uzak noktaya doğru. Tehlike büyüyor, kafa kendi arkadaşından dönüyor Wirtz'in kafası. Uzak mesafe etkili bir vuruş gelmedi. Anton etkili geldi Almanya. Şerhant işte şanssız bir an Almanya için. Kalabalığın arasında top kaybı. Faul bekledi Yunanistan. Oyun devam etti. Müthiş bir plasama. Çok iyi yerde eline uzandı. Zolakis rahatlıkla topun kontrolünü sağladı. Şerhant'ın vuruşunda Kostas Zolakis. Serbest vuruşu paslaşarak kullandı Almanlar. Sert bir vuruş, kaleci uzandı. Zolakis. Bu da Almanların gole en çok yaklaştığı dakika oldu. Anton. Top Almanlar'da yine. Şerant. Şerant alanı buldu. Ceza sahasına girdi. Ortası yerden ve top Almanlar'da gol. Florian Wirtz hamleyi yaptı ama golde Şerhant'ın payı çok büyük. Yunanistan karşısında Almanya aradığı golü buldu 32. dakikada. Burada bir inceleme var. Kleber Turpan VAR odasıyla iletişimde. Evet, monitöre çağırdı Jerome Rieser VAR hakemi. Kleber Turpan monitörün başında. Evet. Evet. Ağlara giden top gol yeri kazanmıyor. Bir elle oynama söz konusu. 0-0 mücadele. Varın uyarısıyla Kleber Turpan elle oynamayı tespit etti. Kleber Turpan son kontrollerini yaptı. Yunanistan ev sahibi, ikinci yarıya başlayan taraf. Ya şimdi Yafas ceza sahası içine. Tehlike, Wirtz çevirdi. Savunmanın ayak koyduğu pozisyon boşta kaldı. Tehlike sürüyor ama Yunanistan savunması. Wirtz'in sürüklediği atak tekte vurabilir. Bir orta şansı daha. Uzak noktaya tehlikeli bir top ve top oynanın dışında. Giorgos Masuras. İkinci dakikada çok net bir pozisyon ki Yunanistan'ın maçın başından beri. Bu da önemli fırsat ama vuramadı topa. Masuras. Bauer atak devam ediyor. Wirtz kaleyi düşündü. Dışarıya. Orta geliyor içeriye. Uzak noktada vuruş ama isabetli değil. Philip Troy. Dışarıya gitti top. Sevgili seyirciler, Yunanistan 0 Almanya 0. Maç sonucu

UEFA Uluslararası Ligi ikinci grup maçı Hollanda ve Sırbistan karşı karşıya. İşaret geldi. Hollanda Sırbistan maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlandı. İşaret geldi. Kopp Meiners attı golü. Kopp Meiners, kale önündeki kalabalık, dokunan yok gibi gördüm. Kopp Meiners'in sert vuruşu doğrudan ağlarla buluştu. Eindhoven'da ilk yarım saat geride kalırken Hollanda 1-0 öne geçiyor. Kopp Meiners. Tahmin ettiğim gibi offside yok. Kopp Meiners'in attığı golle Hollanda 1-0 önde. Takip eden Stankovic. Sol tarafa döndü Stankovic. Alexa Terzic. Yerden pası Dušan Tadić. Dušan Tadić tekrar Terzic'e. Terzic'in ortası bir kafa ve gol. Svetković. Beraberlik golünü çok erken buluyor Sırbistan. Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürüyor. Sevinme sırası Sırbistan'da. Çok etkili geldi konuk ekip. Svetković milli formayla ilk golünü attı. Litvanya'da hakem Donatas Rumšas işaretini verdi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlandı. Alexa Terzic Lukic'in arkasında kaldı. Şimdi karşı atak şansı olabilir ama Gudel araya girdi. Stefan Gudel kendi gidiyor. Pas içeriye. Svetković çaprazda çok güzel sıyrıldı. Svetković dışarı vuruyor. İlk hareketi ne kadar müthişse İkincisi yani şutu o kadar kötü Svetković'in. Bir kez daha Miki van de Ven. Kopp Meiners çok şık hareket. Zirkzee aradan pası Viermann. Viermann Rinders'e gönderdi. Rinders kontrol. Rinders dışarıya. Çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Tijani Rinders. Kopp Meiners'in pası Hato'ya. Hato kurtardı rakibinden, baktı içeri. Sehil tek top. Somerville sağ tarafa. Dumfries yerden arka direğe doğru. Gol pozisyonu, gol. Ama ne gol. Müthiş bir takım çalışması. Harika bir işbirliği. Herkes birbirine hediye ediyor golü. 72. dakika Hollanda. Bir kez daha öne geçiyor. Bu atakta top neredeyse herkesin ayağına değdi. Sırbistan'da da bir oyuncu değişikliği. Živković oyuna dahil oldu bu golün ardından. Samardžić ve Stanić çıktılar. Živković ve Kostić oyuna girdiler. Bu arada 3. gol arayışı Rangers. Kaleci Milinković Savić geçemiyor. Babic. Filip Kostić. Gudel, kaleci Ferbrugen, Nemanja Gudel müthiş vurdu. İşte Gudel'in şutu, Ferbrugen inanılmaz. Destek verdi Živković, Pavlović, Živković içeride, orta geldi, penaltı bekliyor. Sırp futbolcular oyun sürüyor. İçerisi ana baba günü, Živković istediği ortayı yapamadı. Şimdi içeri doğru sekti savunma arkasında Svetković. Jović geldi son anda Van Dijk. 90+6 son bir şans. Kostić kullanacak köşe vuruşunu. Yaptı ortasını Kostić. Milinković Savić'ten sekti. Živković bir ortada ondan kafa savunmadan vole geldi. Dumfries inanılmaz şeyler oluyor. Kostić indirdi. Van Dijk

0: Reza Sasiçi kaleye sert vuruş, kaleci çıkarttı. Mükemmel vurdu Cancelo ama son anda Selvik tokatlıyor kornere. Bakın Nusa birebir de etkili bir oyuncu. Nusa ceza sahasında geriye doğru çıkarttı şu şansı. Tekrar Nusa içeriye baktı. Erik Alan top istedi. Nusa kaleci Costa Felix Vitinha. Vitinha buldu koridoru. Vitinha. Vitinha aldı verdi aldı. Vitinha boşta kaldı. Fernandez içeri kat etti. Ramos sert vurdu kaleci. Ramos. Faul beklentisi. Sert vuruş ve gol. Aman tanrım. Muhteşem bir gol. Harika bir gol. Ayak dışıyla faul beklerken gole merhaba diyor. Savunmadan çıkıyor. Ayer vuruyor. Bir vuruyor. Bir vuruyor. Ağları sarsıyor. Portekiz'i yıkıyor. 1-0 oldu.
1: İşte futbolun zaten cazibesi burada. Yani bir takım oyunu domine ederken, pozisyonlar bulurken, rakibin etkisi yokken ortaya muhteşem bir gol çıktı.
0: Ama pozisyonda offside bakacaklar.
1: Bakıyorlar ama.
0: Evet.
1: Gol.
0: Oliver Dakem. Mendes uzun gönderdi. Boşta kaldı. Sert şutla gol! Cancelo sen atarsın ben atmam mı diyor. Nazire yapıyor. Adeta düşman çatlatıyor. Muhteşem bir gol daha. Goller havada uçuşuyor. Ağlar sarsılıyor. Maç Portekiz'de. Muhteşem bir noktaya geliyor. 1-1 oldu.
1: Ama müthiş vurdu yani gerçekten.
0: Sağda geniş bir boşluk. Conceição. Birebir de çok etkili. Conceição. Conceição. İyi orta. Son anda müdahale. Atak devam ediyor. Şut şansı. Sert vuruş kaleci. Boşta kaldı. Conceição. Topa koştu offside. Fark etti offside'de kaldığını zaten. Müdahale edip etmemek arasında bir çizgideydi. Şaldrup tek top oynadı. Şut şansı. Haaland ceza sahasında. Haaland. Haaland vurdu. Kimse yok. Haaland. Fernandez savunmadan ileriye Vegara çıktı. Fernandez orta içeriye arka alan yakın mesafe dışarı. Müthiş kaçtı. Dalot. Vitinha şu şansı aradı. Vitinha çok güzel gördü. Orta içeriye gol mü geliyor? Ramos. Ramos dakika 79. 2-1 oldu. İlk maçın skoruna ulaşıyor Portekizliler. Şu ana kadar oyunda yok ama şimdi golde var Ramos. Fırsatçılığını, olması gereken yerdeki performansını golle süslüyor. Ramos ve Portekizliler heyecanla bekliyor. Ve gol. 2-1. Mendes orta alan tek top oynarsa tehlike oynadı. Ceza sahası gol pozisyonu. Conceição, Conceição yerde göster hakemde oynayın diyor. Conceição penaltı bekliyor. Larsen hareketli. Larsen koşusunu yaptı. Sol kanatta boşluk. Şaldrup birebir de etkili bir oyuncu. Şaldrup ceza sahasında. Şaldrup yerde kalk diyor hakem. Bu kez Şaldrup aynı beklentide. Kırmızı kart. Torstad. Kırmızı kart Torstad'e çıktı. Onu tribüne yollayacak. Sarı kart. İkinci sarı ve kırmızı. Conceição. İşte burada. Kırmızı kartla oyundan atılıyor Francisco Conceição. Burada sarı kart gördü. Sonra bu hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Ve son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
2: Evet, takımlar geliyor. Ulusal

stadın zeminine, Bükreş'te değerli izleyiciler. Hakemler ve oyuncular seremoni için yerlerini aldılar. İlk düdük geldi ve mücadeleye başlandı değerli izleyiciler. Stanciu'ya Bergvall'dan baskı geldi. Topu alan Zeneli şimdi. Zeneli bıraktı. Berhardsson. Güzel çekti soluna. Ortası etkili. Arka direkten döndü. Ve Gökereş tamamladı. İsveç öne geçiyor. 13. dakika. Üste 7. maçında da gol atıyor Uluslar Ligi'nde Viktor Gyökeres. Bosna Hersek maçında attığı golle Uluslar Ligi'nde rekorun sahibi olmuştu. Üst üste 6 maçta da gol atarak Romanya'yı da boş geçmiyor Gyökeres. İşte Nanasi direkten dönüyor. Golcünün önüne düşüyor top. Kısmet ayağına geliyor. Kariyerinin en kolay gollerinden birini atıyor Viktor Gyökeres. Güzel döndü Zeneli ve yarı sahasından çıktı İsveç. Gudmundsson o geniş koridoru kat etti. Hızlı bir şekilde geldi. Sert bir top arka direkte. Berhardsson dokundu dışarıda top. Dar bir açı Berhardsson için. Nefis getirdi Gudmundsson. Çok da tehlikeli bir top yolladı altı pasa doğru. Ön direkte Gyökeres uzandı dokunamadı. Arka direkte iyi bir noktada topla buluşamadı Berhardsson. Gudmundsson'un ortası geldi. Ön direkte kafa Lindelöf'den dışarıya. İkinci gole yaklaştı İsveç Lindelöf. Ratiu. Güzel hareket Ratiu'dan. Ratiu çok iyi sıyrıldı yine. Verdi Stanciu'ya. Stanciu yerden Johansson. Kornere çıkmasına izin vermedi Johansson. Bergvall'dan sekmişti top. Karlström. Kaybı geldi. Şimdi topu alan Nanasi. Gyökeres'e. Gyökeres, Nanasi, nefis canım ayakta kaldı, vurdu kaleci Hendrik'ten döndü top. Bu da Nanasi ile İsveç'in gole yaklaştığı an. İkinci yarı başlamak üzere. Evet, İsveç başlıyor ikinci yarıya değerli izleyiciler. Esat'ın pası Stanciu'ya. Stanciu, kaleci ikinci hamle, yine onda kaldı top. Denizman yetişemedi topa kaleci Johansson'dan önce. İlye Gyökeres'ten topu kazandı. İlye'nin pası Tanase. Güzel açtı oyunu Denizman. Şimdi hareketlendi. Denizman derinlemesine iyi top. Gol pozisyonu Tanase vurdu Johansson. Tanase ile yaklaştı. Beraberliğe Romanya. Çok hızlı geldiler. Çok çabuk geldiler. Ratiu. Tekrar Mihaila. Ceza sahası içi. Çıkıldau. Kaleci Johansson'da kaldı top. Oyuna girdikten sonra attığı bu şut. Johansson'da kaldı. İyi hareket şimdi. Gyökeres dribling halinde. Viktor Gyökeres. Gyökeres. Svensson çekti sağına. Svensson direkten döndü. İkinci şut dışarıya gitti top. Svensson'la ikinci gole yaklaştı İsveç. Harika döndü Gyökeres burada. Vücudunu çok iyi kullandı. Yuvarladı Svensson'a. Şık bir çalım Svensson'dan sağ ayağıyla vurdu direkten dönen top. Skoglund tamamlamak istedi dışarı attı topu. Larsson ve son düdük geldi maç bitti değerli izleyiciler. Romanya 0 İsveç 1 maçın sonucu 13. dakikada Viktor Gyökeres'in kaydettiği golle İsveç Romanya deplasmanından 1-0 galip ayrılıyor değerli izleyiciler.

0: Uluslar A Ligi 3. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor.
1: Gol pozisyonu sınama!
0: Harry Kane'i...
1: Harry Kane karşı karşıya kupalarda gol!
0: Jude Bellingham'lı...
1: Mükemmel bir gol!
0: Bukayo Saka'lı İngiltere...
1: Bukayo Saka ve gol!
0: Çekleri konuk ediyor.
1: Vuruş gol!
0: Wembley Stadyumunda oynanacak İngiltere-Çekya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı sonrasında diplomatik yalnızlıktan kurtulma ve tanınma mücadelesi verirken, olimpiyatların iyi bir propaganda aracı olacağını görmüş ve oyunlara katılım için hazırlıklarını 1922 yılında başlatmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti'nin Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile yaptığı işbirliği sayesinde Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi 1924 olimpiyatlarına Türk sporcuların katılımı için resmi davetini Olimpiyat Komitesi'nin Türkiye temsilcisi Selim Sırrı Tarcan'a 20 Şubat 1923 tarihli yazıyla bildirdi. Bu davetten sonra artık sıra olimpiyat oyunlarında yarışacak sporcuların belirlenmesi ve hazırlıkların eksiksiz olarak yürütülmesine gelmişti. Savaştan tüm kaynaklarını tüketerek çıkan yeni Türk Devleti'nin olimpiyatları finanse etmesi önemli bir sorundu. Özellikle günler geçip olimpiyatlar yaklaşmaya başlayınca öncelikle mali ve idari konuların çözümü önem kazanmaya başladı. Yaklaşık 50 kişilik bir heyetle Paris'e gidip gelme, orada haftalarca kalma, sporcuların hazırlanması ve ihtiyaç duyulacak teçhizatın sağlanması ciddi bir bütçe gerektiriyordu. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Sami Bey, dönemin hükümetine yaptığı başvuruda Paris'te yapılacak olimpiyatlara Türk sporcularına yakışır şekilde katılımın temin edilmesi için yoğun bir hazırlık dönemi gerektiğini belirterek destek istemişti. 1924 olimpiyat oyunlarının finansmanı için hükümetin 17 bin lirası acil olmak üzere 27 bin liralık finansman bulması gerekiyordu. Ülke yeni anayasa hazırlıkları, ordunun siyasetten ayrılması, mübadele çalışmaları ve demiryolu atılımı gibi çok önemli konularla meşgul olmasına rağmen, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere dönemin ileri gelenleri, Paris'teki oyunlara katılma ve sporun ülkenin her tarafında gelişmesini sağlamak adına desteklerini esirgemediler. İlk olarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kamu yararına çalışan bir dernek olduğu, 16 Ocak 1924 tarih ve 170 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edildi. Aynı gün Bakanlar Kurulu olimpiyatlar için kullanılacak 17 bin liranın bu cemiyete verilmesini kararlaştırdı. Paranın 6 bin lirasını futbolcu, güreşçi ve atletleri yetiştirmek için yurt dışından getirilecek 3 antrenöre verilmesi, 2 bin liranın bilimsel içerikli spor eserlerinin basılmasına ayrılması, 4 bin lirasının eğitim için gereken araç gerecin alınmasına harcanması, geri kalan 5 bin liranın ise olimpiyata katılmak üzere gidecek sporcuların Paris'teki yiyecek ve barınma gibi masraflarını karşılamak üzere tahsis edilmesi öngörüldü. Olimpiyat bütçesi 10 Şubat 1924 tarihinde İdman Cemiyetleri İttifakı'na teslim edildi. Ayrıca uluslararası müsabakalara katılma ve sporun teşviki için spor teşkilatlarına verilmek üzere bütçeden yıllık 50 bin liralık bir ödenek ayrılması da benimsendi.

0: 5 milyon 220 bin lira olan 1924 yılı bütçesinden 50 bin liranın tahsisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17 Nisan 1924 tarihli toplantısında kabul edildi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sporcuya sporun gelişmesi ve yaygınlaşmasına verdiği önemi bu kanunla ortaya koymuş oldu. Hükümetin olimpiyatlara katılımı desteklemesiyle birlikte sporcuların eğitimi için antrenör bulma arayışı da başladı. Türkiye, savaş sonrasının kısıtlı kaynaklarına rağmen büyük bir özveriyle ödenek ayırarak futbol, güreş, atletizm, eskrim ve bisiklet dallarında 40 sporcusunu Paris'e göndermek için hazırlıklara başladı. Bu amaçla 6 aylık sözleşme ile İskoç Billy Hunter futbol takımının antrenörlüğüne, Macar Raul Peter güreş antrenörlüğüne, Amerika'nın en iyi antrenörlerinden biri olan Tobin de atletizm takımının antrenörlüğüne getirildi. Birkaç aylık kısa bir hazırlık döneminin sonrasında ilk kafle 8 Mayıs 1924 tarihinde büyük bir kalabalık tarafından törenle uğurlanarak deniz yoluyla Marsilya üzerinden Paris'e gitti. İkinci kaflemiz ise 27 Haziran'da İstanbul'dan Paris'e gitmek için trenle yola çıktı. Kafilesini Paris'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Pierre de Coubertin'le Fransız Olimpiyat Komitesi Başkanı Clary karşıladı ve olimpiyatlara ilk kez katılan Türkiye için hoş geldiniz töreni yapıldı. Paris Olimpiyat Oyunları 4 Mayıs 1924'te futbol müsabakalarıyla başladı. Ev sahibi Fransa, 60 bin seyirci kapasiteli Stade de Colombe'u olimpiyatların açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapması için inşa etmişti.
1: By 1924 in Paris, the Olympic Games had established themselves as the world's most important sporting event.
0: Türkiye, 44 ülkeden 135'i kadın, 2954'ü erkek olmak üzere 3089 sporcunun katıldığı olimpiyatlarda 40 erkek sporcuyla yer aldı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında Türk bayrağı diğer ülkelerle birlikte olimpiyat stadında ilk kez gönderilecek idi. ...1924 Paris Olimpiyatları oldukça uzun süreli bir programla 4 Mayıs 1924'ten 27 Temmuz 1924 tarihine kadar yaklaşık 3 ay sürdü. Oyunlarda Amerikalı sporcular ön plana çıkarken Türk milli takımı kayda değer bir başarı elde edememişti. Ancak Kurtuluş Savaşı'na yeni çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en önemli spor organizasyonunda tarihinde ilk defa yer alması Türk halkı için moral kaynağı olmuş, Türk bayrağının ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya tanıtıldığı düşüncesi halka moral vermişti. Türkiye için tarihi önemi olan Paris 1924'ün yıldızı ise Fin atlet Paavo Nurmi'ydi. 1920'nin 3 madalyalı yıldızı Nurmi, Paris'e de 3'ü bireysel 2'si takım olarak kazanılmış 5 altın madalyayla damga vurmuştu. Paris'te uzun atlamada altın kazanan Amerikalı atlet William Hubbard ise olimpiyat oyunlarında bireysel bir müsabakada altın madalyanın sahibi olan ilk siyahi atlet olarak adını tarihe yazdırdı. 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nın bir başka özelliği de birkaç yıl sonra Tarzan rolüyle herkesin sevgilisi olacak Birleşik Amerikalı aktör Johnny Weissmuller'in de sporcular arasında yer almasıydı. Weissmuller yüzmede 3 altın ve su topu takımıyla da bir bronz madalya kazanarak beyaz perdeden önce spor alanında ün kazanmıştı.

Paris 1924'ün özel yeri bununla da sınırlı kalmadı. İngiliz milli takımıyla yarışmalara katılan iki atletin hikayesi 1981 yılında Charles of Fire isimli filme konu olacak ve film aynı yıl en iyi film Oscar'ını alacaktı. Oyunlarda altın madalya kazanan atletizm takımının önemli isimlerinden koyu protestan Eric Liddell'la Yahudi asıllı Harold Abrahams'ın takımdaşlık ve olimpiyat ruhu içinde ön yargılarını aşmaya çalışmaları Hugh Hudson'ın yönettiği Charles of Fire filmine Oscar kazandırmış ve Paris Olimpiyatları filmin önemli unsurlarından biri olarak işlenmişti.

Bu arada filme konu olan Harold 100 metreyi 10.06 ile koşarak olimpiyatlarda altın kazanan ilk Avrupalı atlet olarak tarihe geçmişti.

Paris oyunlarına 1000 gazeteci izledi. Atletizm müsabakaları sırasında hava sıcaktı, zaman zaman 45 dereceye kadar çıkmasına rağmen 7 dünya rekoru kırıldı. Tenis uzun bir süre içinde son kez oyunların programına alındı ve bu spor 64 yıl sonra 1988 Seul Olimpiyatına kadar bir daha olimpiyatlarda şans bulamadı. Paris Olimpiyatlarına katılan 44 ülkeden 27'si madalya kazandı. Amerika 45 altın, 27 gümüş, 27 bronz, toplam 99 madalyayla birinci olurken, madalya sıralamasında Finlandiya ikinci, Fransa ise üçüncülüğü elde etti. 1924 yılının spor olaylarına Paris'teki olimpiyat oyunları damga vursa da elbette kayda değer başka gelişmeler de yaşanmıştı. Paris'te Çekoslovakya'ya 5-2 yenilerek elenen Türk milli futbol takımı, olimpiyat dönüşünde Türk futbol tarihine Şimal Turnuvası adıyla geçen ve İskandinav ülkelerine kadar uzanan bir geziye çıkmış ve burada elde ettiği galibiyetlerle dikkatleri çekerek olimpiyatlarda yaşattığı üzüntüyü telafi etmişti. Helsinki'de Finlandiya'yı 4-2, Tallinn'de Estonya'yı 4-1 ve Riga'da Litvanya'yı 3-1 yenen milli takımın başarıları dönemin gazetelerinde geniş şekilde yer bulmuştu. Bu arada dönemin Futbol Federasyonu Paris oyunlarından hemen sonra Temmuz ayı içinde bir İstanbul şampiyonası organize etmeyi kararlaştırmıştı. Amaç 29 Ağustos 1924 günü Ankara'da düzenlenecek yeni cumhuriyetin ilk spor kongresi nedeniyle organize edilecek Türkiye şampiyonasında İstanbul'u temsil edecek takımların belirlemekti. Ne var ki zaman çok kısaydı ve organizasyon takvimi aceleye gelmişti. Bu ortamda Galatasaray ile Beşiktaş finale kadar gelmiş ve 22 Ağustos 1924 Cuma günü Taksim Stadı'nda oynanan finalde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş, tarihinin ilk İstanbul şampiyonluğunu kazanmıştı. Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ancak İstanbul Şampiyonası'nın yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve mücadele 2-2 devam ederken yaşanan olaylar, Sarı Lacivertli kulüple federasyonun arasının açılmasına neden olmuştu. Karşılaşmanın bitimine bir dakika kala hakemin Fenerbahçe kalecisi Şekip Bey'i ihraç etmesiyle seyircilerin sahaya girmesi üzerine maç tatil edilmişti. Federasyon önce maçın kalan bir dakikasının oynanması, eşitlik bozulmazsa ikinci bir maç yapılması yönünde görüş bildirmiş. Ne var ki mücadelenin hakemi Haçapulo Efendi'nin kırmızı kartla birlikte Fenerbahçe aleyhine bir de penaltı kararı verdiğini açıklaması üzerine karga

yaşa iyice büyümüştü. Fenerbahçe maça çıkmayınca Galatasaraylı Mithat Ertuğ'un boş Fenerbahçe kalesine attığı penaltı golüyle sarı kırmızılı takımın maçı 3-2 kazandığı ilan edilince sarı lacivertli kulüple Futbol Federasyonu'nun arası iyice gerilmişti.

0: gerçekleşti. Bu ortamda 15 bölge şampiyonunun katıldığı ilk Türkiye şampiyonası Ağustos ayının sonunda Eskişehir'de yapıldı ve Bahriye takımını 1-0 yenen Harbiye Talimgah takımı ilk Türkiye şampiyonu olmayı başardı. İstanbul şampiyonu Beşiktaş ise üçüncülüğü elde etti. Peşi sıra Türk milli takımı özel bir organizasyon için Sovyetler Birliği'ne gitme kararı aldı. Ancak Futbol Federasyonu'nun ciddi cezalar vereceğini bildirmesine rağmen Fenerbahçe yaşanan gerilim nedeniyle oyuncularını milli takıma göndermeme kararı almıştı. Türk milli takımı 16 Ekim 1924 günü Kızıl Yıldız Stadı'nın buzda kaplı zemininde Sovyet takımıyla yaptığı maça Fenerbahçeli futbolculardan yoksun olarak çıkmış ve mücadeleyi 3-0 kaybetmişti. 1924 yılı Türkiye'de atletizm tarihinde ilk şampiyonanın düzenlediği yıl olarak da dikkati çeker. Eskişehir'de düzenlenen yarışmalar pist olmadığından toprak sahada gerçekleşmiş, 100, 200, 400 ve 800 metre yarışlarıyla uzun atlama, yüksek atlama ve disk atma dalında müsabakalar yapılırken 4x100 metre bayrak yarışını da Galatasaray takımı kazanmıştı. İstanbul'un işgal yıllarında yabancı askerlerin yaptıkları karşılaşmalarla tanınan ve hızla yayılan boks sporu için dönüm noktası da Türkiye Boks Federasyonu'nun 1924 yılında kurulması oldu. Başkanlığa getirilen Eşref Şefik hemen Uluslararası Amatör Boks Birliği üyeliğine kabul için hazırlıklara girişirken sadece amatör boksa izin verilmiş, ferdi ve kulüpler arası şampiyonalar düzenlemek için de çalışmalar başlamıştı. Ülkemizde bunlar yaşanırken dünya sporunda da 3 ay boyunca devam eden olimpiyat oyunları sportif arenadaki en önemli gündem maddesiydi. Bununla birlikte futbol yine geniş kitlelerin ilgisini çekmekteydi. Düzenlilikleri olan ülkelerden İngiltere'de Huddersfield Town 57 puanla şampiyonluğa ulaşırken FA Cup'ı Wembley'deki finalde Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Newcastle kazandı. Almanya'da ise şampiyonluğa ulaşan takım Nürnberg'ti. Bu arada Türk-Yunan mübadelesi sırasında İstanbul'dan Atina'ya göç eden Rumlar 13 Nisan 1924'te Yunanca'da Birleşik İstanbul Spor Kulübü anlamına gelen AEK adıyla bir kulüp kurdular. Kulübün renkleri Beyoğlu Spor'un renkleri olan sarı-siyah, sembolü ise çift başlı Hitit kartalı olmuştu. Profesyonel boksta Jack Dempsey, dünya arsikte şampiyonu unvanını korurken,
1: Dempsey knocks him down a third time. Triple takes a one count. Three knockdowns by Dempsey in the first round, not even half over.
0: İtalyan asıllı Birleşik Amerikalı hafif siklet şampiyonu Johnny Dandy, Haziran 1924'te Steve Sullivan'a karşı yaptığı maçta unvanını kaybetti. Bu mağlubiyet 1910'dan 1932 yılına kadar tam 22 yıl boyunca ringlerde kalan Dandy'nin kariyerindeki yükselişin de sonu oldu. Aynı yıl tenis dünyasının 1877'den beri devam eden en eski ve en prestijli turnuvası Wimbledon açıkta tek erkeklerde vatandaşı Rene Lacoste'u 3-2 yenen Fransız Jean Borotro şampiyon olurken
2: For 6 years each was world champion twice and the greatest showman of them all was and still is Jean Borotro.

Kadınlarda Birleşik Amerikalı Helen Willis'ı 2-1 mağlup eden İngiliz Caitlin McCain Wimbledon'ı kazanmayı başardı. McCain kariyerindeki 5 madalyayla halen en fazla olimpiyat madalyası kazanan kadın tenisçi konumundadır. Erkeklerde finale oynayan Borotrov ve Lacoste, vatandaşları Henry Cohe ve Jack Bronio ile birlikte 1920'li yıllara damga vuran ve tenis dünyasının 4 silahşörleri diye anılan isimler olarak bu sporda bir döneme damgalarını vuran isimlerdir.

0: Uluslar A Ligi 3. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor.
1: Gol pozisyonu sınama!
0: Harry Kane'i...
1: Harry Kane karşı karşıya toparlarda gol!
0: Jude Bellingham'lı...
1: Mükemmel bir gol!
0: Bukayo Saka'lı İngiltere...
1: Bukayo Saka ve gol!
0: Çekmeyi konuk ediyor.
1: Vuruş gol!
0: Wembley Stadyumunda oynanacak İngiltere-Çekya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.

ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. Son Dünya Kupası sahibi İspanya'yı ağırlayacak İngiltere. Ferran Torres. Avrupa futbolunun, hatta dünya futbolunun diyelim, iki büyüğü karşı karşıya. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. Dani Olmo. Unai Simon bıraktı Laporta. Kukureya. Baskı geldi Saka'dan. Tak İspanya'nın. Tuhel ekranlarınızda, İngiltere teknik direktörü. Bir tarafta geleneği, temposu ve yıldızlarıyla İngiltere. Diğer tarafta son yıllarda oyuna yön veren Avrupa ve dünya şampiyonu İspanya. İki farklı futbol kültürü, iki güçlü jenerasyon. Ve tabii ki yüksek bir beklenti var bu maça dair yine bu akşam değerli izleyiciler. Laporte, Kukureya, Williams, taç İspanya'nın yine. Kuansa kendilerinin kullanmasını bekledi. Luis de la Fuente ekranlarınızda. İspanya'nın başarılı teknik adamı, Uluslar Ligi'ni 2023'te kazandı. 2025'te de penaltılarla Portekiz'e kaybettiler. Onu da kazanıyorlar evet. Neredeyse. Ezri Konsa, Aston Villa'dan Arsenal'a transfer oldu o da. Hart Gay'i bıraktı. O'Reilly tekrar Gay'i, iki City'li, Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal!

0: Büyük bir şok yaşanıyor.
1: Çok büyük bir
0: soğuk duş.
1: Hata. Şimdi tabii yani Barcelona'nın o kadar İspanya'nın o kadar büyük özellikleri var ki, hücum pres var, orta alan presi var.
0: Kabus gibi başlangıç. En istenmeyecek senaryo belki de İspanya karşısında. Mark Gay'i burada yamalı fark etmedi. Çok sinsice geldi peşinden. Topu kaptı. Dengesini kaybetmesine rağmen düşerken gol vuruşunu yaptı Lamine Yamal. Dünya futbolunun wonderkid'i sahnede ayak içiyle köşeye iyi bıraktı. Trafford ilk resmi maçında henüz ikinci dakikada topu ağlarında gördü.
1: Kaleci güzel bir hamle yaptı ama o kadar iyi vurdu ki.
0: Bir de Gay'in bir şarjı var orada. Hani rahat vurdurmuyor. Düşerken o vuruşu yine yapmayı başardı. Wembley'de bir anda bir sessizlik oldu şu anda. İngilizlerin gürültüsü tekrar duyulacak mı bakalım. Laporte, Rodri. Ön alan baskısı var İngilizlerden. Unai Simon. Laporte tekrar. Rodri'den Kukureya'ya. Pas bağlantısını Rodri sağlıyor. Devamını getiremedi Dani Olmo. Tuchel bir hayli sakin. Mark Gay'in büyük hatası. Manchester City'li oyuncu Lamine Yamal'a topu kaybetti ve bu hatası pahalıya mal oldu onlara. Artık ayağında çok fazla top tutmaz herhalde Mark Gay'i. Kuansa, Bellingham. Sol tarafa doğru güzel bir top attı. O'Reilly şimdi aldı topu. O'Reilly'nin ortası. Eric Garcia'dan dışarı gitti top. O'Reilly tekrar. Mark Gay. Lamine Yamal da La Liga'da ilk 7 haftada 7 gol attı, 4 asist yaptı. Ruslar Ligi'nde de hesabı açtı.
1: Geriden prese karşı oyun kurup da yani herkes tedirgin etmeyecek taraftarları tek takım İspanya'dır dünyada.
0: Kesinlikle. Kubarsi. Yamal tekrar. Şimdi topu aldı Gordon. Anthony Gordon ceza sahası içinde. Gordon çevirdi ortaya Unai Simon. İkinci hamlede sahip oldu topa. Bu arada tabii bize verilen kadroda Eric Garcia yazıyordu ama Mark Kubil ilk 11'de başladı. Onu düzeltmiş olalım değerli izleyiciler. İlk açıklanan kadroda Eric Garcia vardı. Mark Kubil oynuyor sağ bekte İspanya'nın.

0: 2-3. Rodri tekrar oyunu kuracak İspanya'da bir kez daha. Onun sakatlığı döneminde Manchester City'nin de ne kadar bocaladığını hatırlıyoruz Premier Lig'de. Sol dizinde bir sakatlık yaşadığı için ısınma sırasında Eric Garcia kadrodan çıkarıldı. Mark Pubil başladı 11'de İspanya'da değerli izleyiciler. Anderson. Hata geldi şimdi. Kukureya. Kukureya savunmadan müdahale var. Köşe vuruşu kullanacak. İspanya hata Luis Scali'den geldi.
1: Yine önde baskıyla kazanılan bir top.
0: Evet, Luis Scali hiç bakmadan puan sağa doğru döndü. Kukureya yine orada bir fırsat kolladı İspanyollar.
1: Konsa iyi oyaladı. İyi alan kapattı son pozisyonda Kukureya'ya.
0: Gelişine Lamine Yamal vurdu. Gordon'dan döndü top. Kukureya şimdi. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Top ağlarda Ferran Torres ama bayrak havada offside. Ya bu offside olsa bile İspanya iki atacağının sinyallerini fazlasıyla veriyor şu anda. Evet, kaçamamış Ferran Torres offside'dan.
1: Aslında şey offside değil, öbür arkadaşı bıraksa.
0: Evet, o değil. Harry Kane bozuyor orada offside'ı ama Ferran offside'da. Alanda Fabian Ruiz tekrar yükseltti topu. Williams'ın koş yoluna doğru. Konsa, Williams'ın faulü var. Bir hata mı? Hayır, yetişti Konsa. Onu düşünmemişti halbuki Trafford. Konsa ile oynamıştı. Mark Gehi, yine müthiş bir baskı var ön alanda. Oradan çıkmayı şimdilik başardılar. O'Reilly. Harry Kane. Bellingham istedi. O daha sağ tarafa doğru yükseltti topu. Konsa. Şimdi Saka. Beraberlik golü için geldi İngilizler. Ceza sahası içi. Bellingham topu pası. Rodri. Doğru zamanda doğru yerde iyi bir konum aldı ceza sahası içinde. Olmoya faul yaptı O'Reilly. Biraz da taktiksel bir faul. Görev bölgesinden bir hayli uzakta kaldı O'Reilly. Pubil. Barsi'den Laporta. Şimdi Kukureya. Puan sahada kaldı top. Luis Kelly. Bu kez verdi Harry Kane'e. Gordon'ın bir koşusu var. Sol taraftaki boşluğa döndü O'Reilly şimdi. Yamal geldi karşısına. Mark Gehi. Organize hücuma döndü İngilizler. Yerleştiler İspanya yarı alanına. Saka. Bellingham. Şimdi Luis Scali yerde kaldı. Davide Massa çaldı düdüğü, verdi faulü. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Yani Olmo'nun faulü var Luis Scali'ye. Maisimon. Baraj istedi. İki kişilik bir baraj. Gary Henderson ve Bukayo Saka ikilisi topun arkasında. Kaleye bir hayli uzak bir mesafe. Anderson'ın yüksek topu arka tarafa Kuansa'a doğru. Mark Gehi. Hata devam edecek İngiltere'nin. O'Reilly. Anderson. Döndü sağ tarafa şimdi. Bir kez daha yüklenme çabasında İngiltere. Bukayo Saka. Anderson derinlemesine Saka'yı düşündü. Aldı topu Saka. Saka döndü geriye. Gordon ortayı yaptı. Savunmada karşılayan yine Rodri. İkinci top Anderson'la İngiltere'de nefis çalım. Anderson Rodri'den döndü yine. Gordon Williams'tan dışarıda top. Taç İngiltere'nin.

devam ettirdi bu kez. Oyunun sürmesini istedi Davide Massa. Unai Simon. Kubarsi. Uzun oynadı Kubarsi. Gehi. Geçit vermedi orada. Ezri Konsa. Konsa. Aldı topu Bellingham. Oynadı Lewis Kelly ile. İyi paslaşmalar Saka. Rodri. Bellingham ayağının dışıyla nefis döndü sağ tarafa. Konsa yerden çıkarttı. Kukureya'dan döndü İngilizler. Oyuna ortak olmaya başladı. Topun hakimiyetini son birkaç dakikadır aldı İngilizler. Gordon şimdi. Lewis Kelly. O'Reilly. Gordon'la oynayamadı. Anderson. Mark Gehi tekrar.

0: masadan puan saha. Oyununu kabul ettirmeye başladı İngiltere. Anderson atağın yönünü çevirdi. Nefis bir top Gordon'a. Gordon'un ortası arka direğe doğru geldi. Saka'dan önce Kukureya'nın müdahalesi. Saka korner bekliyor. Biz pozisyonun tekrarını izleyelim şimdi tekrar. Gordon. Top böyle dışarı gitti. Kukureya'dan çıkmış gözüken o. Ama bir out kararı geldi. Evet. Rodri çeviremedi topu. Bellingham. Rodri avantaja bıraktı hakem. Lamine Yamal aldı şimdi. Ferran Torres'in koşusu var. Geri döndü Rodri'ye. Fabian Ruiz, Laporte ve şimdi Kubarsi.
1: Şimdi bir İngiltere iyi bir hareketlenme yaptı 5 dakika.
0: Evet.
1: Etkili de olabilir. Şimdi bak burada İspanya tempoyu kırmak istiyor şimdi. Şu anki
0: soğutacak
1: bölüm o. Tabii.
0: Yamal'da kaldı top. Lamine Yamal. Lamine Yamal, Ferran Torres şimdi. Ferran Torres, gol pozisyonu Torres, kaleci Trafford. Bayrak kalkmadı Ferran
1: yok,
0: Torres için. Karşı karşıya pozisyonda. Trafford geçit vermedi Ferran Torres'e. Evet, Kuansa offside'ı bozuyor burada. Müthiş bir kurtarış. Evet. Çok iyi büyüdü kalesinde Trafford. Ferran Torres'e geçit vermedi. Farkın ikiye çıkmasını engellemeyi başardı. İşler çok daha zor bir hale gelmek üzereydi İngiltere için. Lamine Yamal. Ferran Torres. Yamal tekrar. Kötü bir ilk dokunuş. Açtı ayağından. O'Reilly'ye baskı yapıyor şimdi. Lamine Yamal. O'Reilly. Mark Yehi. Yardıma gelen Elliot Anderson topu o bölgeden çıkarmayı başardı. Ezri Konsa. Kuansa.

0: mais c'est constant. Kukureya. Zor bir top. Unai Simon. Göğüs kontrolü. Bialy'yi uzaklaştırmayı da başardı topu.
1: Tutmadı burada.

0: Geri pas olmaz öyle. Yani gelişi güzel vuruşlarda.
1: Yine de risk almadı.
0: Risk almadı.
1: Hakemlerin sağ tutumu belli olmaz diye düşünüyorlar herhalde. 17 dakikayı geride bıraktık değerli futbol severler. 1-0 önde. Lamine Yamal'ın ikinci dakikada attığı golle İspanya. Gordon. Sağ tarafa döndü Kuansa, orada Kuansa içerideki Saka'yı düşündü. Dışarıdan çevirdi topu Unai Simon. Köşe vuruşu kazandı İngiltere.

0: beraberlik arayışı sürüyor İngilizlerin. Wembley'de bir fırsat şimdi onlar için. Savunmadan Ponsa da geldi. Mark Yehi içeride, Ponsa, Kane, Bukayo Saka. Arsenal'da kornerlerden müthiş asistler yaptı. Yükseltti topu. Unai Simon o kalabalık içinde rahat bir şekilde aldı. Hemen yuvarladı topu Fabian Ruiz'e. Hızlı çıkıyor İspanya. Lamine Yamal iyi bir pas veremedi. O'Reilly'den döndü top. Joe Bellingham.
1: Çabuk döndü İngilizler, korner duymuş.
0: Bellingham. Gordon yakınında. Anderson. Mark Yehi. Ezi Konsa. Saka şimdi. Saka Williams'la mücadelesi yerde kaldı. Tekrar ayağına geldi top. Yine yerde kaldı. Bu kez faul aldı Bukayo Saka. İlkinde istediği olmamıştı, evet, ama kısmet ayağına geldi yine. Serbest vuruş kullanacak İngiltere.
1: Birincide de yokmuş faul yani.
0: Yani abartı.
1: İkinci net faul tabii. Evet.
0: İlkinde yapamadım, ikinci de yapayım dedi Williams da faulü. Evet, 20. dakikanın içindeyiz. Yine bir duran top fırsatı İngiltere için. Bukayo Saka topun arkasında. İçeride 6 arkadaşı var. Bukayo Saka yerden yolladı. Savunmadan döndü top. Hani Olmo'da kaldı. Şimdi hızlı bir şekilde çıkıyor Olmo. Anderson'ın sağından attı, solundan geçti ama yine geldi Anderson karşısına. Ondan Williams'a. Hani Olmo tekrar. Hani Olmo sol kanada doğru. Kukureya yetişti. Tuttu oyun alanında. Ne, hayır. Dışarıdan diyor hakem. İkinci dokunuşunda top dışarıdan çevrildi. Luis de la Fuente de hemen orada.

0: 14 sene önce mahallesindeki kafede gazetedeki iş ilanlarına bakarken Luis de la Fuente İspanya'yı Avrupa şampiyonu ve Dünya Kupası'na taşıdı son 2 senede. Bukayo Saka, Kuansa.
1: Kane oyuna dahil olamadı.
0: Olamadı.
1: Orada sıkıştı. Hani böyle orta sahaya gelip duvar evet. oluruz. Heh.
0: Gordon şimdi. Sezonunda kulüp ve milli takımında toplam 73 gol attı Harry Kane. İnanılmaz bir sayı. Dünya Kupası'nda da 6 gol attı.

0: İngiltere hem skor dezavantajından kurtulmak istiyor. Bir taraftan da tabii iki farka çıkmasın diye düşünüyor. Yani kolay evet. değil.
1: Lewis Kelly. Konsan. Kukureya. Offside. Bukayo Saka offside'da. %58 ile İngiltere topa daha fazla sahip oluyor. Unai Simon uzun oynadı. Ezri Konsa. Konsa'ya Ferran Torres'ten baskı var. Markey'i yine risk aldı orada ama çıkmayı başarıyorlar. O'Reilly, Gordon'un koşusu var. Gidemedi Gordon. Kubil'le çarpıştılar. Devam ediyor oyun. Fabian Ruiz. Dani Olmo. Şimdi Rodri. Tekrar Olmo. Kubil'den Kubarsi'ye. Laporte. Dani Olmo aldı. Sağında Lamine Yamal var. Bomboş bir koşu Williams'tan. Offside'daydı, atmadı ona. Lamine Yamal. Yamal. İçeri kat etti, döndü. Şimdi Kukureya'ya. Saka ile mücadelesinde yerde kaldı Kukureya. Williams. Ferran Torres. Rodri. Yerleştiler İngiltere yarı alanına uzun bir süre sonra. Fabian Ruiz. Kubarsi. Rodri. Williams. Fabian Ruiz. Ferran Torres. Araya girdi Anderson. Elliot Anderson oynadı. Kuansah'la yükleniyor İngiltere şimdi. Ortada Bellingham istedi. Aldı şimdi Jude Bellingham. Düzeltti, soluna çekti. Yerde kaldı Bellingham. Devam dedi Davide Massa. İnandırıcı bulmadı yerde kalışını Bellingham'ın. Lamine Yamal. Olmo. Kubil. Baskı Bellingham'dan. Fabian Ruiz, Anderson kapmak üzere, neredeyse faul yapıyor devamında. Çok yoğun bir baskı yaptı. Kendi silahıyla vurmak üzereydi İspanya'yı İngilizler. Onalan baskısı çok şiddetli oldu. Fabian Ruiz'in imdadına
0: iyi bir
1: bu faulü
0: uyguladılar ama o da topu o zor durumda iyi sakladı, değil mi?
2: Evet evet.
1: Mark G olsaydı. Kubarsi. Yamal. Ferran Torres yaklaşamadı ona. Şimdi Harry Kane topla nadir buluştuğu anlardan biri ve çok kısa sürdü bu an. Sık sık orta alana kadar gelmesi lazım Harry Kane'in topla buluşabilmesi için. Osaka. Kuansa.
0: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
1: Evet. Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. En güzelini yaptı. Belki de daha zor olanını yaptı. Harika bir kontrol.

0: Skelly. İyi top Bellingham'a. Sol taraf açıldı şimdi. O'Reilly yerden çevirdi. Pobil ayak koydu korner.
1: Duran toplar tabii bir gol ümidi.
0: Bir korner daha İngiltere için değerli izleyiciler. ...29. dakikanın içindeyiz. Elliot Anderson topun arkasında. Arka direğe doğru yüksek bir top geldi. Harry Kane'den önce Rodri vurdu kafayı. Ezri Konsa nefis kontrol etti. Bir orta doğundan Elliot Anderson vurdu. Williams'tan döndü. Bir şut daha dışarıya. Bukayo Saka. İyi bir fırsat yakaladı. Top önüne düştü Bukayo Saka'nın. Topun altına çok, çok fazla girdi. İyi bir fırsat aslında. Bayağı bir iyi bir fırsat. Üç golü var bu sezon ligde Bukayo Saka'nın. Williams dokundu, alamadı. Fabian Ruiz, Anderson bırakmadı. Şimdi Luis Scully ayakta kaldı. Rodri'den sıyrıldı. Luis Scully girdi içeriye. Yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Hiç oralı olmadı Davide Massa. Tamamen kayıtsız bu pozisyona. Lamine Yamal. Şimdi Olmo. Olmo yerde. Luis Scully'nin faulü var. Serbest vuruş kullanacak İspanya. İşte Barsi ile girdiği mücadele.
1: Ayağını vuran
0: kendisi uzatıyor ayağını Kubarsi'nin önüne doğru.
1: Penaltı almaya çalışıyor.
0: Almaya çalışıyor aynen. Davide Massa tabiri caizse bunları yemez.
1: Bir de kondisyonu çok iyi. Bak pozisyonlara da çok yakın dikkat evet. edersen.
0: Diye güzel yumuşattı topu Anderson'a. Tekrar O'Reilly. Harry Kane. Harry Kane şut pozisyonu bulamadı. Veremedi. Etrafını sardılar hemen.
1: Bomboş arkadaş.
0: İspanya hızlı çıkma çabasında Lamine Yamal. Sakin diyor Yamal. Laporte. Hani Olmo'nun pası geçmedi. Riskelly. Şimdi Bellingham dribling halinde. Kukureya peşinde. Verdi Saka'ya. Bukayo Saka. Ortayı yaptı Saka. Orada Kubarsi karşıladı. O'Reilly ikinci top yine İngiltere'de. Anderson. Konsa. Konsa. Saka. Kureya ile oynamak istedi Saka. Evet, döndü şimdi. Saka kaleyi düşündü. Savunmada müdahale Laporte'dan. Köşe vuruşu kazandı İngiltere. Beraberlik golünü arıyor İngiltere.

üçüncü dakikanın içindeyiz. Henüz isabetli şutu yok İngiltere'nin. Bukayo Saka. Altı arkadaşı içeride.

0: Arka direkte yerde kalan bir oyuncu var. Unai Simon. Gordon yerde kaldı. Unai Simon da top. Çok sakin bir şekilde arkadaşlarının yerleşmesini bekledi.
1: Yani ayakta başlatacak oradan.
0: Evet, Kubarsi ile oynadı, ondan Pubi ile. Yamal. Rodri. Çok sakin Rodri. Ayakta kaldı. Oradan topu çıkarttı, döndü Kukure'ye. Williams. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında. Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Mükemmel bir pas verdi. Sihirli bir dokunuş Lamine Yamal'dan.
1: Hemen de defansın arkasına biri sarkabiliyor yani.
0: Evet. Zaten onun sarktığını görerek öyle oynadı. Dani Olmo'nun oraya hareketleneceğini gördü. Dar bir açıdan fena da bir şut değil. Direğin hemen yanından dışarı gitti. Korner bekledi ama karar out.
1: Trafford İngiltere'de mücadele ediyor ama üretemiyor.
0: Evet. Kukureya.
1: Çabuk bir bek.
0: Yani İspanya savunmasının büyük bir hata yapması lazım gol yemesi için. Williams iyi döndü. Kumasa peşinde Kukure'ye.
1: Sahanın bütününü kullanıyorlar. Geriye, kenarlara.
0: Acele etmiyor. Yani sakin, yerleşerek, yani görerek. Lamine Yamal ayağın dışıyla bu kez yükseltti. Geyiden döndü top. Tekrar Yamal. O'Reilly ve köşe vuruşu kazandı İspanya. Oradan alabileceği en iyi şeyi aldı Lamine Yamal. Son 10 dakikanın içindeyiz ilk yarıda. İkinci dakikada Yamal'ın kaydettiği golle Mark Gay'in büyük bir hatası sonrası tabii. Bunu da ekleyelim tekrar. 1-0 önde İspanya. Dani Olmo. Kukureya. Williams. Williams. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis bir hücum. Anthony Gordon uzaktan avladı Unai Simon'u.
1: Çok güzel,
0: biraz daha
1: çok güzel
0: sürer diye bekledik belki ama çok, geri geri koşuyordu Unai Simon.
1: Son
0: yakaladı
1: vuruşta onu. Güzel atağın çıkışı, hızı.
0: İlk isabetli şutunda golü buldu İngiltere böylelikle. Anthony Gordon 1-1'e getirdi skoru değerli izleyiciler. İşte hücumu bir anlamda başlatan oyuncuydu. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Geri geri koşan Unai Simon'u daha fazla topu sürüp de yerini almasını beklemeden yani, avlamayı başardı. O
1: tek pasta atağı başlatması, sonraki koşusu golüyle tam Gordon'a harika, her yönüyle yazılacak bir gol.
0: Fabian Ruiz ona yetişemedi. Barcelonalı Anthony Gordon İspanya'ya attı golü Wembley'de. Asist Bellingham'dan, gol Anthony Gordon'dan. Bir Real Madridli, bir Barcelonalı İspanya ağlarını havalandırmış oldu böylelikle. Biraz daha İngilizlerin kendilerine olan güveni artacak kuşkusuz.

0: Torres yerde faul. Bellingham da çok iyi başladı sezona. Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'de. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi, kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi.
1: O, onun vuracağı yerde bitti pozisyon ama pas vermesi lazım. Arkadaşı bomboş.
0: İşte Bukayo Saka. Harry Kane yuvarlamadı burada Gordon'a. Falso'yu istediği gibi veremedi aynen. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Kukure'nin şanssızlığı.
1: Kendi kalesine attı.
0: Bakalım Harry Kane'in golü mü, Kukureya'nın kendi kalesine attığı gol mü? Top nereye gidiyormuş? Görmeye çalışacağız şimdi. İşte Anthony Gordon, O'Reilly böyle çevirdi. Harry Kane kafayı vurdu. Kaleye doğru gidiyormuş buradan gördüğümüz kadarıyla.
1: Bence avuta gidiyordu ama dur bakalım, bir daha bakalım.
0: Kaleye doğru gidiyor. Harry Kane'in golü. 2-1 önde İngiltere, İspanya karşısında değerli izleyiciler. Tabii Kukureya orada olmasa Unai Simon uzanabilir mi o topa? En güzel açı bu, evet. Köşeye doğru gidiyormuş.
1: Köşeye gidiyormuş.
0: Aynen. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Ballon d'Or'u kazanmak için en güçlü senem diyor Harry Kane. Kazanırsam bu sene kazanırım diyor. Hem Bayern'de hem de Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemişti. O'Reilly. Serbest vuruş kullanacak İngiltere.
1: İkinci devrede iyi bir mücadele olacak yani.
0: İspanya 2-0, 3-0 bulabilirdi abi. Onları kaçırınca
1: özel bak, mesela orada bir Nico Williams düştü pozisyonda. Oradan bir kontraya düştüler. Arkadan evet. O şeyle, hırsla, birbirinin moraliyle yüklenme, bir ikinci gol. Bir anda maç İngiltere'ye döndü şimdi. Ama güzel maç oluyor. Yani.
0: Evet. Beklentileri karşıladı şu ana kadar. Anderson. Kwanza. Kaybetti topu şimdi Williams. 2-2 olur mu? Lamine Yamal çok kötü vurdu. Lamine Yamal.
1: İngiltere'nin
0: yine bir şans anı İngiltere için.
1: Kendi 18'i önünde pas yapmaması lazım. Onu o prese karşı. Yani orada her zaman top kaptırma şeyleri çok fazla. Bak gene öyle bir pozisyon oldu.
0: Yani gurur da yapmamak lazım.
1: Orta alanda, karşı alanda, oralarda yap pası ama bu kendi 18'in önünde yapma.

Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Rodri dokundu. Anderson. Gordon. Harry Kane. Şimdi Bellingham. O'Reilly fırladı sol kanattan. Bellingham kaybediyor mu topu?

0: mücadele yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Lamine Yamal sol tarafta, Williams var. Lamine Yamal attı çalımı Lewis Kelly'ye. Dani Olmo sağında. Lamine Yamal kaleyi gördü. Verdi pasını Ferran Torres'e. Tekrar Lamine Yamal. İngilizler yerlerini aldı savunmada. Lamine Yamal Fabian Ruiz'i buldu. Fabian Ruiz dışarı gitti top az farkla. Korner savunmadan yine sekti gitti korner.
1: Yamal da pas vermedi, sağ taraf bomboştu.
0: Evet, o da oynamadı. Dani Olmo iyi bir koşu yapmıştı sağından. Dünya Kupası'nda 8 maçta kalesinde sadece bir gol gören İspanya 44 dakikada 2 gol yedi İngiltere karşısında. Şimdi beraberlik fırsatı. Ön direkte Bellingham karşıladı değerli izleyiciler. Williams Saka peşinde. Döndü Kukureya'ya. 4 dakikada 2 gol buldu İngiltere. 36 ve 40. dakikalarda 2-1 öne geçtiler İspanya karşısında. Mark Kubil. Kubarsi. Rodri. Laporte. Kukureya. Bellingham. Kukureya topu kurtardı. Ortası. Direkten döndü top. Çok ilginç. Çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top. Direkten döndü. Kubarsi indirdi şimdi. Rodri bir kez daha yükleniyor İspanya. Mark Pubil. Fabian Ruiz'e. Bunalttılar son dakikada İngiltere'yi. Mark Pubil. Rodri'nin arkasına gitti ama Fabian Ruiz orada. Rodri ile paslaştılar. Fabian Ruiz oynadı Pubil'le. Onun ortası. Williams için yüksek bir top. Diğer tarafta Kukureya. Hata devam edecek. En az bir dakika ekledi Davide Massa. Kubarsi. Rodri. Fabian Ruiz. İyi döndü Lamine Yamal'a. O'Reilly karşısında. Lamine Yamal. Savunmada müdahale var. Margi. Atak devam edecek mi? Yoğun bir baskı var. Gordon'a. O'Reilly uzaklaştırdı o bölgeden ve Bellingham'a faul. Laporte'dan nefes aldırıyor İngilizlere.
1: Çok iyi bir ikinci yarı bekliyor.
0: Evet. Bize. İngiltere Arjantin karşısındaki hatasını yapmazsa diyelim. Öne geçip bir geri çekilme, bir skoru korumaya yönelik anlayıştan uzak dururlarsa neler olacağını göreceğiz. Evet, ilk yarı bitti değerli izleyiciler. İngiltere 2, İspanya 1. Lamine Yamal 2. dakikada öne geçirdi İspanya'yı. 36'da Gordon ve 40'da Harry Kane'in golleriyle Wembley'de soyunma odasına önde gidiyor İngiltere.

0: Uluslar A Ligi 3. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor.
1: Gol pozisyonu sınama!
0: Harry Kane'i...
1: Harry Kane karşı karşıya toparlarda gol!
0: Jude Bellingham'lı...
1: Mükemmel bir gol!
0: Bukayo Saka'lı İngiltere...
1: Bukayo Saka ve gol!
0: Çekmeyi konuk ediyor.
1: Vuruş gol!
0: Wembley Stadyumunda oynanacak İngiltere-Çekya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Az Spor'da.

0: ikinci yarıya. İngiltere başlayacak Wembley'de. Seyirciler yavaş yavaş yerlerini almaya devam ederken Davide Massa ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çaldı değerli seyirciler. İngiltere 2, İspanya 1. Herhangi bir değişiklik yok takımlarda. Lewis Kelly şimdi aldı. Lewis Kelly yerde faul var. Dani Olmo'dan.
1: Lewis Kelly de çok koşan bir oyuncu yani. Çok iyi pres yapıyor hakikaten.
0: Evet. Onun o enerjisinden yararlanmak istemiş. Thomas Tuchel. Serbest vuruş hazırlığı İngiltere'de.

0: Bukayo Saka yüksek bir top yolladı. Rodri'den döndü. Lewis Kelly. Saka en geriye, kaleci Strafford'a. Kukureya. Lewis Kelly. İyi top Bellingham'a. Gordon. Harry Kane'e doğru. Laporte vurdu kafayı. Bukayo Saka indirdi. Kwanza. Tekrar Kwanza. Bukayo Saka. Anderson. Kubarsi'den döndü. Bellingham Rodri'ye rağmen topu kazandı. Döndü sağ kanada. Orada aldı Saka. Bukayo Saka. Anderson. Şimdi Gordon. Anthony Gordon. Geriye çıkarttı O'Reilly. O'Reilly. Rodri, ardından da Kubarsi'den müdahale var. Bunalttılar.
1: Yine iyi bir bek katkısı geldi.
0: Orta saha orijinli bir oyuncu aslında O'Reilly. City'de sol bekte yer buldu kendine. Ama hücuma verdiği destekle de hem City'de hem de İngiltere'de kalitesini gösteriyor. Ve bir köşe vuruşu kazandı İngiltere değerli izleyiciler. Fabian Ruiz'in oynadığı hiçbir maçı 90 dakika sonunda kaybetmemiş İspanya bu arada. Bu enteresan seri acaba bugün bozulacak mı? 50 maçta 35 galibiyet, 15 beraberlik Fabian Ruiz'in oynadığı maçlarda. Saka'nın ortası. Karşılayan Kubarsi oldu. Tekrar Saka. Şimdi Bellingham. O da harika çalışıyor. Bugün orta geldi. Kafa Kwanza'dan dışarıya. Sağ bek Kwanza golü aradı kale önünde. Çok iyi kesti Bellingham. İstediği gibi vuramadı Kwanza.
1: Sağ bekten katkı geldi. Tam da gollük.
0: Evet. Yani. Top kaybı geldi. Büyük hata Rodri'den. Lewis Kelly şimdi oynadı Saka'yla. Bukayo Saka yerde kaldı. Laporte'la mücadelesi devam ediyor oyun.
1: Topa vurdu ama çok kritik bir hamle yani.
0: Rodri'nin büyük hatası İspanya'ya 3. gol olarak geri dönecekti. Şimdi Gordon, pozisyonu birazdan tekrar izleyeceğiz muhakkak. O'Reilly. Kwanza. Dünya Kupası'nın en iyi isimlerinden biri Oyarzabal. İspanya'da yedekler arasında o da. Kwanza. Şimdi Bellingham. Harry Kane'den Gordon'a. Gordon. Gordon önü kapandı, döndü geriye. O'Reilly tekrar Gordon'a. 50. dakika.

0: dakikanın içindeyiz. Kubil kaptı topu Gordon'dan. Kubarsi. Rodri. Lamine Yamal'dan tekrar Rodri'ye. Rodri müsait bir arkadaşını aramakla meşgul. Sol tarafta Kukureya çıkmıştı. Onu düşündü ama top kaybı geldi. Yine Bellingham. Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa. Bir şey yok diyor Davide Massa. Harry Kane şu anda. Kaptan Harry Kane gidiyor Davide Massa'ya doğru. Penaltı bekledi İngiltere. Tartışmaya açık. Az önceki pozisyon, evet, topa dokunuyor. Sonrasında Saka'ya da bir teması var. Laporte'un.
1: Yalnız ikinci devreye çok iyi bir başlangıç yaptı İngiltere. Bakalım bunu ne zaman çözecekler.
0: İşte Bellingham topa dokunuyor. Rodri'nin ayağı sonrasında yerde, yere basıyor Rodri. Bu bir faul mü?
1: Bir temas var.
0: Bir temas var, yoksa Bellingham kendini mi bırakıyor artık? Davide Massa kendini bıraktığı görüşündeydi.
1: Ah, çağırdı.
0: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. İzlemeye gidiyor Davide Massa. Potansiyel bir penaltı. Video yardımcı hakem Marco Di Bello monitöre çağırdı Davide Massa'yı. Şu bir gerçek, Rodri'nin topla herhangi bir teması yok.
1: Yandan ayağa temas var, bak görüyor musun? Yani şeye, ayağa basma
0: tabii,
1: değil
0: artık
1: aslında.
0: Yani kaçınması imkansız,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, evet, evet.
0: Rodri'nin artık penaltı, o topa dokunmuş Bellingham. Topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. İngiltere penaltı kazandı. Rodri ikinci yarıya iyi başlamadı. İki top kaybı var üst üste. Bir tanesi çok tehlikeli oldu ceza sahası önünde. Şimdi de bir penaltıya sebebiyet verdi. İngiltere için farkı ikiye çıkarma fırsatı. Bellingham çok iyi bir ikinci yarı çıkarıyor. Yani ilk yarıda da iyiydi ama ikinci yarıya çok iyi başladı.
1: Takım olarak çok iyi başladı ya.
0: Harry Kane, Bukayo Saka, o da orada. Milli formayla 86. golünü attı Harry Kane bugün.
1: Bıraktı Saka Harry Kane'i.
0: Evet, Saka gitti. Harry Kane topun arkasında değerli izleyiciler. Kritik bir an maçta. İkinci yarıya iyi başlayan, baskılı başlayan İngiltere. Üçüncü golü bulup tabelada biraz daha rahatlayabilecek mi bakalım. Harry Kane usta ayak topun arkasında. İşaret geldi. Bu düellodan kim galip ayrılacak? Harry Kane mi, Unai Simon mu? Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Klasik o vuruşlarından, yukarı doğru vuruşlarından birini yaptı Harry Kane. Şanssız an onun için. İspanya için büyük bir şans anı. Doğru yeri
1: sol ayağa kaymış.
0: Bulamadı.
1: Bulmadan bak.
0: Evet, kayıyor sol ayağa.
1: Bak maç nereden nereye geliyordu. Ali gördün mü? Futbol ne enteresan.
0: Çok enteresan.
1: 3-0 olabilirdi. Arkadan bir...
0: Ay bu arada çift vuruş gibi mi olmuş bakalım bir daha?
1: Ha, o olabilir. O da olabilir.
0: O da olabilir. Aynen. Önce sol ayağıyla da dokunmuş olabilir topa.
1: Oradan...
0: Onun incelemesi var galiba şu anda.
1: E ne olacak çift ayar olursa? İptal olacak. Zaten
0: evet atamadım. Evet. Evet, İspanya'ya verecek topu. Ha. İspanya başlayacak endirekt vuruşla. Aynen. Çift vuruş kararı. Evet. İncelemenin ardından Harry Kane'in,
1: yani gol olsa olmuyor.
0: Aynen, iptaldi gol olsa da.

Wembley zemininin azizliğine uğradığı Harry Kane. Oyarzabal bu arada Alex Baena ile birlikte oyuna girdiler. Biz bu pozisyonların gelişimini izlerken gol olsaydı tekrar edeceklerdi tabii. Ağlara gitse de geçerli olmayacaktı, tekrar olacaktı. Direkten dönünce de çift vuruşla devam ediyor. İşte Harry Kane büyük bir şanssızlık yaşadı.

0: İspanya halen maçta, halen ortak skora. Ama İngilizler 3. golü bulabilmek için yoğun bir mesai yapıyor ikinci yarıda. Bellingham kalabalığın içinden çıkarttı. Kıvan sağa vurdu. Kukureya'dan döndü top. Fenalaştı orada Kukureya şu anda. Sert geldi top. Davide Massa onun durumunu kontrol ediyor bir yandan. Şimdi Lamine Yamal aldı topu. Kalabalığın içinden çıkamadı o da. Lewis Kelly dokundu. Tempo yükseldi bu arada. Kukureya yerde halen. Davide Massa durdurdu oyunu, yanına gidiyor.
1: Devre başında da söyledim ya, Ali, kanat beklerinden çok iyi katkı geliyor bugün İngiltere'ye.
0: Evet, hem O'Reilly hem Kwanza.
1: Kwanza da
0: çok yani. Sert gelmiş kafasına top. Uf. Ferran Torres ile Williams çıktı. Alex Baena ile Oyarzabal oyuna girdi İspanya'da değerli izleyiciler.
1: Williams'ın bir düşüşü maçı nerelere getirdi değil mi?
0: Evet.
1: Topu düştü. Herkes bir kontra. Penaltıda gol olsa 3-1.
0: Oyarzabal'ı maç çağırmaya başlamıştı zaten. Oyunu aldı Luis de la Fuente, daha fazla beklemedi. 56'da 2 değişiklik yaptı. Bellingham. Ezri Konsa. Tekrar Bellingham. Takımın virtüözü adeta. Oyunu yönlendiriyor. Rakip yarı alanda Jude Bellingham. Elle oynama var. Anthony Gordon'dan Davide Massa'nın kararı bu yönde. Yarıda 10 dakikada İngiltere kalesine gidemedi İspanya.
1: Çok hırslı oynuyor İngiltere. Çok motive.
0: Evet. Şimdi Rodri. Kubi. Rodri tekrar. Kukureya. Alex Baena. Rodri. Şimdi yerleştiler İngiltere yarı sahasına. Fabian Ruiz. Lamine Yamal. Barsi. Boşluk arıyorlar İngiliz savunmasının arasında. Lamine Yamal. Araya girdi Gueye, tekrar Yamal aldı, aradan oynadı. Alex Baena nefis pas, Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Aldı at dedi Alex Baena, muazzam bir pas verdi. Bir anda golle burun buruna bıraktı Lamine Yamal'ı. Atabileceği en iyi yere atmış topuyla, yani inanılmaz. İlk yarıda Ferran Torres'in kaçırdığı, bir de bu Lamine Yamal'ın kaçırdığı iki muazzam pozisyon, iki net fırsat.
1: Ama burada kaleci de açı kapatamıyor. Çok müsait.
0: Evet.
1: Çok önemli bir fırsat.

0: Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor.
1: Orada söyledim biliyorsun. Oralarda pas yapmayacaksın diye. Bak yine aynı şeyden gol yediler. O kadar moralleri iyiken.
0: Ders almadılar bir türlü işte. O'Reilly yine baskı geldi Yamal'dan. İnanılacak gibi değil gerçekten. Dani Olmo'ya topu bıraktı orada. Ve harika gördü kaleyi. Köşeyi Alex Baena. 3 İngiliz karşısında. Onlar karşısında dikilirken ben şöyle köşeye doğru bırakayım topu dedi. Ama Alex Baena.
1: Değişkenlik gösteren bir maç ya.
0: 2-2'ye geldi. İlk
1: yarı 3-0 olabilirdi. Sonra 3-1 İngiltere öne penaltı kaç. Şimdi 2-2 oldu.
0: İnanılacak gibi değil gerçekten. İki tarafa da gidiyor geliyor maç.
1: Daha da ne olacağı belli değil.
0: 2-2. Oyuna girdi. Kısa bir süre sonra golü attı Alex Baena. Ezri Konsa. Konsa. 4 gol var. Kaçan bir penaltı var. Daha doğrusu kullanılamayan bir penaltı var. Harry Kane çift vuruş yaptığı penaltıda. Şimdi baskı geldi yine. Topu kazandılar. Dani Olmo vurdu. Mark Gay'den döndü. Momentum şimdi de İspanya'ya geçti. İngilizler biraz sıkılmaya başladılar bu dakikalarda. Bellingham çıkmaya çalışıyor. Bellingham gitmeye çalışıyor. Müdahale var. Rodri'den. Taç İngiltere'nin. İngiltere'ye nefes aldıracak adamların başında geliyor ekranlarınızdaki Bellingham.
1: Benta da çok doğru değişiklik yaptı yani. Nico evet. Williams takımın en kötüsüydü.
0: Ferran Torres de öyle ortalıkta dolaşıyordu.
1: Yani doğru hamleler.
0: İyi birkaç koşu yaptı. İyi de bir fırsat bulmuştur Torres, Ferran Torres ama harcadı ilk yarıda. Rodri. Dani Olmo sıyrıldı Lewis Carey'den döndü Lamine Yamal'a. Lamine Yamal O'Reilly'nin üzerine gitti. Lamine Yamal dışarıya. Sağ ayağıyla iyi kesemedi Lamine Yamal.

0: 2010'da Dünya Kupası'nı kazandığında İspanya, La Masia'dan yetişen 8 oyuncu vardı kadrolarında. 2026'da bu sene kazandıklarında yine La Masia'dan 8 oyuncu vardı İspanya kadrosunda. Maçın başında da konuşmuştuk ya işte Barcelona Akademisi'nin, Barcelona felsefesinin İspanya'ya getirdiği o muazzam katkıyı. Baena takım arkadaşlarına imzalattığı ilk milli formasını çerçeveletip annesine hediye etmişti. Eylül 2023'te çıkmıştı ilk A milli maçına Alex Baena. 76'da oyuna girip 77'de golünü atmıştı o maçta. Bugün de Wembley'de oyuna girdikten kısa bir süre sonra yine ağları havalandırdı. 2-2'ye getirdi skoru. Rodri. Fabian Ruiz. Ve Arza Bal'dan önce Luis Scali. Şimdi Bellingham. Gordon'un koşusu var. Ona ulaştıramadı topu. Fabian Ruiz'den Rodri'ye. Alex Baena. Kukureya. Rodri. Yamal'ı düşündü. Barcelonalılar paslaşıyor. Dani Olmo şimdi. Rodri. Baena. Oyunu aldı İspanya bu dakikalarda. Hükmetmeye başladı. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gordon orada. Yamal yerde devam ediyor oyun. Anthony Gordon. Gordon riskli hareketler ama o topu oradan çıkarmayı başardı. Şimdi Bellingham. Harry Kane. Hızlı bir hücum fırsatı buldu İngiltere. Kwanza. Geniş bir koridor var önünde. Kukureya. Ve Dani Olmo geldiler karşısına. Kwanza. Bellingham. Jude Bellingham. İyi pas Bukayo Saka'ya. Bukayo Saka. Sevdiği pozisyonlardan biri. Sağ çaprazdan ayak içiyle uzak köşeyi düşündü yine.
1: Geriden güzel bir atak başlangıcıydı. Sonu da güzel yani.
0: Evet. Solu bir top uzak köşeye doğru ağlara gitse nefis bir gol izlemiş olacaktık. Herkesin kafası iki elin arasında bu pozisyonda. Kaçan golün hayal kırıklığı İngiliz seyircilerde ve Thomas Tuchel'de. Serbest vuruş kullanacak İspanya. Lamine Yamal yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk kart bu. Nico O'Reilly'ye çıktı değerli izleyiciler. Ömer abi de görüyorsun böyle hakemin etrafını sarayım, böyle bir itiraz yok. Edeyim.
1: Öyle bir şey yapsan.
0: Kendimi yırtayım falan ha?
1: Hemen cezayı verirler.
0: Hani olma. Nefis bir top yolladı Alex Baena'ya. Alex Baena. Çerçeveyi gördü Alex Baena. Crawford. Çok zorlanmadı bu topu yakalarken. Yine baskı var. Yine riskli hareketler Crawford. Ezri Konsa. Anderson. Anderson. Taç kullanacak İngiltere.

0: Anderson. Anolmo'nun yoğun baskısı var ve bir top kaybı geldi. Şimdi Lamine Yamal kaptı topu. Lamine Yamal. Anderson'dan döndü ve karşı atak şimdi. Jude Bellingham taşıyor. Jude Bellingham. Dört oyuncu ile ileride İngiltere. Gordon. Anthony Gordon sıyrıldı Fabian Ruiz'den. Bellingham. Döndü Lewis Kelly'ye. İyi bir top. Lewis Kelly kaleyi gördü. Sol ayağıyla vurdu. Üzerine gitti Unai Simon'un.
1: Yine çıkarken yakalandı İngilizler.
0: Oyarzabal. Lamine Yamal tek top oynadı. Faul var. Sarı kart Mark Gay'ye. O'Reilly'nin ardından Gay de sarı kartı gördü İngiltere'de. Savunmadan iki oyuncu kart aldı. Dani Olmo'ya faul yaptı Gay'i. İki değişiklik var. İngiltere'de Thomas Tuchel de oyuna müdahale ediyor. Lewis Kelly kenara geliyor. Gordon kenara geliyor. James Garner ve Morgan Rogers oyundalar İngiltere'de.
1: Niye çıkardı ki Gordon?

0: fazla herhalde bir taze bir kuvvet, enerji istedi belki. Morgan Rogers da iyi.
1: Burada yani Morgan
0: Chelsea'ye geçti. Aston Villa'dan. Son 20 dakikaya giriyoruz zaten. Morgan Gibbs White'ı çağırdı bir de. Dubai'de ailesiyle tatile gitmişti milli takım alınmayınca bu arada. Bir gün sonra Thomas Tuchel aradı. Milli takıma çağırdı onu. Aslında çoktan çağrılması lazım Morgan Gibbs White. Yani iyi bir sezon geçirdi geçen sene. Bu sene de iyi başladı. Yedekler arasında o da.
1: Bakalım ne olacak bu değişiklikte. Evet. Ben doğru bulmadım iki değişikliği de.
0: Garner ekranlarınızda. Everton'lu oyuncu. Devam ediyor oyun. İki oyuncu da yerde. Ezri Konsa, Kwansa. Anderson. Kwansa. Dışarıdan çıktığı görüşünde Alex Baena itirazda. Tacı İngiltere kullanacak. Çıkmadığını belirtti yardımcı hakem. İspanya öne geçti. İngiltere geri döndü. Üstünlüğü aldı ve İspanya tekrar beraberliği buldu. Rodri indirdi. Kubarsi. Kubil geriye. Kukureya.

0: İspanya'da da Pedri oyuna girdi. Fabian Ruiz'in yerine değerli izleyiciler. Derin bir top Lamin Yamal için. Kalesinden uzakta karşıladı Trafford. Taç kullanacak İspanya. Rodri. Laporte. Kvansa çevirdi. Pedri de kaldı. Pedri. Şimdi aldı Kukure'ye. Tekrar Pedri. Lamine Yamal. Yüklenme çabasında İspanya. Tüm hatlarıyla İngiltere yarı alanındalar. Lamine Yamal. Kubil. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Bayen hemen oynadı karşı karşıya ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. Oyarzabal oyunu aldı. İki adam skoru değiştirdi İspanya adına. Luis de la Fuente 56'da oyuna bir dokundu, bir dokundu.
1: Tuel'de yanlış dokundu. Yani bakalım. Geri çıkar mı yani oyunda? Orta sahada en iyi pres yapan oyuncu.
0: İşte Laporte, Alex Bayena'ya. Bir gol bir asist Alex Bayena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Yardımcıya da bakıyor.
1: Yalnız
0: offside bayrağı hadi, kalkar mı acaba?
1: Çok güzel
0: diye.
1: Bir maç izliyoruz her şey bir tarafa.
0: Kesinlikle abi.
1: Giden gelen momentumu bir alıyor, bir
0: aynen
1: alıyor
0: öyle. Yani. Öne geçen momentumu alıyor. Bir taraf bocalıyor. Sonra o alıyor üstünlüğü. O oynamaya başlıyor.
1: Penaltı gol olsa 3-1 öne geçiyor İngiltere. Şimdi 3-2 mağlup. Yani çok güzel bir maçın maç yani.
0: Gerçekten hakikaten dönüm noktasıydı. Harry Kane'in kullanamadığı penaltı. İspanya maçta ikinci kez önde değerli izleyiciler. O'Reilly. Pedri.

0: 62. milli maçında 31. golünü attı Oyarzabal. Her iki maçta bir gol atıyor İspanya formasıyla. Orali açıldı top Oyarzabal. Lamine Yamal. Üçüncü golden sonra da yüklenme çabasında İspanya. Lamine Yamal rahat girdi içeriye. Müsait bir arkadaşını aradı. Dani Olmo, Pedri. Yerleştiler. Şimdi tekrar İngiltere yarı alanına. Oyarzabal 3-2'lik üstünlüğe taşıdı İspanya'yı. Momentum İspanya'da ve sürdürmeye devam ediyorlar. Oyarzabal Euro 2024 finalinde de İngiltere karşısında kupayı getiren golü atmıştı değerli izleyiciler Berlin'de. Yine ağlarını havalandırdı İngiltere'nin. Oley oley sesleri Wembley'de. Şimdi Lamine Yamal.
1: Başladılar gene o sapo sap pas trafiğine.
0: Kesinlikle. Bellingham bıraktı zaten. Bayağı bir yorulmaya başladı o da. Son 15 dakikanın içindeyiz. Pedri de girdikten sonra topları daha fazla yapmaya başladılar. Pedri tekrar. Rodri.
1: Ya bir de hamle yapacağın oyuncular var elinde.
0: Tabii.
1: Öyle bir kulübe ki.
0: Nefis dokunuş Pedri'den. Lamine Yamal hemen oynadı. Dani Olmo. Lamine Yamal dışarıya. Yine İngiltere'nin topla oynayabilmesi için kenardan ikinci bir topu istemesi gerektiği dakikalardayız ya. Bu topla İspanya oynuyor şu anda. Kayo Saka kazandı ikili mücadeleyi Pedri.

kuleye Saka sürtüşmesi. İngiltere tekrar ortak olabilecek mi bakalım, hem oyun hem skor anlamında. Şunu hissediyor musun abi, şimdi sanki bir 5 dakika İngiltere topla oynayacak gibi. Bukayo Saka Kukureya'nın üzerine gitti, destekle geldi, Alex Baena'dan döndü geriye, Anderson sol tarafa doğru yükseltti, Bellingham alamadı, orada araya giren Yam aldı. Oyarzabal, Yamal, Rodri yakalayamadı, zor bir toptu onun için. Anderson, sanki sıra bizde der gibi.

0: değerli
1: ama
0: izleyiciler.
1: Şeylerin fizikleri bitti. Yani dikkat edersen çabuklaşamıyorlar.
0: Yani Eze var yedek kulübesinde. Morgan Gibbs-White var. Saka. Son 10 dakikanın içindeyiz değerli izleyiciler. 5 gollü maç Wembley'de. İngiltere 2, İspanya 3. Neler bekliyor bakalım duraklamalarla birlikte önümüzdeki dakikalar. Çok şeye gebe sanki. Anderson iyi sakladı topu. Bellingham. Bellingham da aynı şekilde çok iyi taşıdı. Jude Bellingham çok iyi döndü. Bukayo Saka geldi İngilizler. Bukayo Saka şut pozisyonu arıyor. Yerde kaldı. Kukureya ile mücadelesi. Faul bekliyor Bukayo Saka. Sarı kart çıktı Bellingham'a. Rodri'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü Bellingham. Bukayo Saka Kukureya mücadelesi. Pozisyon bu.
1: Topa dokunmuş. Ayağının ucuyla topa dokunuyor.
0: Evet, değişiklik var. Dani Olmo çıkıyor İspanya'da.
1: Kim onun yerine? Bak.
0: Mikel Merino giriyor.
1: Gizli golcü.
0: Evet. Bir başka silah ve Calvert-Lewin'le Morgan Gibbs-White oyuna dahil olacak değerli izleyiciler. Bir Leeds'li, bir Nottingham'lı oyuna girecek birazdan. Dubai'deki ailesiyle yaptığı tatili yarıda kesip kampa katıldı. Gibbs-White, Saka çıkıyor oyundan, Harry Kane çıkıyor. Son kozlarını oynuyor Thomas Tuchel. Calvert-Lewin son dönemde adeta yeniden doğdu. Leeds United'da geçen sezon 15 gol atmıştı Calvert-Lewin. Bu sezonda 2 gol, 1 asist üretti oynadığı ilk 5 maçta. Bellingham. İyi bir pas değil bu. Bilden Yamal'a. Gibbs-White. Yamal. Rodri. Oyarzabal. Oyarzabal. Kaybetti topu. Şimdi Bellingham kaleye baktı. Jude Bellingham soluna çekti. Jude Bellingham üzerine gitti Unai Simon'un. Çok iyi çekti soluna. Porta baskı var. Unai Simon. Faul var.
1: Kartlık faul.
0: Calvert-Lewin.
1: Kalece yaptı
0: gitti.
1: Ama.

84.000 seyirci var. Anons ediliyor şu anda. İspanya son dakikalarda üstünlüğünü koruyabilecek mi Wembley'de? Lamine Yamal. Oyarzabal geriye döndü. Kubarsi. Lamine Yamal.

0: Gegner. Passa. Just bıraktı. Anderson. Bak dediğin gibi abi, Rodgers'la Garner'ı aldı. İkisi de
1: yok orada.
0: Topla oynayamadı. Ayaklarına top gelmedi ama Oyarzabal ve Alex Baina değişikliği hemen
1: çok
0: etkisini gösterdi.
1: Sonra Gordon oyundan çıkar mı? Öbürü olan da orta sahada basıyor, koşuyor.
0: Kukureya, Rodri, Pedri, Lamine Yamal. Yamal Gay'den sıyrılma çabasında bırakmadı Gay'i. Bellingham oraya kadar geldi. Topu çıkarıyor şimdi. Deep slide. Pedri. Mikel Merino bıraktı. İspanya'da yine top. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinin rövanşı bir anlamda. Berlin'de İspanya İngiltere'yi 2-1 mağlup edip kupayı kazanmıştı 2 sene önce. Wembley'de de kazanmaya yakınlar İngilizler karşısında. Merino, hata gelecek mi? Pedri. Çok yoğun bir baskı yapıyor İngilizler. Mikel Merino. Rodri döndü sol tarafa. Evet, Rodgers topu kazandı İngiltere. Morgan Rodgers. Rodgers orta geldi, tehlikeli bir top, arka direkte. Pubil dokunuyor. Korner. İspanya kendisi istedi bu tehlikeyi yaşamayı. Tehlikeli yolladı. Altı pasın içine doğru. Calvert-Lewin uzağında topun. Arkadan gelen Gibbs White var. Araya giren Pubil. Köşe vuruşu kullanacak İngiltere. 3-3 için topun arkasındalar şimdi. Köşe vuruşu. Pas aşarak kullandılar. Anderson baktı içeriye. Anderson'ın ortası karşılıyor savunma Laporte'la. İkinci top yine İngiltere'de. Derinlemesine bir pas geldi şimdi. Gibbs White'ın ortası çok yüksek. Kwanza. Garner. Tekrar Kwanza. Yükleniyor İngiltere. Bellingham nefis bir pas. Anderson. Anderson hızlı bir top Kwanza için. Kontrol etmesi zor bir top.
1: Sağ tarafa çıktı. Sağda bomboş oyuncu var.
0: Elliot Anderson. Evet, bir değişiklik daha geliyor Thomas Tuchel'den değerli izleyiciler. Jared Braithwaite oyuna giriyor. Mark Gay kenara geliyor. Son değişikliği yaptı Thomas Tuchel. Rodri. Araya girdi O'Reilly. Dakika 90. O'Reilly. O'Reilly. Güzel hareketler. İyi de pas. Bellingham aldı topu. Bellingham döndü Gibbs White'a. Geliyor İngiltere. Morgan Gibbs White. İçeri baktı Gibbs White. Şimdi çıkarttı Anderson'a. Anderson. Gerilerden gelen Konsa'ya. Tüm atlarıyla yükleniyor İngiltere beraberlik golü için. Garner. Bu arada O'Reilly'nin bir sakatlığı var. Trafford. O'Reilly'nin kalkmasını bekledi. Anderson kalktı, O'Reilly. Bakalım kaç dakika ekleyecek Davide Massa.
1: Bir VAR da var.
0: Evet. 5 dakika gelir herhalde. Goller de var. En az 5 dakika, evet. 5 dakika anons edildi değerli izleyiciler. Mikel Merino. Merino düştü kalktı. Elle oynama Merino'dan. İngiltere'de top. Bellingham çok çalışıyor yine. Takımını 3. bölgeye taşıma çabasında. Verdi Kwanza. Kwanza'dan tekrar Bellingham.

0: Kukureya geldi. Bellingham. Kukureya dokundu. Ezikonsa. Anderson. Elliot Anderson. Kwanza. Anderson tekrar. Brad Waite. Garner. Garner tekrar. Kwanza. Boşluk arıyor İngiltere. Geriye çekildi. Takım halinde İspanyollar. Ve Lamine Yamal'la topu kazandı. Brent Waite'in kötü pası sonrasında. Lamine Yamal Oyarzabal'a doğru geriye iyi koştu. Anderson. Brent Waite son anda çıkarttı ayağından. Lamine Yamal yine gelmişti baskıya. Anderson. Elliot Anderson. Şimdi Bellingham. Jude Bellingham. İçeri baktı. Bellingham sağ tarafa yolladı. Orada Rodgers var. Morgan Rodgers. İçeri girdi Kwanza'da. Morgan Rodgers. Çok kötü bir orta Rodgers'tan. Arkadaşlarının da moralini bozuyor Rodgers bu kötü ortayla. Maçın hakkı ne diye sorsam Ömer abi sana?
1: Abi çok değişken oldu maç yani. Ama burada bir tek şey var. Yani İspanya'nın çok çok beklenen oyununu oynamasa da istekli bir İngiltere karşısında goller kaçırdıktan sonra 2-1 yenik duruma düşmesi ama oradan tekrar öne geçmesi yani hakikaten onların büyük takım olduğunun bir göstergesi.
0: Kesinlikle. Serbest vuruşu İngiltere kullanacak.
1: Aa, penaltı gol olsa maç başka yere giderdi.
0: Evet. Hayır. Bir faul daha. Konsa, Rodgers. Son fırsatlar artık değerli futbol severler. İspanya 3-2 önde, İngiltere 3. golü arıyor ve yine olay yerine gidiyor. Davide Massa üst üste fauller var. Serbest vuruş kullanacak yine İngiltere. Bu kez ceza sahasına daha yakın bir nokta. Alex Baena'nın faulü Morgan Rodgers'a.
1: Son anlarda bir duran top şansı. Bakalım evet, nasıl değerlendirecekler.
0: Elliot Anderson topun arkasında değerli izleyiciler. 90+4. dakikadayız. İçeride 7 arkadaşı var Anderson'ın. İkisi de dışarıda bekliyor şimdi. Elliot Anderson. Kritik bir an. Anderson teslim etti topu Unai Simon'a. İyi kesemedi. İyi bir orta gelmedi Anderson'dan. Kwanza dokundu Anderson. Garner, Anderson. Kontrol etti. Morgan Gibbs-White. Son fırsat belki de artık Morgan Gibbs-White. Rodri karşısında. Şimdi Bellingham aldı topu. Bellingham döndü. Kwanza'ya. Kwanza ortaya yaptı. Arka tarafa doğru Gibbs-White. İndirdi ortaya doğru. Brent Waite zorluyor. Tekrar Gibbs-White. Morgan Gibbs-White dokundu. Savunmada müdahale Kubarsi'den. Bunalttı İngiltere son saniyelerde. Bellingham Anderson'a. Anderson tekrar Bellingham aldı. Jude Bellingham Unai Simon corner. Bir fırsat daha var. Bir köşe vuruşu kazandı. Son anlarda İngiltere.
1: Çok iyi çalıştı Bellingham değil mi abi?
0: Çok çalıştı. Her yerdeydi.
1: Zaten
0: sahanın her yerinde.
1: Zaten klas oyuncu da bugün bayağı da yere sağlam bastı yani.
0: Takımın lideri konumunda. Evet, son fırsat değerli izleyiciler. Heyecan dorukta. Wembley'de 3-3'ü arıyor İngiltere. Gibbs-White topun arkasında. Morgan Gibbs-White. orta geldi. Savunmanın müdahalesi var. Lamine Yamal ağırdan alıyor. Süreye oynuyor Lamine Yamal. Şimdi yolladı ileriye. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler. Harry Kane maçın dönüm noktasıydı, kullandığı penaltı. Ayağa kaydı, 2 kez dokundu beyaz noktada topa. Sonrasında değişiklikler, Alex Baena ve Oyarzabal değişiklikleri, Luis de la Fuente'den iki oyuncunun attığı gollerle İspanya 3 puanı alıyor İngiltere karşısında Wembley'den.

0: Uluslar A Ligi 3. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor.
1: Gol pozisyonu sınama!
0: Harry Kane'i...
1: Harry Kane karşı karşıya topu alarda gol!
0: Jude Bellingham'lı...
1: Mükemmel bir gol!
0: Bukayo Saka'lı İngiltere...
1: Bukayo Saka ve gol!
0: Çekmeyi konuk ediyor.
1: Vuruş gol!
0: Wembley Stadyumunda oynanacak İngiltere-Çekya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Almanya ile Sırbistan Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Münih'te ilk düdük sesi geliyor. Almanya Sırbistan maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Gnabry'e doğru. Gnabry çaprazda. Gnabry vurdu. Az farkla dışarıda. Serge Gnabry kaptan olarak çıktı bugün sahaya. Savunmanın arkasına bu koşu. Çaprazda açı dar. Şansını denedi ama sonuç alamıyor. Gnabry pas Florian Wirtz'ten. Thiaw topla çıktı. Thiaw'dan pas. Florian Wirtz. Voltemade aldı topu. Voltemade bıraktı. Gol şansı. Gnabry kaleci Petrovic. Atak devam edecek. Vuruş geldi Thiaw'dan. Dışarı gitti top. Gnabry üzgün. Karşı karşıya pozisyonda. Geçit vermedi Petrovic. Babic attı çalımı. Pasını aktardı. Anton, o da baskıya çıktı. Şimdi savunmanın arkasına nefis top. Kostiç'le Sırbistan gole gidiyor. Kostiç baktı kaleye. Kostiç çevirdi. Kale ağzında bu gol kaçıyor. Çok büyük bir fırsat. Savunmanın arkasına bir pas. Kostiç arkadaşına bırakmak istedi ama bu fırsat kaçıyor. Nedeljkovic, o da ileri fırlamıştı. Dokunamadı topa Nedeljkovic. Florian Wirtz. Troy baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa savunmadan Pavlovic, Wirtz ceza sahasında dar alanda çalım, Wirtz bıraktı direkten döndü, gol şansı, gol! Almanya kapıyı açıyor.
4: 39'lu Almanya Bischoff'la öne geçiyor.
3: Münih'te Jürgen Klopp mutlu. Oyuncular mutlu, taraftarlar mutlu. Bayern Münihli kendi evinde Münih'te Allianz Arena'da Almanya adına perdeyi açıyor. İkinci yarıya Almanya başlıyor. Florian Wirtz, Biskov. Biskov'tan Elmalay'a. Elmala ceza sahasında sağına çekti. Elmala vurdu. Çok az farklı dışarı gitti. Sait Elmala. Biskov. Voltemade. Biskov kaleye baktı. Pasa gitti.

0: Şerhans bu pası beklemiyordu, atak devam edecek. Arka bölüme Voltemade kaçırdı. Voltemade kaçırdı. Çok ama çok net bir şans. Kaçırması atmasından zor. Voltemade dışarı vurdu. Mittelstadt. Mittelstadt pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz! Florian Wirtz! Harika gol! Florian Wirtz! Atağı başlatanlardan Florian Wirtz. Mittelstadt yine bir iç koridor koşusu. Ceza sahasına Wirtz'e harika sıyrılıyor. Babiş'ten tam köşeye bırakıyor. Farkı ikiye çıkarıyor Florian Wirtz. İşte 86 Dünya Kupası'ndan sonra hayatımıza giren Meksika dalgası. Orta kale alanına Anton. Vuruş Kostiç'ten, kalecide kaldı Urbik. Troy. Troy'dan iyi orta, kafa Petrovic, dönen top, Wirtz çevirdi savunma. Üçüncü golü istiyor Almanya. Son düdük geliyor. Almanya ilk galibiyetine Jürgen Klopp'la Sırbistan karşısında uzanıyor. Almanya 2, Sırbistan 0.
1: İşte Zenica'da stadyon Bilinopolye'nin üstten görünümü. Tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. Ve işte onun için Zenica'da açılmış pankartlar. Zenica'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler.
0: Derevinski. Gyökeres açıdan. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamzic'ten. Tam köşeyi düşündü. İyi uzantı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski. VAR odasından gelen, Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle. Orta geldi. Arka bölüm açıldı top. Alay Begoviç. Top oyunda. Alay Begoviç orta kaleye yönlendi. Savunma gol şansı gol! Edin Dzeko! Oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Bostonlu oyuncular da şu anda itirazlı. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begoviç bu top çıktı mı çıkmadı mı devam dedi. Sonrasında golü vermedi, iptal etti. İkinci yarıya Bosna başlıyor. Bernardson takipte aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Viktor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı. VAR'a takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor.
1: Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuzusu, Bosna formasına başladığı yerde Zenit Sad'a veda ediyor.

0: İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Bayraktar Evic yaptı ortayı. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Orta etkili. Kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. İşte Alay Begoviç böyle çevirdi. Katic hareketlendi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Direğe çarptı, ağlara gitti. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek'le İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko, o da taraftar önünde Zenitsa'da milli formaya veda ediyor.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 4. grup mücadelesi İzlanda Bulgaristan karşısında. İzlanda yüklenecek. Orta alanda bir boşluk, şimdi sol kanada doğru bir pas. Jön Dagur. Dagur rakibinin üstüne gitti. Dagur yerden çevirdi. Bulgaristan savunması dikkatli bu pozisyonda. Dakika 20. Jön Dagur'la geldi. İzlanda bu pozisyonu değerlendiremiyor. Haraldsson ceza sahasına oynuyor. Oskarsson merkeze döndü. Kaleye uzak mesafe. Şut, kaleciden harika bir kurtarış. Naumov. İşte bu vuruş. Baldursson'dan çok zor bir top. Naumov dikkatli kalesinde. İzlanda yükleniyor. Ceza sahası içi yerden bir pas. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon ve top ağlarda. Oskarsson. 1-0 öne geçiyor. İzlanda Bulgaristan karşısında bu golle. Savunma arkasına çok iyi sarkıyor. Oskarsson harika bitiriyor ve 1-0 öne geçiriyor takımını. İzlanda savunmasında riskli paslaşmalar. Büyük bir hata geldi şimdi o bölgede. Ceza sahası içi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon, top dışarıda. Değerlendiremiyor bu pozisyonu Rusev. Georgi Rusev. Kaleci Valdimarsson kapattığı köşede başarılı. Görüntüler ikinci yarıdan. Rusev savunmada tek başına kaldı. Rusev ayağa kaydı, düştü. Top kaybı şimdi o bölgede. Oyun devam ediyor. Bir vuruş, dışarıya gitti top. Oskarsson. Pozisyonu da müsait ancak bu atakta değerlendiremiyor bu pozisyonu Oskarsson. Oskarsson kısa oynadı. Sağ kanatta boşluklar var. Şimdi o bölgeden geliyor İzlanda. İçeriye çevrilen top ve top ağlarda. Top ağlarda, durum 2-0 oldu. Oskarsson duble yapıyor. Anderson'un içeriye çevirdiği topta Oskarsson farkı 2'ye çıkarıyor. Dakika 60. Orta alanda pas hatası geldi İzlanda'dan. Bulgaristan yükleniyor. Şut, kaleci Valdimarsson. Duran top şansı İzlanda adına. Sol ayakla orta, kale sahası içerisine yerde kalan bir oyuncu var. Ve karar penaltı. Penaltı kullanacak İzlanda. Maçın hakemi Balázs Berke beyaz noktayı gösteriyor. Topun gerisinde Oskarsson var. Oskarsson. Oskarsson geliyor, kaleci. Naumov. Oskarsson'un penaltısını böyle kurtarıyor Naumov.

0: 2-0'lık üstünlüğü var. İzlanda'nın Bulgaristan karşısında dakika 90. Özkarson aradan arkadaşını iyi gördü. Eilertsson kaleciyle karşı karşıya harika bitirdi. Gol Eilertsson. 3-0 yapıyor skoru bu golle İzlanda Bulgaristan karşısında. İşte Özkarson'un pası. 2 gol 1 asistlik katkı sağlıyor Özkarson bugün. Son düdük geldi. İzlanda Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ediyor.
1: Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel. Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Alex Scott şimdi pası Bellingham'a. Jude Bellingham, Harry Kane karşı karşıya, top ağlarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka Perisic karşısında, ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kuansa. Saka içeride. Kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon. Yine atıyor Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham, Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'u buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına. Soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham. Gol Saka. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson'ın ortasında Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. 3. maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Baskısı var Lewisol'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de o attı. İşte Lewisol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor.

0: Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Keyifli seyirler. Franco Foda ekranda. Alman teknik adam. Sağ kanattan orta şimdi. Kafa vuruşu. Üstten dışarıya. Amir Saipi. Gregoric. İyi yükseldi. Topun şiddeti de iyiydi. Amir Saipi dikkatli. Antonio Nobre. Eliyle işaret etti. Süreyi tuttu. Taçı hızlı kullandı Kosova. Laimer. Jegrova'dan pres var. Hemen Laimer'in arkasında Jegrova. Kevin Danzo şimdi. Bakıyor etrafına Danzo. Zayvalda döndü. Schlager. Bir pas atas şimdi Vedat Muriç araya girdi. Schlager, Schlager. İki kritik müdahale Schlager'den. Bir anlık pas hatası. Vedat Muriç araya girmeye çalıştı ama Alexander Schlager izin vermiyor Vedat Muriç'e. Bir anda tüm tribün ayağa kalktı. Ve ikinci yarı başlıyor. Tekrar keyifli seyirler. İkinci yarıya Kosova başladı. Taç Gallapini kullandı tacı. Abdullahu. Vojvoda. İçeriye çevrilen top. Vedat Muriç vuramadı. Jegrova'ya geldi. Jegrova sol ayakla Aymer. Gelişi güzel bir vuruş, kaleciden sekti. Daha sonrasında topu ağlardı ancak bayrak havada offside. Feldin Hoca. Dakika 52. Bayrak havada. Jegrova'dan şık, zarif hareketler. Bir kez daha top onda. Jegrova. Bir bel kaç şimdi başarılı. Jegrova sol ayakla. Jegrova. Kaleci Alexander Schlager alkış alıyor taraftarından. Edin Jegrova. İşte böyle ver kaç yaptı. Sol ayakla yakın köşeye. İki şık hareket. Önce Jegrova ardından Schlager. Jegrova. İyi paslaşmalar şimdi Kosova'da. Jegrova ceza sahasında. Jegrova çıkardı. Gol! Gol, gol, gol Aslani! Az önce oyuna dahil oldu Aslani. 1-0 öne geçiyor Kosova. Jegrova neler yaptı öyle? İki alver yaptı. Çalımları getirdi. İçeriye getirdi Jegrova. Pasını çıkardı. Aslani vurdu. Topu ağlarla buluşturuyor. Destek artmış durumda. Savunmada büyük boşluklar var. Bülent Rashica kendisini gösterdi. Rashica sıyrılırsa tehlike yaratır. Danzo ile karşı karşıya. Rashica birebir denedi. Rashica direkt. İkinci şut şansı yine kaleci bu kez. Veldin Hoca. Kosova çok etkili geldi. Bülent Rashica birebir yakalıyor. Kevin Danzo ile baş başa kaldı. Çalımını da attı. Uzak köşeye sol ayakla vuruyor. Direği geçemiyor. Milot Rashica.

0: Devamında uça vurdu kaleci Alexander Schlager.
1: Kevin Danzo. Taşı kullandı Danzo. Arkaya doğru kafa ve gol! 1-1. Bir taç organizasyonu. 1-1 yakalıyor Avusturya. Gol Christoph Lang. O da ikinci yarı oyuna dahil oldu. Christoph Lang golü kaydediyor. Dakika 85. Gol Christoph Lang. Ve son düdük geliyor. Antonio Nobre. 90 dakika tamamlanıyor. Kosova 1, Avusturya 1 maçın sonucu.

0: Uluslar A Ligi 3. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor.
1: Gol pozisyonu sınama!
0: Harry Kane'i...
1: Harry Kane karşı karşıya toparlarda gol!
0: Jude Bellingham'lı...
1: Mükemmel bir gol!
0: Bukayo Saka'lı İngiltere...
1: Bukayo Saka ve gol!
0: Çekmeyi konuk ediyor.
1: Vuruş gol!
0: Wembley Stadyumunda oynanacak İngiltere-Çekya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Spor'da.

Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ben Kerem Can Bulat. Maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Çok güzel bir atmosfer var Stade de France'da. Biraz keyfini çıkaralım. Düdük'le birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Maxence Lacroix. Eniyoro topla buluştu. Koundé. Diego Moreira onu karşılamıştı. Yoro. Yoro'dan pas Dembele'nin koşu yoluna. Joaquin Seyson'un karşısında Dembele çekti soluna. Dembele çok kötü vuruyor. Zinedine Zidane'lı görüntüde Fransa teknik direktörü. Van der Voort uzun gönderdi. Luke Bakio'dan sekti top. Lacroix. Camavinga. Yoro. Reste, Lukaku'dan baskı. Lacroix. Çizgide Andy Diouf topla buluştu. Luke Bakio onu kovalıyor. Andy Diouf çekti topu baskı altında. Bıraktı arkadaşına Kone. Akliuş. Şülkunde. Dembele. Seyis'in üstüne üstüne gitti. Diego Moreira da yardıma geldi. Diouf. Manu Kone. Camavinga. Lacroix. Fransa yerleşti Belçika yarı alanına. Dembele. Dembele. Seyis dokundu. Akliuş araya giriyor. Camavinga. Tekrar aldı topu Dembele. Dembele ters tarafa doğru göndermek istedi. Lavia'ya çarptı top. Dodi Luke Bakio. Baskı altında Luke Bakio. Romeo Lavia. Hans van Aken topla buluştu. Ondan pas Diego Moreira'ya. Joaquin Seyis'ten hücuma destek. Van Aken. Nathan Engoy. Luke Bakio yerden oynamak istedi. Raskin hareketliydi, araya girdi Camavinga. Barcola'nın topuna müdahale var. Taç Fransa'nın. Mark Van Bommel ekranda. Belçika milli takım teknik direktörü. Diouf kullandı tacı. Akliuş. Ona çarptı top. Camavinga. Tekrar aldı topu Kone. Kone geçti rakibini. Barcola. Barcola bıraktı. Akliuş. Sahanın hemen hemen her yerinde hücum hattında görev yapabiliyor. Magnus Akliuş. Çok çok yetenekli oyuncu. Onu da bugün 11'de izliyoruz. Dembele. Koundé. Eniyoro'dan pas. Lacroix oyunun yönünü değiştirdi. Fransa Diouf. Akliuş. Barcola topla buluştu. Barcola ceza alanında. Barcola dışarı çıkarmak istedi. Akliuş'un arkasına düştü top. Nicolas Raskin uzun gönderdi. Lukaku'dan koşu. Yoro kalecisine dönüyor. Reste. Eniyoro. Camavinga.
Lacroix Kunde'yi topla buluşturdu. Dembele. Le Pol'dan top kaybı. Mekele merkeze döndü. Fanaken. Seis. Joaquin Seis topla çıkmak istedi. Moreira araya girdi. Kamavinga. Manu Kone. Atliuş. Yoro'dan pas Dembele'ye. Dembele yerden oynadı. Jules Kunde. Kunde Mekele karşısında. Kunde çevirdi içeri. Le Pol'e gelmedi top. Lavia. Engol. Dembele araya giriyor. Atliuş şimdi onun vuruşu. Savunmadan sekti top. Kaleci Van der Voort'ta kaldı. İşte Atliuş'un vuruşu. Ayak koyuyor Mekele. Yükseklik kazanan top Van der Voort'un ellerinde kaldı. Van der Voort. Romelu Lukaku indirdi topu. Lacroix. Lukaku'dan sekti. Kamavinga. Kamavinga'ya yapılan hareket faul.

Fabian Barthez de az önce görüntüdeydi. O da Zinedine Zidane'ın teknik ekibinde yer alıyor. 90

2018 Dünya Kupası'nda beraber zafere ulaşmışlardı Fransa milli takım formasıyla. Maç öncesinde de birkaç kez görüntüye geldi. Aimé Jacquet, o da o takımın teknik direktörü. Mücadeleyi yerinde takip edenler arasında. Akliuş bıraktı. Dembele. Karşısında Diego Moreira. Dembele. Akliuş. Tekrar aldı topu Dembele. Çekti sağına. Dembele vurdu. Top dışarı gidiyor. Müdahale var. Korner. Dembele'nin şutuna ayak koyan Diego Moreira'ydı. Korneri paslaşarak kullandı Fransa. Dembele. Kunde. Araya girdi Romeo Lavia. Luke Bakio. Baskı var onun üstünde. Diego Moreira. Mekele. Uzun gönderdi. Lacroix. Manukone'den pas Barcola'ya. Camavinga. Leni Yoro. Yerden oynadı Kunde. Dembele bıraktı Akliuş. Diouf. Barcola tekrar. Diouf içeri kat etti. Esteban Le Pol. Sağda Dembele. Ceza alanında Dembele. Dembele'den orta Le Pol hareketliydi. Top dışarıda. Kale vuruşu kararını bekledi Belçika. Pozisyon ekranda Dembele'nin ortasında. Mekele ve Le Pol o noktaya birlikte hareket etmişlerdi. Fransa'daysa korner beklentisi vardı. Paslaşarak kullandı kale vuruşunu. Konuk ekip Van der Voort uzun gönderdi. Kunde karşılıyor. Dembele. Barcola. Camavinga bıraktı Barcola'nın koşu yoluna. Barcola girdi ceza alanına, indi çizgiye, çevirdi içeri. Esteban Leopold'dan önce savunmadan hamle var. Barcola rüzgar gibi girdi içeri. Mekele ayak koydu onun topuna. Kunde. Camavinga. Yoro. Maxence Lacroix. Andy Diouf. Diouf. Diouf'un topuna müdahale Romeo Lavia'dan. Luke Bakio. Luke Bakio kalabalığın arasından müthiş çıktı. Şimdi pas ters tarafa Diego Moreira'dan koşu. Moreira indirdi topu. Kunde ile mücadele halinde. Seis geldi yetişti. Fanaken dokundu Diego Moreira. Fransa iyi koştu geriye. Lavia. Raskin'e paslaştı Lavia. Sonrasında Mekele tekrar aldı topu Lavia. Mekele. Diego Moreira. Seis. Baskı altında bıraktı Moreira'ya. Moreira. Romelu Lukaku. Dönmek istiyor. Lukaku onun vuruşu. Kaleci Reste. Romelu Lukaku. Lacroix'ı aldı sırtına. Ters ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Reste'de kaldı top.

Dembele. 6 ile birebir. Moreira'dan da destek geldi. Dembele geriye çekmek zorunda kaldı topu. Dembele bıraktı. Aklıyor. Yorup. Camavinga yeniden Dembele'yi topla buluşturdu. Dembele. Dembele Seis ayak koydu. Korner. Atlıyor. Top doğrudan dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Az önce Dodi Luka Bakio'nun rakiplerin arasından çıktığı an, bu da Lavia'nın Andy Diouf'un topuna müdahalesi. Engoy. Uzun gönderdi Engoy. Lacroix indirdi. Diouf. Le Paul. Manu Kone. Camavinga. Kunde. Kötü pas. Taç kullanacak Belçika. Van der Voort. Top dışarıda. Top Zinedine Zidane'ın ayağına düştü. Fransa'da tribünler ayaklandı.

Zizou Zizou tezahüratları Stade de France'da. Dembele. Futbolcuyken onlara çok büyük mutluluklar yaşatmıştı Zinedine Zidane. Teknik direktörlük kariyeri milli takıma neler getirecek, özellikle büyük turnuvalarda merakla bekleniyor. Hep beraber göreceğiz uzun vadede. Andy Diouf yaptı ortaya. Le Pol yükseldi. Vuramıyor. Lukaku, Lacroix çarpışması orada faul kararını beraberinde getirdi. Lacroix çok memnun kalmadığı karardan.

Engoy. Topla mesafe kat etti Engoy. Onun topuna müdahale. Şimdi Fransa için kontra şansı. Barcola. Kone gitti soldan. Bıraktı onun koşu yoluna. Barcola hareketli. Karşı karşıya Barcola vurdu. Van der Voort ve korner. Kone'nin pasında Barcola dar açıdan şansını böyle denedi. Paslaşarak kullanıldı korner. Dembele ceza alanında çevirdi içeri. Romelu Lukaku'dan savunmasına çok iyi bir yardım. Korneri yine hızlı kullandı Fransızlar. Dembele'den orta. Bu köşe vuruşunu da Lukaku savuşturdu. Kamavinga. Kunde. Manu Kone.

%69'a 31 ile toplu oynama oranlarında Fransa çok daha baskın. Akliuş, iki oyuncu karşıladı onu. Kone, Kunde, Dembele, Kastanye ile mücadele halindeydi. Dembele, Belçika savunmada kalabalık, boşluk arıyor Fransa. Diouf bıraktı, Kone araya girdi. Lavia baskı altında. Diouf ayak koyuyor savunmada. Mekele tehlikeyi uzaklaştırdı ama top yine Fransa'da. Barcola bıraktı. İçeri çevrilen top. Le Pol hareketli. Kontrol etti. Le Pol baskı altında. Mekele peşinde. Çizgiye kadar takip etti Le Pol'ü. Mekele. Kamavinga. Dembele. Dembele yerden oynadı. Kunde'ye geçmedi top. Seis. Lukaku bıraktı. Hans van Aken. Raskin. Mekele. Uzun gönderdi. Kastanye'nin koşusu vardı. Araya girdi savunmada. Takımına yardımcı olan Bradley Barcola. Diouf. Restep. Kunde vurdu kafayı. Akliuş hareketli. Taç Belçika'nın. İşte Zinedine Zidane'ın kontrolü. Lukaku. Seis. Lukaku'yu düşünmüştü. Ayak koydu savunma. Yoro Lukaku mücadelesi öncesinde yardımcının işaretiyle düdük çaldı. Offside. Bu da iki oyuncu arasındaki büyük mücadele. Maxence Lacroix. Yoro uzun gönderdi. Barcola, Kastanye karşıladı onu. Barcola geriye döndü. Manu Kone, Kamavinga topun gelişine. Savunmada Raskin'den sekti top. Lukaku bıraktı. Van Aken, Lavia, Luke Bakio. Van Aken çizgiye doğru yaklaşmıştı. Luke Bakio Kastanye'ye döndü. Kastanye uzun gönderdi. Ayak koydu. Kamavinga. Raskin'in yerde kaldığı pozisyon için karar faul. Akliuş'la mücadelesi Raskin'in ekrana yansıdı. Romeo Lavia. Raskin. Çizgide Luke Bakio. Kastanye'den koşu vardı. Aceleci davranmadı Luke Bakio. Lavia. Mekele. Diego Moreira. Kunde'nin baskısı. Brandon Mekele. Raskin. Belçika kalabalık, rakip yarı alanda. Luke Bakio. Luke Bakio yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Yoro'yla çıkmak istiyor Fransa. Le Pol'den top kaybı. Joaquin Seis. Diego Moreira şimdi. Seis ceza alanına gitti. Orta geldi. Yine karşılıyor Fransız savunması. Mekele. Van Aken. Kastanye. Luke Bakio, Luke Bakio Diouf'tan kurtuldu. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Top dışarıda. Raskin. İşte Luke Bakio çok iyi geçti Diouf'u. Ters ayağıyla hiç fena değil bir orta. Ancak Raskin

Dembele. Dembele. Şu ana kadar oyuna çok ağırlığını koymadı Dembele ama her an her şeyi yapabilir. Bu olasılık hep akıllarda. Kone, Leopold döndü vurdu. Kaleci Van der Voort. Esteban Leopold ekranda. Sonrasında Zinedine Zidane görüntüde. Barcola'nın pası. Kone, Leopold ve kaleci. Lukaku. İyi sakladı yine topu. Van Aken'den pas kanada. Timothy Castagne hücuma destek veriyor. Barcola da karşıladı onu. Raskin. Engoy. Mekele. Lavia. Raskin kalecisine döndü. Kafayı vuran Yorob. Lavia. Van Aken bıraktı. Seis. Luke Bakio. Ters tarafa uzun top. Diego Moreira orada. Kunde vurdu kafayı. Dembele. Kunde. Kunde.

Dembele. Akliuş çizgide. Rakibin üstüne gitti Akliuş. Bastı frene, döndü geriye. Kamavinga. Kunde. 25. dakikadayız. Fransa-Belçika mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Diouf. Araya giren Engoy. Pas yerden Barcola'nın koşu yoluna. Savunma dikkatli. Çıkmak istiyor Belçika. Fanaken'den top kaybı. Dembele şimdi. Dembele çekti soluna. Fanaken geldi. Hatasını telafi etti. Lavia. Raskin taşıyor topu. Raskin'den pas Lukaku'ya doğru. Kontrol Maxence Lacroix'dan. Kamavinga bıraktı Manukone'ye. Barcola. Tempo henüz çok yükselmedi mücadelede. Fransa zaman zaman denemeler yapıyor. Ama bunu pozisyonlara çok da fazla yansıtamadılar. Oyuna koydukları ağırlık henüz yeterli olmadı. Lacroix. Andy Diouf. Kone. Faul kararı var. Akliuş topun başında. Akliuş yaptı ortasını. Van der Voort karşıladı. Kafayı vuran Kunde. Esteban Le Pol çekti sağına. Le Pol yaptı ortayı arka tarafa doğru. Sekti top. Penaltı bekliyor Fransa. Akliuş içeri çevirmek istedi. Luke Bakio topla buluştu. Pozisyonun içindeki Fransız oyuncular oyunu bıraktılar. İtiraza başladılar. Bakalım VAR'dan bir uyarı gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz ama biraz daha o ana odaklı kalsalardı daha verimli olabilirdi. Hakemde bir şey yok, devam diyor. İtiraz

Diego Moreira. Kunde'nin üstüne gitti. Moreira ceza alanını zorladı. Kunde ayak koydu. Köşe vuruşuyla oyun sürecek. İşte Moreira Kunde mücadelesi. Bu da az önce Luke Bakio'ya çarpan topta Fransa'nın penaltı beklediği an.

Moreira'dan orta, topun gelişine bir vuruş denemesi. Luke Bakio orada pozisyon içinde. Fransızlar topu uzaklaştırdı. Kastanye indirdi. Engoy. Lavia. Mekele yaptı ortayı. Diouf. Lenny Yoro. Dembele Le Pol'e bıraktı, ondan Akliuş. Dembele tekrar.

Freddy Barcola. Lacroix. Akliuş. Dembele aldı topu. Ayak koydu Seis. Kamavinga topu takımında tuttu. Akliuş şimdi ceza alanında. Akliuş bir soluna aldı, bir sağına. Akliuş destek Kunde'den. Kunde yaptı ortayı. Leopold'dan önce savunma. Moreira çok güzel pas. Leni Yoro araya giriyor. Lukaku'nun topla buluşmasına izin vermiyor.

İşte Akliuş'un ceza alanındaki hareketleri. Van der Voort uzun gönderdi. Lukaku. Kone. Yerde kaldı, faul. Barcola. Manu Kone. Lacroix. Yoro aldı topu. Oynadı Kunde ile. Şimdi Dembele. Kamavinga oyunun yönünü değiştirdi. Andy Diouf. Luke Bakio karşısında. Diouf ceza alanına girdi. Dışarı çıkardı Kunde'ye. Jules Kunde bıraktı. Dembele. Birebir. Dembele. Aldı soluna. Dembele vurdu. Seyisten döndü top. Yoro. Akliuş. Akliuş ceza alanına girdi. İçeri çevirmek istiyor. Hans van Aken orada. Kesti topu. Diego Moreira. Kunde'den döndü top. Moreira'nın pası Lavia'ya. Lavia uzun gönderdi. Dodi Luke Bakio. Destek geldi. Luke Bakio'dan pas Kastanye'nin koşu yoluna. Timothy Kastanye. Barcola peşindeydi. Geriye döndü Luke Bakio. Lavia. Lenny Yo.

Euro araya giriyor. Euro alkış aldı tribünlerden. Kamavinga. Dembele topla buluştu. Dembele geliyor. Dembele ceza alanında. Dembele'den pas. Le Pol'ün vuruşunda top dışarıda. Kamavinga'nın pasında topla buluştu. Osman Dembele, Joaquin Seis karşısındaydı. Sağ ayağıyla içeri çevirdi. İyi bir vuruş gelmiyor Esteban Le Pol'den. Ceza alanında Akliuş, iki oyuncu kapattı onun önünü. Top kaleci Van der Voort'ta kaldı. Van der Voort. Ruskin. Lukaku'dan baskı Lacroix'a, Lacroix kalecisine döndü. Guillaume Reste. Kamavinga. Akliuş. Dembele. Koundé'den koşu. Le Pol de hareketlenmişti savunma arkasına doğru. Top kaybı geldi Dembele'den. Mekele. Romeo Lavia. Lavia yerden oynadı savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve top ağlarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Gol sonrası tribünlerin coşkusu. Luke Bakio gerçekten çok şık bir gol attı. Gol yeniden ekranda. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Reste'yi çaresiz bıraktı. Mark Van Bommel'in takımı Zinedine Zidane'ın ekibi karşısında önde. Belçika Stade de France'da 1-0'lık üstünlüğü yakaladı Dodi Luke Bakio'yla. Euro. Euro'dan pas Dembele'nin koşu yoluna doğru. Kaleci Van der Voort.

Lukaku indirdi. Panaken. Lavia. Hans Panaken. Moreira yaptı ortayı. Diouf sektirdi. Luke Bakio. Lukaku. Gelmedi top Luke Bakio'ya. Sonrasında Ruskin'in hamlesi oyun kale vuruşuyla devam edecek. Lavia'nın da pası gerçekten muhteşem. Derinliği, boşluğu müthiş gördü. Luke Bakio'nun gol vuruşunu yeniden izledik. Bu da Fransız oyuncuların Belçika golüne tepkisi. Dembele. Kamavinga. Fransa yanıt vermek istiyor rakibine. Brady Barcola. Kone. Akliuş aldı topu.

pub. Lacroix bıraktı, Diouf'a. Kone. Diouf. Akliuş. Barcola şimdi. Ayak koydu savunma. Top yine Fransa'da. Kone. Diouf. Akliuş. Diouf. Kaleci Van der Voort. Olise görüntüde kaleci Manyan ve Rabio ile beraber ikinci yarıda onlara da iş düşebilir. Özellikle Olise'ye, Rabio'yu da değerlendirebilir teknik direktör Zinedine Zidane. Şerki'nin, Duen'in yine kulübede olduklarını hatırlatalım. Lavia'dan pas. Luque Bacchio. Luque Bacchio. Ortası Lukaku'ya doğru. Karşıladı savunma. Tekrar Luque Bacchio. Lavia'dan top kaybı. Kone. Çok kötü pas. Taç atışıyla oyun devam edecek. Mekele. Uzun gönderdi Mekele. Romelu Lukaku'ya. Lukaku Yoro'yu aldı sırtına. Lukaku çok iyi servis. Luque Bacchio çizgide topla buluştu. Yanında Castagne. Luque Bacchio yaptı ortayı. Top doğrudan dışarıda. İşte Yoro ve Lukaku arasındaki mücadele. Yoro tutuyor Lukaku'yu ama çok da fazla bir şey fark etmiyor tecrübeli santrfor için. Yaşı belki ilerledi ama gücünden bir şey kaybetmedi Romelu Lukaku. Son 1-2 haftadır da zannediyorum ki performansıyla, hareketliliğiyle Fenerbahçelileri sezon başlangıcına göre daha çok umutlandırıyor. Fanaken araya girdi. Raskin şimdi. Moreira. Raskin. Seis. Lukaku bir an için top istedi. Dembele kapattı Seis'in önünü. Hans Fanaken. Raskin. Fanaken. Tekrar Raskin. Belçika top dolaştırdı. Fransa yarı alanında. Lavia. Mekele. Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans görüntüdelerdi. Bugün maç kadrosunda yer almıyor iki tecrübeli oyuncu.

Diouf. Jules Koundé. Yoro. Dembele ile oynadı. Dembele. Çekti soluna yine. Dembele. Kone. Atliuş. Barcola. Barcola bıraktı Akliuş'a. 42. dakikadayız. 1-0'lık Belçika üstünlüğü devam ediyor Stade de France'da. Dembele. Gidiyor rakibin üstüne. Dembele. Tekrar Dembele vurdu. Fanaken ayak koydu. Çok derinde. Çok iyi disiplinli savunma yaptı Belçika şu ana kadar. Fransa deplasmanında büyük fırsatlar tanımadılar güçlü rakiplerine. Barcola. Barcola. Esteban Le Pol kendini göstermişti. Müdahale sonrasında korner

Yollanacak Fransa. Fransa'nın geçmiş yıldızları ekrandaydı. Korneri kullandı ev sahibi ekip. Kamavinga, Jules Koundé şimdi. Koundé'den orta. Kafayı vurdu Mekele. Top Akliuş'ta. Akliuş bir ortada ondan. Diego Moreira'dan sekti top. Ceza alanında kafayı vuran Yoro, top kaleci Van der Voort'ta.

Camavinga. Koundé. Dembele. Dembele yerden oynadı. Koundé kontrol edemiyor topu. Pozisyon yeniden ekranda.

Lukaku'nun rakipleriyle mücadelelerinden enstantaneler görüntüdeydi. Romelu Lukaku baskı altında yine pasını vermeyi başardı. Kunde'den sekti top, sonra Dembele'nin hamlesi var. Taç Belçika'nın 45. dakikadayız artık. Devreye üstün girebilmek adına Belçika'nın önemli bir avantajı var. Maarten van der Voort. Baskı var Leopold'den. Van der Voort Lukaku'yu buldu. Lukaku yerde, oyun devam ediyor. Dembele. Seyisten sekti top. Dembele. Manu Kone. Lacroix. Kone. Gönderdi Osman Dembele'ye. Dembele. Dembele ceza alanına girdi. Dembele dışarı çıkardı. Maxence Lacroix şimdi. Agliouche. İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi. Son şanslar Fransa için. Dembele. Dembele Seyis'in üstüne üstüne gitti. Topu uzaklaştırdı Belçika savunması. Lenny Yoro. Leopold. Agliouche. Kamavinga. Kamavinga'dan pas Dembele'ye. Dembele bıraktı. Agliouche çizgide Dembele'yi buldu. Baskı altında yine Dembele. Sakladı topu. Yaptı ortayı arka tarafa doğru. Kafayı vuran Kastanye. Şimdi çıkıyor Belçika. Diego Moreira iyi taşıdı topu. Moreira Lacroix karşısında. Destek de geldi ona Diouf'tan. Moreira çekti topu. Yerden oynadı. Romelu Lukaku bıraktı. Moreira gitti. Kamavinga araya giriyor. İlk yarıda son düdük geliyor sevgili seyirciler. Belçika Fransa deplasmanında devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamlıyor. 35. dakikada Dodi Luke Bakio'nun kaydettiği şık golle.

0: Uluslar A Ligi 3. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor.
1: Gol pozisyonu sınama!
0: Harry Kane'i...
1: Harry Kane karşı karşıya topu alanda gol!
0: Jude Bellingham'lı...
1: Mükemmel bir gol!
0: Bukayo Saka'lı İngiltere...
1: Bukayo Saka ve gol!
0: Çekmeyi konuk ediyor.
1: Vuruş gol!
0: Wembley Stadyumunda oynanacak İngiltere-Çekya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te az.

Belçika başladı. Olise görüntüde ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olabilir. Sanki bu maç ve Belçika'nın ortaya koyduğu oyun profili, savunma anlayışı Olise'yi çağırıyor. Bir çözüm üretmek adına Dembele topla buluştu. Dembele rakibin üstüne gitti. Belçika geriye koşuyor. Jules Koundé çevirdi içeri. Le Pol hareketliydi ama top Van de Voort'ta kaldı. Koundé'nin topuna müdahale Joaquin Seis'ten. Nathan Engoy. Lukaku'nun koşusu. Yoro geriye döndü. Reste. Deni Yoro. Lacroix ile oynadı Yoro. Diouf. Barcola.

Leniyoro. Ters tarafı uzun top. Barcola'ya gelmeden müdahale Kastanye'den. Diouf. Kastanye'den sekti top. Uzaklaştıran Engoy. Kone. Akliuş. Dembele topla buluştu şimdi. Dembele döndü Akliuş'a. Akliuş şansını denedi. Ayak koyan Hans van Aken. Lacroix. Yoro. Osman Dembele. Dembele. Ceza alanında Dembele yaptı ortayı. Van de Voort. Gözler sık sık onun üstünde. Michael Olise. Lukaku. Diego Moreira. Van Aken. Ayak koydu Akliuş. Kazandı topu Fransa. Dembele şimdi. Kone'yi topla buluşturdu. Destek kendi Diouf'tan. Diouf cezalarını zorluyor. Savunmadan müdahale var. İki oyuncuyla orayı kapatmak istedi. Fransa Kone'nin hareketi. Sonrasında Raskin yerde karar faul. Top Belçika'nın. Mark Van Bommel ekranda, Belçika Milli Takım Teknik Direktörü. Leandro Trossard'ı ısınan oyuncular arasında konuk takımda. Van de Voort uzun gönderdi. Kafayı vurdu Yoro. Lavia. Taç kullanıcı.

Jack Fransen. Lacroix. Yoro. Dembele şimdi. Dembele yerden oynadı. Akliuş ceza alanını zorlamak istiyor. Lavia kapattı orayı. Dembele tekrar. Dembele onun ortası. Herkesi açtı top. Yardımcının uyarısı şimdi geldi. Kale vuruşuyla oyun sürecek.

Lukaku. Diego Moreira hareketlenmişti. Kunde kalecisine döndü. Reste. Luke Bakio indirdi topu. Kastanye. Fanaken. Lavia geldiğine iki stoperin arasını aldı topu. Oynadı Kastanye ile. Ondan pas Lukaku'ya. Lukaku bıraktı Raskin. Güzel çizdi hücumu Belçika. Joaquin Seis. Seis Lukaku'yu düşündü. Araya girdi Kamavinga. Akleuş. Kone. Seis. Raskin. Fanaken'den pas Engo'ya. Uzun gönderdi Van de Voort. Reste. Andy Diouf şimdi geriye döndü. Lacroix. Lacroix'dan uzun pas Dembele'ye doğru. Dembele'den kontrol güzel. Dembele ceza alanına baktı. Moreira karşılamıştı onu. Döndü Kunde'ye. Kunde'den Dembele'ye. Osman Dembele. Fanaken ayak koydu. Akliuş şimdi yaptı ortayı. Arka tarafa açıldı top. Orada Bradley Barcola var. Kone. Kone'nin vuruşu Lavia'dan sekti. Dembele top dışarıda. Out. İşte Kone böyle vurdu. Lavia'dan seken top Dembele'nin önünde kaldı. Onun şutunda top dışarı gitti. Kamavinga. Dembele. Dembele'den pas. Raskin'e bacak arası. Kamavinga. Akliuş ceza alanındaydı. Kontrol edemedi topu. Kunde. Dembele. Dembele. Le Pol yerde. Oyun sürüyor. Diego Moreira. Lavia. Yeniden Moreira. Moreira'nın peşinde Kamavinga. Lacroix karşıladı onu. Moreira süratlendi. Moreira'dan orta arka tarafa. Top dışarıda. İşte Diego Moreira, onun ortası. Lacroix karşılamıştı onu. Top dışarı çıktı. Akliuş'la geliyor Fransa şimdi. 55. dakikaya giriyoruz. Akliuş bastı frene, destek bekledi.

geriye döndü Kunde'ye. Ondan Kone. Barcola. Le Pol ceza alanında. Engoy onu takipteydi. Kunde. Akliuş. Akliuş. Seyis'ten sekti top. Le Pol orayı zorladı. Seyis tekrar vurdu kafayı. Top Kunde'de. Dembele. Dembele dışarı çıkardı. Lacroix deniyor. Tekrar aldı topu Dembele. Dembele'den pas. Akliuş yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Kastanye karşılıyor. Lacroix uzaklardan denedi şansını. Out. Maxence Lacroix böyle kontrol etti topu. Sert vurdu. Çerçeveyi tutturamadı. Bu da Kone'nin vuruşunda. Lavia'nın hamlesi farklı açılardan ekrana yansıdı. Yoro. Luke Bakio indirdi. Raskin. Raskin yerde. Oyun devam etti. Luke Bakio ondan sekti top. Kastanye tekrar Luke Bakio. Barcola araya giriyor. Camavinga. Lacroix yerden oynadı. Le Pol dönmek istedi. Döndürmedi Engoy. Romeo Lavia. Kastanye. Lavia. Luke Bakio. Mekele. Le Pol araya girdi. Bu arada hakem oyunu durduruyor. Sarı kart. Romeo Lavia pozisyonun içinde. Le Pol'e hamlesi sonrası kartla cezalandırıldı Lavia. Maçtaki ilk karttı bu. Belçika'nın milli takımımızda 12 Kasım'da deplasmanda oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek Romeo Lavia. Dembele. Akliuş. Lacroix. Andy Diouf aldı topu, bıraktı Barcola'ya. Kastanye karşısında Barcola'nın. Luke Bakio da ona yakın kademede. İçeri kat etti Barcola. Pasını vermek istedi. Lavia araya girdi. Raskin. Luke Bakio. Luke Bakio çıkardı yine topu dar alandan. Romelu Lukaku ayağının dışıyla bıraktı onun önüne. Dodi Luke Bakio ile geliyor Belçika. 58. dakika. Luke Bakio geriye dönüyor. Panaken de hücuma destek vermişti. O bıraktı Seyis. Mekele. Engoy. Kastanye'nin pasında topla buluşan Luke Bakio'ydu. Engoy şimdi. Raskin. Top kaybı Fanaken'den. Barcola hareketli. Kastanye ile mücadele halinde. Barcola ayakta kaldı. Kurtuldu rakibinden. Oynadı Le Pol'le. Bradley Barcola. Leni Yoro. Dembele şimdi. Dembele gitti rakibin üstüne. Sıyrıldı. İkinci rakibi geçti. Çevirdi içeri. Le Pol ayak koydu. Kaleci Van de Voort başarılı. Korner kullanacak Fransa. İşte Dembele böyle çevirdi içeri. Le Pol'ün orada hamlesi var. Köşe vuruşuyla oyun sürüyor. Dembele yaptı ortayı ön direğe doğru. Yoro oradaydı. Karşılayan Diego Moreira. Fransa atağı devam ediyor. Akliuş'un pasında Dembele yine aldı topu. Dembele savunmada müdahale Lavia'dan. Moreira topu uzaklaştırdı. Camavinga indirdi. Diego Moreira. Bu kez
biraz

daha uzağa baskı var. Oradan Svanaken'den sakin dedi Lukaku arkadaşına. Savunma hattını bozmak istemedi Belçika. Maxence Lacroix. Diouf. Diouf. Diouf indi çizgiye. Diouf top dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Topla son oynayan Andy Diouf. Fransa'da değişiklikler var. 3 oyuncu birden kenarda. Olise, Şerki ve Dacunha. Dembele oyundan alınıyor. En iyi günü değildi. Akliuş ve Kone de oyundan çıkan diğer isimler.

Diouf Fana kenaraya girdi. Lukaku müdahale Yoro'dan. Lukaku yerde. Oyun devam ediyor. Yoro pası sağ tarafa. Olise topla buluştu. Tribünler ayakta. Verdi pasını. Kunde tekrar aldı topu Olise. Olise'den orta arka tarafa. Barcola dengesini kaybetti. Kaydı düştü. Luke Bakio. Şerki rahatsız etti rakibini. Mekele oynadı Seyis'le. Lavia. Kastanye. Top oyunda. Kamavinga'dan müdahale. Kamavinga büyük mücadele örneği. Taç Fransa'nın. Dacunha. Kunde. Olise. Top ona geldiğinde tribünlerin sesi yükseliyor. Olise. Olise içeri çevirmek istedi. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Fransa. Varlığı heyecanlandırdı Stade de France Olise'nin. Bakalım sahaya nasıl dönecek? Onun oyuna girişi hep beraber göreceğiz. Korneri paslaşarak kullandı Fransa. Ryan Cherki. Cherki Moreira karşısında. Olise. Olise kaleci Van de Voort. İşte Olise'nin şutu. Van de Voort başarılı. Kone ve Akleuş ekrandaydı. Zinedine Zidane yine görüntüye yansıdı. Lukaku'nun da bu arada önemli bir problemi yok gibi görünüyor. Az önce yerde kalmıştı tecrübeli santrfor. Yoro. Olise. Cherki. Lacroix. Diouf.

Michael Olise. Moreira karşısında Olise. Şerki'yi buldu. Ryan Şerki. Tekrar aldı topu Olise. Olise oraya Acuña'nın hareketleneceğini düşünüyordu ama beklediği karşılığı alamadı arkadaşından. Desire Doué de ısınma hareketlerini sürdürüyor. Yoro, Acuña. Diouf.

Olise şimdi. Olise yine iki kişi karşısında. Fanaken ve Seis. Savunmadan sekti top Ryan Cherki. Olise. Cherki. Kamavinga yerden oynadı. Cherki şimdi. Ryan Cherki. Şut pozisyonu. Olise vurdu savunma. Yine penaltı bekliyor Fransa. Luke Bakio ile çıktı Belçika. Diego Moreira'dan koşu var. Moreira'da Cunha mücadelesi. Da Cunha sağlam durdu. Kalecisine döndü. Reste bıraktı. Da Cunha. Cherki. Kunde. Dembele oyundan çıktıktan sonra kaptanlık onda. Lacroix. Barcola topla buluşan oyuncu. Barcola, Olise. Tekrar Barcola'yı düşündü. Cherki'de kaldı top. Ryan Cherki. Engoy araya giriyor. Baskısı var yine Fransa'nın. Diouf ayak koydu. Olise bıraktı Barcola'ya. Barcola çekti sağına. Barcola baskı altında. Döndü. Orada hareketlenen Kamavinga ama savunmaya destek Diego Moreira'dan. Olise, Cherki. Cherki döndü. Andy Diouf tekrar aldı topu. Ryan Cherki. Da Cunha. Kunde. Olise ona yakın. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise. Jules Kunde tekrar. Olise. Da Cunha. Cherki topla buluştu. Maxence Lacroix tüm atlarıyla Belçika ceza alanı civarında Fransa milli takımı. Diouf, Cherki şut pozisyonu. Cherki vurdu. Kaleci Martin van de Voort. Diouf'un pasında Ryan Cherki hemen kaleyi düşündü. Kurtardı kaleci. Korneri hızlı kullandı Fransa. Tekrar aldı topu Cherki. Yerden oynamak istedi. Lavia araya giriyor. Cherki orada zorladı rakibini. Raskin şimdi uzun gönderdi. Lukaku'dan koşu var. Reste çıktı kalesinden. Topu Kunde'ye kazandırdı. Oyuncu değişiklikleri fazlasıyla hareketlendirdi Fransa'yı. Cherki bıraktı. Kamavinga. Kamavinga zorladı çizgiyi. Kamavinga içeride çevirdi. Müdahale Mekele'den. Korner kullanacak Fransa. 68. dakikadayız. Ev sahibi ekibin baskısı her geçen dakika biraz daha hissediliyor. Gerçekten çok iyi bir kurtarış geldi Van de Voort'tan. Olise kullandı korneri. Kalecide kaldı top. ...19 gol girişimine karşılık Fransa'nın... ...4 gol girişimi var Belçika'nın... ...ancak tabelada konuk ekibin üstünlüğü yazıyor. Barcola. Barcola alkış aldı tribünlerden. Barcola. 3 kişinin arasında oradan çıkamadı Barcola. Raskin. Lukaku bıraktı. Raskin. Lukaku'da kaldı top. Romelu Lukaku gidiyor. Lukaku çekildi. Yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Faul ve sarı kart. Maxence Lacroix burada asıldı Lukaku'nun formasına. Faul kararı geldi hakemden. Lacroix'a da bir sarı kart çıktı. Baskı altındaydı Belçika. Lukaku topu taşıyıp faulü alarak biraz da rahatlattı, nefes aldırdı takımına. Ketelare ve Götze oyuna dahil oldu.

Diyor. Maçtaki tek golün sahibi Luke Bakio ve Romelu Lukaku kenara gelen isimler. Gönderdi topu ceza alanına. Faul kararı var. Kunde yerdeydi. Duran top fırsatını boşa harcadı Belçika. Lacroix. Camavinga. Deniyor o. Yerden oynadı Kunde'ye. Jules Kunde bıraktı. Olise şimdi. Olise kaldırdı kafayı. Şerki ile oynadı. Şerki'nin pası. Le Pol'ün arkasına. Şimdi çıkıyor Götze'le Belçika. Raskin. Götze. Nefis bir pas. De Ketelaere. Tekrar Götze. De Ketelaere'nin koşu yoluna. Diouf da gitti oraya. De Ketelaere'nin önünde kaldı top. De Ketelaere'den orta. Lacroix'dan sekti. Mika Götze şimdi. Götze yerde. Camavinga'dan üst üste müdahaleler. Oyun devam ediyor. Ryan Şerki. Şerki iki oyuncunun arasında. Şerki ayakta kaldı. Verdi pasını Olise'ye. Seis karşıladı onu. Michael Olise girdi ceza alanına. Bıraktı. Barcola! Top dışarıda. İşte Olise. Onun pası. Bradley Barcola'nın şutu. Top dışarı gidiyor. Savunmadan da bir müdahale var. Engo'ya çarptı top. Bradley Barcola'nın maçtaki son şansıymış bu. Desire Doué oyunda. Bu arada kale vuruşuyla oyun devam edecek. Van Bommel'e de bir kart çıktı.

achar que... La Croix. Deniyorum. Çizgide Olisep. Kunde. Dacunha Şerki ile oynadım. Maxence Lacroix. Désiré Doué. Lacroix tekrar. 74. dakikaya geldik. Belçika 35'te Luke Bakio'nun kaydettiği golle 1-0 önde. Kunde. Olise geriye döndü. Dacunha tekrar aldı topu Olise. Yerden oynadı Camavinga'ya doğru. Esteban Lepol de orada top bekliyordu. De Catelare. Van de Voort. Diouf vurdu kafayı. Raskin indirdi. De Catelare, onun topuna müdahale var Diouf'tan. Camavinga. Camavinga yerden. Savunmadan Ethan Engoy dikkatli. Romeo Lavia. Götze. Engoy.

De Ketelare. Belçika'nın acelesi yok. Bu skor onları grubun yeni lideri yapar. Seis. Hakem oyunu durdurdu. Sarı kart çıkıyor. Joaquin Seis böyle bastı. Dacunha'nın bileğine ve sarı kartla cezalandırıldı. Michael Olise. Kunde bıraktı Şerki'ye. Jules Kunde tekrar. Taç. Seis kullandı tacı. İndirdi topu. Kunde. Götz'ten baskı var savunmaya. Diouf soğukkanlı. Alkış aldı tribünlerden Andy Diouf. Désiré Doué. Dacunha bıraktı Kunde'ye. Olise. Fransa baskısı sürüyor. Kısa bir pas ama ayak koydu. Lacroix, Doué, şimdi Camavinga, döndü Diouf'a. Diouf yaptı ortayı, arka tarafa doğru. Olise'yi açtı top, Oliveira karşıladı. Lacroix yine vurdu kafayı. Diouf, Doué, Şerki. Bayan Şerki, Raskin onu rahatsız etti. Şerki bıraktı, Olise tekrar Şerki çevirdi içeri. Mekele'den müdahale var. Şerki. Kunde. Désiré Doué döndü. Désiré Doué vurdu. Topu alara gitti gol. Fransa Belçika karşısında 77. dakikada maça denge getiriyor. Az önce oyuna dahil olmuştu. Brandy Barcola'nın yerine Désiré Doué onun golüyle Fransa eşitliği yakalıyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk golü Désiré Doué'nin. Baskısı vardı Fransa'nın. Bu baskının karşılığını Doué'nin bu golüyle aldılar. Désiré Doué böyle döndü. Sol ayağıyla bu vuruşu yaptı. Kaleci uzandı ama top bilelerde. 1-1'i yakaladı Fransa.

Fransa'da oyun kaldığı yerden devam ediyor. Van de Voort uzun gönderdi. Lavia. Fanaken. Moreira. De Ketelaere'nin arkasına.

Gol ise. Kamavinga. Tekrar gol ise. Stade de France'da tribünler ayakta. Coşku artıyor. Galibiyet golünü de bekliyor Fransızlar. Désiré Doué. Doué gidiyor rakibin üstüne. Doué yaptı ortayı. Olise hareketliydi. Savunma karşıladı Mekele'yle.

Yoro. Olise. Çok klas yumuşattı topu. Girdi içeri. Çevirdi. Vuruş. Top ağlarda gol. Ryan Cherki. Fransa öne geçiyor. Üst üste geliyor goller. Birkaç dakika önce gerideydi Fransa. Due sonrasında Cherki. Durum şimdi 2-1. Gol yeniden ekranda. Lenny Yoro. Olise'yi topla buluşturdu. Olise Seyst'ten sıyrıldı, içeri çevirdi. Cherki'nin vuruşu. Kaleci Van de Voort'un da müdahalesi var. Top dilelerde. Fransa 2-1 önde. Kaleci için çok talihsiz bir an. Ryan Cherki'nin kutlaması ekranda. Due ile beraber çok soğukkanlı, ben buradayım diyor Ryan Cherki. Belçika kulübesinde ve kalesinde hüzün, Fransızlarda coşku. 76'da liderliğin kaybedildiği maçtı bu. 82. dakikaya geldik. Liderliğin perçinlendiği anlara dönüştü bir anda. Değişiklikler sonrasında gerçekten bambaşka bir Fransa izledik. Stade de France'da. Cherki. Kalabalık ve dar alanı savunan Belçika defansını iki süper yetenekli ayağıyla, Olise ve Cherki ile çözmeyi başardı Fransa. Désiré Doué de onlardan daha sonra oyuna dahil oldu ve golünü de atmayı başardı. Désiré Doué. Dacunha. Uzun oynadı kanada. Cherki'den koşu. Seis topu taça bıraktı. Jacque görüntüdeydi. Eme Jacque. 98 Dünya Kupası kazananı. Lacroix bıraktı Due'ye. Müdahale geldi. Dacunha. Cherki. Cherki top hareketli. Cherki Olise'ye doğru. Engoy araya giriyor. Götz. Üst üste iki çalım. Götz bıraktı. Şimdi geliyor Belçika. Kastanye'den pas Diego Moreira'ya. Moreira topu çekmek istedi. Savunmasına yardımcı olan isim o noktada Désiré Doué. Rabiot kenarda hazırlıklarını tamamlamak üzere. Az sonra oyuna dahil olabilir Rabiot. Belçika'dan da hamleler gelecek gibi. Kastanye kullandı tacı. Öndüreye doğru giden topa. Hamle Lenny Yoro'dan. Belçika'da Mandela Keita'yı az önce kenarda gördüm. Oyuna dahil olabilir. Mika Götz kullanacak korneri. Götz yaptı ortayı. Top dışarıda. Korner bekledi Belçika. Oyun kale vuruşuyla sürecek. İşte pozisyon. Engoy son olarak orada hamleyi yapan isim. Mandela Keita

0: ve hemen yanında Leandro Trossard'ı gördüm. Rabiot yine oyuna dahil olacak. Openda da kenarda. 3 değişiklik birden gelecek Belçika'da. Due döndü kalecisine. Reste. Şülkunde. Dacunha bıraktı. Şerki. Tekrar aldı topu Dacunha. Ryan Şerki. Yoro kalecisine döndü. Artık Fransa'nın acelesi yok. Camavinga. Lacroix. Désiré Doué bıraktı. Ama Andy Diouf oraya çok uzaktı. Diego Moreira. Lavia. Mika Götze topla buluşan oyuncu. Mika Götze koşu var. Kastanye top ondan dışarıda. Değişiklikler şimdi gerçekleşecek. Rabiot kenarda. Belçika'da da Lavia, Moreira ve Fanaken oyundan çıktı. Trossard, Keita ve Openda oyunda. Fransa'da değişiklik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy is-

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: bölgesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınız.

0: 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
3: İdefix. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
3: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: A-Spor Radyo.
6: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
9: Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileri sonrası 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı %31,49 olarak belirlendi.
6: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

Sabah Spor ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Sabah Sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında olacağız ve gündemi konuşacağız. İlk olarak futbolla başlayalım. Uluslar Ligi ile başlayacağız. UEFA

0: Uluslararası A Ligi 1. grupta A Milli Futbol takımımız 4. müsabakasına çıktı. Bolonya'da oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla İtalya oldu.
1: İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir bıraktı İsmail'e. Onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
2: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
1: Barella baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside'da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim, İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
2: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
1: Hocam orada kaptırdınız mı?
2: Yani.
1: Bu adamlar faturayı kesiyor.
2: Yani.
1: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda. 26. dakika. Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları. Ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
2: Tabii ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu. Scamacca ki santrofor. Vuruş kalitesi de yüksek.
1: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
2: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
1: Kontrol sırasında topu açtı
2: evet.
1: Hocam.
2: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı. Çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha.
1: Biraz daha hafif dokunabilse.
2: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. Yani. İyi başladık ikinci devreye.
1: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu son anda müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
2: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
1: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla, şimdi Zeki aldı, Zeki, Ferdi, İsmail yüksek bıraktı, Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bolonya'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı. Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Çok çabuk yedik golü evet. Hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Eren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyak'ın peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
2: verdi golü.
1: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası, Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut, son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. Çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün 2'dir hatalı çıkıyor, evet. Ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi, Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia, Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor, 3-1 oldu.
2: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
1: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia gidiyor. Direkten sekti ama Uğurcan. Son düdük Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Dellara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
0: İtalya'nın Türkiye'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyelim. İlk olarak A Milli Futbol takımımızda Vincenzo Montella ve oyunculardan Yunus Akgün A-Spor'a özel açıklamalar yaptı. Sonrasında ise İtalya Milli Takımından Teknik Direktör Mancini ve karşılaşmanın ilk golünü atan Scamacca konuştu.
3: Analiz ederken açıkçası maçı futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü belki İtalya'dan fazla maçta olduğumuzu söyleyebilirim. Yani bazı anlar sadece maçın kaderini değiştirdi. Rakiplere şut imkanı vermeden gol yedik ilk golle açıkçası. Yani çok enteresan bir pozisyon oldu. Sonrasında tabii duran toptan basit bir konsantrasyon hatasıyla tekrardan öne geçtiler. Yani aslında baktığınızda bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum çünkü bazı gençlerimizi de tekrardan deneyim kazandırma fırsatımız oldu biliyorsunuz. Bizim ilk hedefimiz tabii ki de Avrupa Şampiyonası. Maalesef tam kadro mücadele veremedik bu Uluslar Ligi'nde. Ama bu demek olmuyor ki geliştiremiyoruz, geliştiremeyeceğiz. Bu deneyimler çok çok önemli takımımız için. Bu seviyede çünkü baktığınızda ilk defa 4 maç üst üste yaptık. O yüzden buradaki kazandığımız bütün deneyimleri Avrupa Şampiyonası hedefimize doğrultusunda kullanacağız tabii ki de. Ya aslında tekrar ediyorum biraz ama ilk İtalya maçındaki ilk yarı haricinde çok olumlu performanslar verdik. Yani bütün rakiplerle korakor düzeyde mücadeleler verdik eksiklerimize rağmen. Dürüst olmamız da gerekiyor. Yani rakipler ikinci yarıda 3 tane oyuncu değişikliği yaptı. Hani bunu çok söylemek istemesem de rakipler 400 milyon değerinde 3 tane futbolcu soktu. Maalesef tam kadro olmadığınızda ve böyle mücadele vermek zorunda kaldığınızda bunlara karşı da mücadele veriyorsunuz. Ufak bir hatada biliyorsunuz ki maalesef istediğiniz gibi olmuyor.
4: Valore di 400 milioni, io credo che questi nostri...
5: Ya tabii ki çok üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Ama bu seviyedeki maçlar gerçekten kolay değil. Çok fazla pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Rakip takım yakaladığı pozisyonları değerlendirdi. Duran toptan bir gol yedik. O an iyi oynuyorduk. Pozisyonlar üretiyorduk. Ama gerçekten çok üzgünüz. Ülkemizi şu aşamada çok üzdük. Bunun bilincindeyiz. Ama bu beklentiyi biz yükselttik. Şu anda zor bir durumdayız. Bunu biliyoruz. Ama çok geçmişe bakmadan önümüze ülkemizin zamanında nasıl gururlandırırsa tekrar gururlandırmak için en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz tabii ki. Yani şöyle, nasıl kötü olarak geçmişe bakmıyorsak iyi olarak da geçmişe bakmıyorum açıkçası. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Ama dediğim

0: Gibi gerçekten çok güzel bir aile ortamımız var ama şu anda istemediğim sonuçları alıyoruz. Gerçekten herkes çok iyi niyetli, çok iyi mücadele ediyoruz, iyi çalışıyoruz ama bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Ama dediğim gibi biz bu beklenti yükselttik. Buradan da tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde devam edeceğiz.
1: Dün de söylediğim gibi Türkiye'nin iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Biz de birçok oyuncu değiştirdik. Bu yüzden oyun akıcılığını kaybetmemiz normal. İtalya'nın bu oyun tarzını sürdürmesi, kazanmaya çalışması ve iyi futbol oynamaya devam etmesi gerekiyor. Henüz sonuçlar hakkında konuşmak için erken.
2: Maç çok sert ve zordu. 3 puan aldığımız için gerçekten mutluyuz. Genç bir takımız. Hiç şüphe yok ki büyük bir ilerleme kaydettik. Ayrıca sonuçlarda da istikrar sağladık ki bu da en önemlisi.
3: UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa ve Belçika karşı karşıya geldi. Zinedine Zidane'ın öğrencileri geriye düştüğü maçta farklı kazandı.
4: Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk düdükle birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Mekele, Romeo Lavia. Lavia yerden oynadı savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve topu alarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Bradley Barcola. Deni Yoro. Dembele şimdi. Dembele. Gitti rakibin üstüne, sıyrıldı. İkinci rakibi geçti, çevirdi içeri. Le Pol ayak koydu. Kaleci Van de Voort başarılı. İşte Dembele böyle çevirdi içeri. Le Pol'in orada hamlesi var. Şerki topla buluştu. Maxence Lacroix tüm atlarıyla Belçika ceza alanı civarında Fransa milli takımı. Diouf, Şerki, şut pozisyonu, Şerki vurdu. Kaleci Martin van de Voort. Şerki iki oyuncunun arasında. Şerki ayakta kaldı. Verdi pasını Olise'ye. Seis karşıladı onu. Michael Olise girdi ceza alanına. Bıraktı. Barcola top dışarıda. İşte Olise. Onun pası. Bradley Barcola'nın şutu. Şerki. Kunde. Désiré Doué döndü. Désiré Doué vurdu. Topu alara gitti gol. Fransa Belçika karşısında 77. dakikada maça denge getiriyor. Az önce oyuna dahil olmuştu. Bradley Barcola'nın yerine Désiré Doué onun golüyle Fransa eşitliği yakalıyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk golü Désiré Doué'nin. Yoro. Olise. Çok klas yumuşattı topu. Girdi içeri. Çevirdi. Vuruş. Topu alarda gol. Ryan Şerki. Fransa öne geçiyor. Üst üste geliyor goller. Gol yeniden ekranda. Leni Yoro. Olise'yi topla buluşturdu. Olise Seis'ten sıyrıldı, içeri çevirdi. Şerki'nin vuruşu. Kaleci Van de Voort'un da müdahalesi var. Top dilelerde. Ryan Şerki'nin kutlaması ekranda. Due ile beraber. Götz. Müdahale savunmadan. Şerki'de kaldı top. Şerki döndü Olise'ye. Olise Seis'ine karşıladı onu. Olise Götze dokundu. Olise sekti top. Doué'de. Désiré Doué.

0: Olise'ye. Michael Olise 3-1. Olise atıyor. Üst üste Fransa golleri devam ediyor. Dördüncü maçında üçüncü golü Michael Olise'nin. Olise çok küçük bir dokunuş. Top filelerde. Özellikle Olise oyuna girdiğinde gerçekten tribünler son derece heyecanlanmıştı. O da insanlara heyecanlanmalarının karşılığını fazlasıyla verdi. Désiré Doué yerden oynadı. Olise! Olise yine atıyor. 4-1. Zinedine Zidane soğukkanlılığıyla, sakinliğiyle tanıdığımız Zidane bile gülümsemesini durduramıyor artık. Doué nefis bir kontrol. İçeri kat etti. Böyle bıraktı. Olise kalecinin bacakları arasından fileleri buldu. Ve son düdük geliyor. Fransa Belçika'yı 4-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta İsveç Romanya'yı deplasmanda mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
2: Evet, takımlar geliyor. Ulusal stadın zeminine, Bükreş'te değerli izleyiciler. Hakemler ve oyuncular seremoni için yerlerini aldılar. İlk düdük geldi ve mücadeleye başlandı değerli izleyiciler. Stanciu'ya Bergwall'dan baskı geldi. Topu alan Zeneli şimdi. Zeneli bıraktı. Berhardsson. Güzel çekti soluna. Ortası etkili. Arka direkten döndü. Ve Gökereş tamamladı. İsveç öne geçiyor. 13. dakika. Üste 7. maçında da gol atıyor Uluslar Ligi'nde Viktor Gyökeres. Bosna Hersek maçında attığı golle Uluslar Ligi'nde rekorun sahibi olmuştu. Üst üste 6 maçta da gol atarak Romanya'yı da boş geçmiyor Gyökeres. İşte Nanasi direkten dönüyor. Golcünün önüne düşüyor top. Kısmet ayağına geliyor. Kariyerinin en kolay gollerinden birini atıyor Viktor Gyökeres. Güzel döndü Zeneli ve yarı sahasından çıktı İsveç. Gudmundsson o geniş koridoru kat etti. Hızlı bir şekilde geldi. Sert bir top arka direkte. Berhardsson dokundu dışarıda top. Dar bir açığı Berhardsson için nefis getirdi Gudmundsson. Çok da tehlikeli bir top yolladı altı pasa doğru. Ön direkte Gyökeres uzandı, dokunamadı. Arka direkte iyi bir noktada topla buluşamadı Berhardsson. Gudmundsson'un ortası geldi. Ön direkte kafa Lindelöf'den dışarıya. İkinci gole yaklaştı İsveç. Lindelöf. Ratiu. Güzel hareket Ratiu'dan. Ratiu çok iyi sıyrıldı yine. Verdi Stanciu'ya. Stanciu yerden Johansson. Kornere çıkmasına izin vermedi Johansson. Bergwall'dan sekmişti top. Karlström. Kaybı geldi. Şimdi topu alan Nanasi. Gyökeres'e. Gyökeres, Nanasi nefis canım ayakta kaldı, vurdu kaleci Hendrik'ten döndü top. Bu da Nanasi ile İsveç'in gole yaklaştığı an. İkinci yarı başlamak üzere. Evet, İsveç başlıyor ikinci yarıya değerli izleyiciler. Esat'ın pası Stanciu'ya. Stanciu kaleci, ikinci hamle, yine onda kaldı top. Denizman yetişemedi topa, kaleci Johansson'dan önce. İlye, Gyökeres'ten topu kazandı. İlye'nin pası Tanase. Güzel açtı oyunu Denizman. Şimdi hareketlendi. Denizman derinlemesine iyi top. Gol pozisyonu. beraberliğe Romanya. Çok hızlı geldiler, çok çabuk geldiler. Latyun, tekrar Mihaila, ceza sahası içi, Çıkıldau, kaleci Johansson'da kaldı top. Oyuna girdikten sonra attığı bu şut Johansson'da kaldı. İyi hareket şimdi. Gökereş dribling halinde. Viktor Gökereş. Gökereş. Svensson çekti sağına. Svensson direkten döndü. İkinci şut dışarıya gitti top. Svensson'la ikinci gole yaklaştı İsveç. Harika döndü Gökereş burada. Vücudunu çok iyi kullandı. Yuvarladı Svensson'a. Şık bir çalım Svensson'dan, sağ ayağıyla vurdu direkten dönen top. Skoglund tamamlamak istedi, dışarı attı topu. Larsson ve son düdük geldi, maç bitti değerli izleyiciler. Romanya 0, İsveç 1 maçın sonucu. 13. dakikada Viktor Gyökeres'in kaydettiği golle İsveç Romanya deplasmanından 1-0 galip ayrılıyor değerli izleyiciler.
1: UEFA Uluslar B Ligi'nde Bosna Hersek evinde Polonya'yı tek golle mağlup etti.
0: Uluslar B Ligi'nde Bosna Hersek 4. grup maçında Polonya'yı konuk ediyor. Sergey Barbares ekranda, Bosna Hersek teknik direktörü sonrasında Jan Urban görüntüye geldi. Bosna Hersek atakta. İyi pas yaptı ev sahibi takım. İçeri çevrilen top, ters bir vuruş, son anda müdahale geldi. Ardından faul kararı Polonya lehine. Pozisyon ekranda, ters vuruş Marcin Bulka. Çok iyi refleks Bulka'dan, Jakub Kivior'un hamlesi sonrası. Polonya yükleniyor. Şut pozisyonu, top kalecide. Slomišlić. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Faul bekledi Bosna Hersek. Polonya atağa devam ediyor. Pas yerden. Vuruş geldi. Kaleci gole izin vermedi. Viktor Novak, Polonya'da şansını deneyen isim. İşte Novak böyle yokladı kaleyi. Polonya rakip alanda hareketli. Pas ceza alanına, güzel kontrol. İkinci pozisyon, içeri çevrilen top, savunmadan müdahale var. Önce Świderski kaleciye takıldı. Sonrasında Sebastian Szymański'nin vuruşunda çok kritik müdahale geldi. Çizgi üstünde gole izin vermeyen Kolasinac. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Orta kafa vuruşu topağalarda. Haris Tabakovic topu filelere gönderdi. Ancak yardımcının bayrağı havada. Pozisyon ekranda. Offside kararı ve 0-0'lık eşitlikle oyun devam ediyor. Sağ kanadı kullandı Bosna Hersek. Ceza alanı içinde tehlike. Yerde kalan bir oyuncu var. Ev sahibi ekipte

0: Pozisyon ekranda. Penaltı incelemesi söz konusu. Hakem Jeremy Pinyar beyaz noktayı gösteriyor. Elle oynama gerekçesiyle karar penaltı. Ivan Başiç. Ivan Başiç atıyor. Dakika 84. Bosna Hersek 1, Polonya 0. Kaleci Bunko uzandı ama başarılı değil. Bosna Hersek Polonya'yı 1-0 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi'nde Ukrayna ve Macaristan karşı karşıya geldi. Macaristan deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
0: Uluslar B Ligi 2. grup maçında Ukrayna ve Macaristan karşı karşıya. Andrea Maldera, Ukrayna teknik direktörü görüntüdeydi. Ukrayna atakta. Krasnopir. Krasnopir yaptı ortayı, savunma karşıladı, şut pozisyonu, vuruş top direkten döndü. İkinci pozisyon, kaleci iki hamlede topun sahibi. Osharetko'nun vuruşunda top direkten geri geldi. Ardından o noktaya hamle yapan Sigankov'du, top kaleci Tot'ta kaldı. Ukraynalı oyuncuların baskısı var. Baskı sonuç getirdi. Nazanya. Nazanya'nın ortası. Ceza alanı içinde. Tehlike devam ediyor. Savunma topu bir türlü uzaklaştıramadı Macaristan'da. Pas yerden içeri. Vuruş top dışarıda. Ponomarenko fırsatı kullanamadı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Macaristan atakta. Dominik Szoboszlai iyi sakladı topu, verdi pasını. Vitalis bıraktı. Milan Tot karşı karşıya ve gol. Macaristan öne geçiyor. Milan Tot'un golüyle durum 1-0 oldu. Tot böyle aldı topu önüne, vuruşunu yaptı, takımını öne geçirdi. Serbest vuruş kullanıyor Ukrayna. Orta geldi kale alanına, savunmanın müdahalesi, ceza alanı içinde karambol. Nazanya vurdu, sonrasında top dışarıda, müdahale var, korner. Pialono kullandı korneri, kafa vuruşu ve gol. Roman Yaremchuk. Ukrayna maça denge getiriyor. Dakika 83. Yaremchuk'un beraberlik golü ekranda. 85. dakikadayız. Topu kazandı Macaristan. Sağ kanadı kullandı. Macaristan orta geldi. Vuruş ve top ağlara gidiyor. Mark Singer. Raymond Tot'un ortasında. Mark Singer'le Macaristan bir kez daha önde. Raymond Tot'tan çok iyi orta. Mark Singer skoru 2-1'e

0: getirdi. Beraberlik arıyor Ukrayna. Maxim Hlan topla buluştu. Hlan çekti sağına, vuruşunu yaptı. Kaleci Balaştot. +3 son şans Ukrayna için. Kapandı Macaristan savunması. Son düdük geliyor. Macaristan rakibini 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi 2. grupta yenilgisiz Kuzey İrlanda ve Gürcistan golsüz berabere kaldı.
0: UEFA Uluslar B Ligi Grup 2, Kuzey İrlanda'nın konuğu Gürcistan. Michael O'Neill, Kuzey İrlanda teknik direktörü ekranda. Korner kullanıyor ev sahibi takım. Orta geldi, savunma karşıladı topu. Kafa vuruşu, yine defansın müdahalesi var. Gürcistan savunması topu bir türlü istediği gibi uzaklaştıramadı. Orta, bir kafa Mamardaşvili. Gürcistan geliyor bu kez. Pas yerden ceza alanına, şut pozisyonu, kaleci gole izin vermedi. Çağız başarılı. Davitaşvili ile gole yaklaştı konuk ekip. Kuzey İrlanda atakta, savunmanın çabası yeterli olmadı müdahale için. İçeri çevrilen top, savunma araya giriyor. Laşad Vali'den kritik müdahale. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Kvaratskhelia güzel döndü. Hakem avantajı oynattı. Kvaratskhelia sokuldu ceza alanına. Vuruşunda top dışarıda. Kvicha Kvaratskhelia'nın vuruşu farklı açılardan görüntüye geldi. Kuzey İrlanda'nın baskısı var. Kazandı topu ev sahibi takım Mamardaşvili'den kritik kurtarış. Arkadaşlarının tebriklerini kabul ediyor. Başarılı kaleci. McGinnis'in şutunda Mamardaşvili'den çok iyi kurtarış. Korner kullanıyor Kuzey İrlanda. Duveni yaptı ortayı, ceza alanında karambol, kafa vuruşu top direkten döndü. Müthiş bir pozisyon, sonrasında şut, savunmadan müdahale var. Pozisyon yeniden ekranda. Burada gözler maçın hakemine döndü. McConville pozisyonun içinde Kuzey İrlanda'da. Bir darbe alıyor. VAR incelemesi sonrası karar penaltı. Isaac Price topun başındaki oyuncu. Isaac Price vurdu Mamardaşvili. Gecenin adamı Mamardaşvili gole izin vermiyor. +4 taç kullandı ev sahibi ekip. Şut pozisyonu, vuruş top dışarıda out. Shay Charles şansını denedi ama kaleyi bulamadı. Maçta son düdük geliyor. Kuzey İrlanda 0, Gürcistan 0 karşılaşmanın sonucu.

0: UEFA Uluslar C Ligi 2. grupta Karadağ'ı konuk ettiği Ermenistan'la 0-0 berabere kaldı.
1: Uluslar C Ligi 2. grup maçında Karadağ Ermenistan'ı konuk ediyor. Melikyan ekrandaydı Ermenistan teknik direktörü. Karadağ atakta. Djukanovic yerden oynadı. Topun gelişine vuruş. İkinci pozisyon. Beglaryan gole izin vermedi. Pozisyon yeniden görüntüdeydi. Bulatovic şutun sahibiydi. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci devredeyiz. Uzun pas savunma arkasına. Kontrol güzel. Vuruş kaleci Beglaryan. Nikola Krstović kaleyi buldu ancak kaleciyi geçemedi. Çok iyi kontrol, çok sert vuruş. Beglaryan karşıladı topu. Vasiljačić yaptı ortayı, kafa vuruşu out. Andrej Čurić topu dışarı gönderdi. Karadağ teknik direktörü Mirko Vučin için tepkisi ekrandaydı. Ermenistan atakta. Serobyan topla hareketli. Geriye döndü. Uzaklardan sert vuruş. Out. Uguçukwu Ivu çerçeveyi tutturamadı. Ivo böyle denedi şansını. Egisha Melikyan oyuncusunu alkışladı. Andrija Bulatović yaptı ortayı. Jovetić out. Zor pozisyonda istediği vuruşu yapamadı Jovetić. ...84. dakikadayız. Lončar'dan sert hareket. Pozisyon için... ...Lončar'a sarı kart çıktı. Video yardımcı hakem devrede. Hovanisyan... Yerde kalan isim. İnceleme sonrasında sarı kartın rengi kırmızıya dönüyor. Karadağ 10 kişi. Karadağ Ermenistan mücadelesi 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor.
0: Evet değerli izleyenler, UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri ekranlarınıza geldi ve yaklaşık 3 hafta süren Uluslar Ligi'nde artık 4. maçların sonuna geliyoruz. Bu akşam Turkuaz Medya kanallarında aynı saatte 3 karşılaşma oynanacak.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçlar oynanacak ve milli ara sona erecek. Son günün öne çıkan mücadelesinde A Ligi 3. grupta yer alan Hırvatistan'la İspanya karşılaşacak. 3 maçını da kazanan İspanya 9 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.
1: Kukureye çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor!
2: Son olarak Çekya'yı 3

0: 3-1 mağlup eden İspanyollar, Hırvatistan'la oynadıkları ilk karşılaşmayı da 4-1 kazanmıştı.
1: Yine iyi top yaptı ev sahibi ekip. Nico Williams ceza alanında sert vurdu top ağlarda. Nico Williams 4-1. Son bölüme bir gol daha sıkıştırıyor İspanya.
0: Hırvatistan'sa 3 puanla 3. sırada. Slaven Bilic'in ekibi son olarak İngiltere'ye kendi sahasında 7-0 mağlup oldu.
1: Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0.
0: Split'teki Polyut Stadyumunda oynanacak mücadeleyi Belçikalı hakem Erik Lambrecht yönetecek. Mücadele 21.45'te A Haber'den naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçında İngiltere Çekya'yı Wembley'de konuk edecek. 6 puanı bulunan İngiltere, İspanya'nın ardından 2. sırada yer alıyor. Çekya ise oynadığı 3 maçı da kaybetti ve henüz puanla tanışamadı. İki takım arasında 29 Eylül'de oynanan ilk karşılaşmayı İngiltere 2-0 kazanmıştı.
2: Messi'den derinlemesine Rodgers, Krejci takip etti, Harry Kane vurdu attı golü! Harry Kane!
0: Müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük düdük çalacak. 21.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak. B Ligi 1. gruptaysa lider İsviçre Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. 3'te 3 yapan İsviçre 9 puanla zirvenin tek hakimi.
3: En sağ orada Endoy yerden gönderdi, gol durumu gol! Top ağlarda gol elbedi!
0: Murat Yakın'ın ekibi son maçında Slovenya'yı 2-1 yenerken Kuzey Makedonya İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu. Puansız son sırada bulunan Kuzey Makedonya henüz gol atamadı ve kalesinde 7 gol gördü. İki takım arasındaki ilk karşılaşmayı İsviçre 3-0 kazanmıştı. Luzern'deki Termoplan Arena'da oynanacak mücadeleyi Letonyalı hakem Edgard Malsevs yönetecek. Karşılaşma 21.45'te A Para'dan naklen yayınlanacak.
4: Evet değerli izleyenler, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Şimdi genel programa birlikte göz atalım. Uluslar Ligi'nde 4. haftanın son maçları saat 17'de başlayacak Kazakistan Faroe Adaları maçıyla. Sonrasındaysa 21.45 seansı oldukça kalabalık. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Hırvatistan ve İspanya kozlarını A Haber'de paylaşacak. Aynı saatte İngiltere'nin konuğu Çekya bu karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. İsviçre Kuzey Makedonya maçı ise A Para kanalında olacak. Diğer karşılaşmalar şu şekilde: İskoçya Slovenya, Beyaz Rusya Finlandiya, Arnavutluk San Marino, Moldova Slovakya, Lüksemburg Bulgaristan, Estonya ve İzlanda karşılaşmalarıyla UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta tamamlanacak. Evet, Milli Takım ve Uluslar Ligi haberlerini ekranlarınıza taşıdık. Şimdi gazete manşetlerine bakalım. Milli Takım'ın dünkü mağlubiyeti nasıl görülmüş? Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Yine bize hüsran, yine bize hasret var başlığı atılmış. A Milli Takımımız Bursa'da fark yediği İtalya'ya bu kez Bologna'da 3-1 ile boyun eğdi. Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çektik. Yine hüsran yaşadık. Yine galibiyete hasret kaldık ifadeleri kullanılmış. A Milli Takım Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya yine kaybetti. İlk 20 dakika iyi oynadık. Maç boyunca çok pozisyona girdik ama son vuruşlarda yetersiz kaldık. 9 numarasız oyunun yine kurbanı olduk ifadeleri kullanılmış. Fotomaç gazetesinde İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26'da Scamacca, 65'te Calafiori ve 87'de Esposito attı. Millilerimizin golü 61'de Aral Şimşir'den geldi şeklinde detaylara yer verilmiş fotomaçta. Fanatik gazetesine bakalım. Uluslar Ligi'nde 4. maçımızda 4. yenilgimizi aldık. Hep karanlık başlığı atılmış. Bizim çocuklar için kabus günleri bitmiyor. Tarihte ilk kez yer aldığımız Uluslar A Ligi'nde 4 maçın sonunda puanımız 0. Fransa ve Belçika'ya 1, İtalya'ya 2 kez kaybeden A Milli Takımımız -9 averajla 16 takım arasında 16. sırada. Hakan ve Kenan'ın sakat, Arda

0: İtalyan hoca A milli takımın başında 38 yıl sonra üst üste 4 maç kaybeden ilk teknik direktör oldu. Fatih Terim Euro 96'da Hırvatistan, Portekiz, Danimarka, Şenol Güneş ise Euro 2020'de üst üste 3 maç İtalya, Galler, İsviçre'ye kaybetmişti ifadeleri kullanılmış Sabah Spor'da. Hürriyet Spor'a bakıyoruz şimdi. Bizim çocuklar yine 0 çekti. Amirliler UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya, Bursa'dan sonra Bologna'da da yenilirken 4. maçta da puan alamadık. İlk 3 maçtaki hayal kırıklığı yaratan sonuçları unutturmak için sahaya çıkan Ay Yıldızlar 26'da Scamacca'ya engel olamadı. İkinci yarıya iyi başlayan milliler 61'de Aral Şimşir'le golü de buldu. Ancak sadece 3 dakika sonra Calafiore İtalya'yı tekrar öne geçirdi. 87'de kapanışı Pio Esposito yaparken 4 maçlık etabı puan alamadan tamamladık ifadeleri var Hürriyet Spor'da. Ve son olarak Milliyet'e bakalım. Bitsin artık bu çile. Tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli takım İtalya karşısında deplasmanda da tutunamadı. Gruptaki 4. maçından da puan çıkaramayarak küme düşme kapısını tamamen araladı. Ay Yıldızlı ekibimiz Scamacca'nın golüyle ilk yarıyı geride tamamlasa da Aral Şimşir'le eşitliği sağladı. Ancak Calafiore ve Pio Esposito bize bir kabus daha yaşattı ifadeleri var. Milliyet Spor'da da milli takımımızın İtalya mağlubiyeti bu şekilde değerlendirilmiş. Evet değerli izleyenler, gazete manşetlerine de baktık ve Sabah Spor'unda ilk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz. Birazdan ikinci bölümle karşınızdayız.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini taze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında taze sebze ve meyveler öne çıktı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A-Spor Radyo, sporun radyosu.
5: Ben mühendis uzaybiyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: Değilliğe varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.

0: Az Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam iş
2: bankası. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Reklam.
0: Aspor Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1986 yılı parkeler dedi, yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan

0: 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerine 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükte geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Dün.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: Ferdi aldı. Orada İsmail Yüksek, şimdi Yunus. Bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu, Donnarumma. Offside da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine.
7: Abdülkerim, İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
8: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
7: Hocam orada kaptırdınız mı?
8: Yani.
7: Bu adamlar faturayı kesiyor.
8: Yani.
7: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta. Kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda. 26. dakika, Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
8: Tabii ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu. Scamacca ki iyi santrofor, vuruş kalitesi de yüksek.
7: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
8: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
7: Kontrol sırasında topu açtı,
8: evet.
7: Hocam.
8: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı, çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha
7: hafif dokunabilse.
8: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. İyi başladık ikinci devreye.
7: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail Yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu. Son anda müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
8: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
7: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla, şimdi Zeki aldı, Zeki, Ferdi, İsmail Yüksek bıraktı, Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı. Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Yani çok çabuk yedik golü hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Eren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyan peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
8: Verdi golü.
7: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu. Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. İyi çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün ikidir. Hatalı çıkıyor evet. Ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia. Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia. Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor. 3-1 oldu.
8: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
7: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia gidiyor. Dikten sekti ama Uğurcan. Son duduk. Şimon Marçinyak'tan.

0: Polonya'da, Delara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
1: İtalya'nın A Milli futbol takımımızı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyelim. A Milli futbol takımımızda Vincenzo Montella ve oyunculardan Yunus Akgün, İtalya Milli takımındaysa Mancini ile yine oyunculardan açıklamalar geldi. Şimdi hepsi ekranlarınıza geliyor.
2: Analiz ederken açıkçası maçı futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü belki İtalya'dan fazla maçta olduğumuzu söyleyebilirim. Yani bazı anlar sadece maçın kaderini değiştirdi. Rakiplere şut imkanı vermeden gol yedik ilk golle. Açıkçası yani çok enteresan bir pozisyon oldu. Sonrasında tabii duran toptan basit bir konsantrasyon hatasıyla tekrardan öne geçtiler. Yani aslında baktığınızda bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum çünkü bazı gençlerimizle tekrardan deneyim kazandırma fırsatımız oldu biliyorsunuz. Bizim ilk hedefimiz tabii ki de Avrupa Şampiyonası. Maalesef tam kadro mücadele veremedik bu Uluslar Ligi'nde. Ama bu demek olmuyor ki geliştiremiyoruz, geliştiremeyeceğiz. Bu deneyimler çok çok önemli takımımız için. Bu seviyede çünkü baktığınızda ilk defa 4 maç üst üste yaptık. O yüzden buradaki kazandığımız bütün deneyimleri Avrupa Şampiyonası hedefimize doğrultusunda kullanacağız tabii ki de. Ya aslında tekrar ediyorum biraz ama ilk İtalya maçındaki ilk yarı haricinde çok olumlu performanslar verdik. Yani bütün rakiplerle korakor düzeyde mücadeleler verdik eksiklerimize rağmen. Dürüst olmamız da gerekiyor. Yani rakipler ikinci yarıda 3 tane oyuncu değişikliği yaptı. Hani bunu çok söylemek istemesem de rakipler 400 milyon değerinde 3 tane futbolcu soktu. Maalesef tam kadro olmadığınızda ve böyle mücadele vermek zorunda kaldığınızda bunlara karşı da mücadele veriyorsunuz. Ufak bir hatada biliyorsunuz ki maalesef istediğiniz gibi olmuyor.
3: Valore di 400 milioni. Io credo che questi nostri.
4: Ya tabii ki çok üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Ama bu seviyedeki maçlar gerçekten kolay değil. Çok fazla pozisyona girdik, değerlendiremedik. Rakip takım yakaladığı pozisyonları değerlendirdi. Duran toptan bir gol yedik. O an iyi oynuyorduk, pozisyonlar üretiyorduk. Ama gerçekten çok üzgünüz. Ülkemizi şu aşamada çok üzdük. Bunun bilincindeyiz. Ama bu beklentiyi biz yükselttik. Şu anda zor bir durumdayız. Bunu biliyoruz. Ama çok geçmişe bakmadan önümüze ülkemizin zamanında nasıl gururlandırırsa tekrar gururlandırmak için en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz tabii ki. Yani şöyle nasıl kötü olarak geçmişe bakmıyorsak iyi olarak da geçmişe bakmıyorum açıkçası. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Ama dediğim gibi gerçekten çok güzel bir aile ortamımız var ama şu anda istemediğim sonuçları alıyoruz. Gerçekten herkes çok iyi niyetli, çok iyi mücadele ediyoruz, iyi çalışıyoruz ama bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Ama dediğim gibi biz bu beklentiyi yükselttik. Buradan da tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde devam edeceğiz.
5: Dün de söylediğim gibi Türkiye'nin iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Biz de birçok oyuncu değiştirdik. Bu yüzden oyun akıcılığını kaybetmemiz normal. İtalya'nın bu oyun tarzını sürdürmesi, kazanmaya çalışması ve iyi futbol oynamaya devam etmesi gerekiyor. Henüz sonuçlar hakkında konuşmak için erken.
6: Maç çok sert ve zordu. 3 puan aldığımız için gerçekten mutluyuz. Genç bir takımız. Hiç şüphe yok ki büyük bir ilerleme kaydettik. Ayrıca sonuçlarda da istikrar sağladık ki bu da en önemlisi.
1: Milli takımın ardından kulüp gündemleriyle devam ediyoruz. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'da milli ara dönüşü, özellikle orta sahada değişim yaşanması bekleniyor. Bu değişimlerin başında da İlkay Gündoğan'ın yeniden sahalara dönmesi var.
7: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara dönüşü orta sahada değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılarda İlkay Gündoğan'ın yeniden formasına kavuşacağı belirtildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Okan Buruk, geride kalan 6 haftada fazla süre vermediği İlkay Gündoğan'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcunun milli ara sonrasında daha fazla süre alması bekleniyor. 35 yaşındaki orta saha Pendik'le oynanan hazırlık maçındaki performansı ve antrenmanlardaki çalışkan görüntüsüyle teknik heyetin beğenisini topladı. Bu sezon Süper Lig'de yalnızca Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasında 6 dakika süre alan İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında da 5 dakika forma giydi. Sarı kırmızılı formayla toplam 40 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
1: Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Fred şu anda kariyerini Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu yerel basına özel açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'deki kariyerinden bahsederken aynı zamanda eski takım arkadaşı John Duran'ın disiplinsiz tavırlarıyla ilgili de ilginç açıklamalar yaptı.
8: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fred dikkat çeken itiraflarda bulundu. Sarı lacivertli takımdan Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya imza atan tecrübeli orta saha, transfer sürecinden kulüpte geçen günlerine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Fred, başka taliplerim de vardı. Menajerim Sao Paulo'lu ve Palmeiras taraftarı bana gel Palmeiras'a gidelim, seni takımlarında görmek istiyorlar dedi. Hayır diye reddettim. Döneceksem sadece Atletico Mineiro'ya dönerim. Yoksa Türkiye'de kalırım. Artık eve dönme vaktiydi. Çocuklar yüzünden karar vermek kolay olmadı ama doğru zamanın geldiğini hissettim şeklinde konuştu. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe'de John Duran'ın takımdaki çalışma disiplinine dair ilginç ifadeler kullandı. Fred Duran'ın zaten zenginim diyerek antrenmanlardan kaçtığını ve zamanla çalışmayı tamamen bıraktığını anlattı. Brezilyalı orta saha bazen konuştuğumuzda benim, ailemin ve 3 neslin hayatını kurtardım zaten diyordu sözleriyle Duran'ın yaklaşımını anlattı. Fenerbahçe'de 129 maça çıkan Fred sarı lacivertli formayla 12 gol 21 asistlik performans sergiledi.

Şimdi hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin kulüp gündemlerine gazete manşetlerinde göz atalım. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz değerli izleyenler. Fotomaç gazetesinde kralın dönüşü başlığı var en üst tarafta. Arjantin basınına göre menajeri Elio Leterio Pino vasıtasıyla sarı kırmızılı takıma mesaj gönderen Icardi yıllık ücretinde büyük bir indirime gitmeye hazır olduğunu iletti ifadesi var. Hemen altında hedef liderlik başlığına bakalım. Sarı kırmızılılar galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Milli ara sonrası tamamen 9 Ekim'deki Kasımpaşa mücadelesine odaklanan Galatasaray rakibini yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Aslanım Leroy Sané. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Leroy Sané ile konuşarak oyuncusunu motive etmeye çalışıyor. Milli ara sonrasında bambaşka bir Sané izlettirmek için teknik heyet seferber oldu başlığı atılmış Fotomaç gazetesinde. Barça maçı öncesi moral kutusuna bakalım. Rams Park'ta taraftarının önünde Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da bütün planlar 3 puan üzerine kurulmuş durumda. Trabzon yenilgisini unutturmak isteyen sarı kırmızılılar 9 Ekim Cuma günü kazanması durumunda maç fazlasıyla zirveye kurulacak. Sonrasındaysa Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçı öncesinde kazanarak özgüvenini yükseltmek istiyor sarı kırmızılılar. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Fanatik gazetesinde Edinson Mbappe, dünya ünlü yıldızın kardeşi Fenerbahçe'ye önerildi iddiası atılmış. Aracı menajerler Lille sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki genç yeteneği sarı lacivertlere sundu. Fenerbahçe kanatlarda ve forvet arkasında oynayabilen Edinson Mbappe'yi listesine aldı. Oyuncu izleme komitesinin raporuna göre girişimlerin başlayıp başlamayacağı belli olacak ifadesi var. Orta saha için iki aday Ayari Avom. Fenerbahçe Ocak ayında orta sahanın merkezini de güçlendirmek istiyor. Kanarya sezon başında gündeme gelen Yasin Ayari'den vazgeçmedi. Ayrıca Lorient'deki performansıyla göz dolduran Arthur Avom da adaylar arasında. Duran bir çatlaktı, antrenmana çıkmıyordu. Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, John Duran'la ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Birlikte oynadığım çatlak bir isimdi. Duran hiçbir şeyi takmıyor. Eğlenceli ve çok iyi bir adam ama hiçbir şeyi umursamıyor. Ben artık zenginim diyerek idmana çıkmaya ve sağlık departmanına gidiyordu ifadelerini kullandı. Sabah sporla devam edelim. Archie Brown 30 milyon euro. Nottingham Forest devreye girdi. Fenerbahçe net konuştu. İngiliz temsilcinin 15 milyon euroya 24 yaşındaki savunmacıyı alma hayali suya düştü. Sarı lacivertli yönetim transfer için en az 2 katını talep ediyor ifadeleri var. John

0: Archie Brown'la ilgili haber bu şekilde. Bu sezon ne yaptı Archie Brown? 10 maçta 2 gol, 1 asist ve toplamda 838 dakika süre almıştı Fenerbahçe'de Archie Brown. Milliyet Spor'la devam ediyoruz. Milliyet Spor'da derbileri şimdi kim yönetecek? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun geçen sezon ligdeki 6 derbinin 4'ünü atadığı Yasin Kol, şike ve teşvikten tutuklandı. Masak raporları Kol'un hesaplarında 14 yıllık süreçte 135 milyon euroluk işlem hacmi bulunduğunu belirtti. Bunun son 2 sezonda arttığına dikkat çekti ifadeleri var Milliyet'te. Alt taraftaki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine bakalım. Ederson'a müthiş dokunuş. Sezon başında Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı konuşulan Brezilyalı file bekçisi, Başkan Aziz Yıldırım'ın konuşmaları, İsmail Kartal'ın da güveniyle kendine geldi. Daha önce sürekli eleştirilen Ederson bu kez performansıyla konuşulmaya başlandı. Osimhen'in hedefi Barça. İstanbul'a dönen ve dün salonda çalışan Yıldız Forvet'in durumu takip edilecek. Barcelona maçında oynamasını riske sokacak bir durum olmaması halinde Kasımpaşa mücadelesinde şans verilecek. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz son olarak. Sar yeniden aslan radarında. Galatasaray yaz transfer döneminde teklif yaptığı Crystal Palace'ın yıldızı İsmail Asar'ı yakın takibi aldı. İngiliz ekibinin Senegalli hücumcuyla yeni sözleşme görüşmelerine başlaması üzerine Sarı Kırmızılılar da gelişmeleri izlemeye geçti. Liverpool'un da ilgilendiği 28 yaşındaki yıldız için şartların oluşması halinde yeniden nabız yoklanacak denmiş. Yine iki farklı haber daha var. Icardi'den dönüş hamlesi az önce de vermiştik. Icardi'nin yeniden Galatasaray'a dönme ihtimali konuşuluyordu. Batrakov 11'e dönüyor. Okan Buruk hücumdaki üretkenliği artırmak için Alexey Batrakov'u yeniden ilk 11'e hazırlıyor. Rus yıldızın milli ara sonrasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor denmiş Fanatik gazetesinde. Beşiktaş gündemine bakacağız şimdi. Siyah beyazlarda Başkan Serdal Adalı'nın yeni yönetiminde yer alan Cengiz Sarıkaya şampiyonluktan başka hedeflerinin olmadığını söyledi.
1: 3. 4. sırada inşallah toparlayıp en iyi şekilde ligi bitirip şampiyon olmak istiyoruz. Yani bundan başka bir alternatifimiz yok. Beşiktaş zaten bir zor dönemden geçti. Bu son 1,5 senede güzel bir toparlama dönemine girdik. Camiamız da bir toparlama dönemine girdi. Bir birlik ve beraberlik sağlandı. İnşallah finans konuların da bununla beraber futbol takımımızda inşallah çok güzel bir şekilde devam ederek hem şampiyon olmak istiyoruz hem de Beşiktaş'ımızı daha iyi yerlere getirmek için çabalar sarf edeceğiz hep beraber. Yeni bir heyecan var içimizde. Beşiktaş aşkı var. Tanıyorsunuz zaten beni yıllardan beri. Hepimiz de bu aşk ve bu sevdayla çok daha sıkı bir şekilde sarılıp Beşiktaş'ımızı en iyi yerlere getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
0: Beşiktaş'ın saha içi gündemiyle devam edelim. Siyah beyazlarda milli ara dönüşü çalışmalar devam ediyor. Dušan Vlahović sakatlığını atlattı ve yeniden formuna kavuşmaya çalışıyor. Öte yandan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de bir sakatlığı vardı. Bakalım Beşiktaş'ta sakatların durumu ne halde bakalım.
2: Beşiktaş'ta milli aranın ardından oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesinde sakat oyuncuların durumu yakından takip ediliyor.

Ahmet sportif deplasmanında yaşadığı sağ arka adele sakatlığı yüzünden Sırbistan milli takımına gidemeyen Dušan Vlahović tedavi sürecinde önemli aşama kaydetti. Bir süredir bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdüren 26 yaşındaki golcü yeniden takım antrenmanlarına katılmaya başladı. Teknik heyetin Vlahović'in durumunu yakından takip edeceği ve Sırp santrforun 11 Ekim'de oynanacak Kocaelispor karşılaşmasına hazır hale gelmesinin beklendiği kaydedildi. Beşiktaş'ta bir diğer önemli gelişme ise Orkun Kökçü cephesinde yaşanıyor. Ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle tedavisine devam edilen milli futbolcunun Kocaelispor karşılaşmasında forma giymesi hedefleniyor. Marsilya ve Ahmet maçlarında ağrılarına rağmen görev yapan Orkun, A milli takımın İtalya karşılaşmasında da sahaya çıktı. Mücadelenin ardından ağrıları

0: artan 25 yaşındaki futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı. Tedavisine Beşiktaş'ta devam edilen Orkun'un kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Siyah beyazlı sağlık heyeti kaptanın 11 Ekim'de oynanacak Kocaeli Spor maçına yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Vlahovic'in takıma dönmesi ve Orkun'un kısa süre içerisinde saha çalışmalarına başlamasının beklenmesi yoğun fikstür öncesinde teknik heyeti sevindirdi.
1: Milli ara dönüşü Trabzonspor'u zorlu bir fikstür bekliyor değerli izleyenler. Bordo Mavililer bir sonraki milli araya kadar yaklaşık bir ay içerisinde hem ligde hem de Avrupa'da 8 kritik karşılaşmaya çıkacak.
2: Trabzonspor milli aranın ardından zorlu bir fikstüre giriyor. Yeni sezona 15 Ağustos'ta Süper Lig'de oynadığı Kasımpaşa maçıyla başlayan Bordo Mavililer ilk bölümde 6'sı ligde, ikisi de Avrupa Ligi playoff turunda olmak üzere toplamda 8 resmi karşılaşmaya çıktı. Ligde 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan toplayan Karadeniz ekibi Avrupa'da Ferencvaros karşısında 2 maçı da kaybetti. Milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle giren Trabzonspor'u zorlu bir süreç bekliyor. Bordo Mavililer 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında yoğun ve zorlu bir maç programına girecek. Thomas Reis'in öğrencileri bu sürede 5'i Süper Lig, 3'ü Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak. Trabzonspor milli aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de Samsunspor'un konuğu olacak. Daha sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak Bordo Mavili takım Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de Kups Kuipo ile karşılaşacak, 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. 22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykurrespor'la deplasmanda oynayacak Bordo Mavililer, 1 Kasım'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü, 5 Kasım'da da Almanya'nın Freiburg takımını ağırlayacak. Trabzonspor ligde son olarak Corendon Alanyaspor deplasmanından sonra milli maç arasına girecek.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine şimdi de gazetelerde bakalım. İlk olarak Fanatik Gazetesi ile başlıyoruz. Fanatik Gazetesi'nde orta saha için yeniden Billing manşeti atılmış Trabzonspor cephesinde. Trabzonspor'da 2 sezon önce transferi gündeme gelen Philip Billing yine radarda. Aral Şimşir ve Franculino Ju gibi Midtjylland forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Thomas Rice'ın raporuna göre ara dönemde Billing için hamle yapılabilir. 30 günde 8 maç var. Trabzonspor milli aranın ardından yoğun bir maç trafiğine girecek. 10 Ekim 8 Kasım arasındaki 30 günlük süreçte Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig'de Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Alanyaspor'la, Avrupa'da ise Kups Kuipio, Hearts ve Freiburg karşısında puan mücadelesi verecek Thomas Reis'in öğrencileri. Aynı sayfadaki Beşiktaş haberlerine bakalım. Beşiktaş'ta yeni dönem yeni hedefler. Serdal Adalı olağanüstü genel kurulda güven tazelerken yönetim kadrosunu güncelledi. Mazbata töreni bugün yapılacak. Siyah beyazlı camiada gözler Ocak ayı transfer planı, sportif yapılanma ve sezon hedeflerine çevrilecek. İşte başkanın vaatleri. Kalıcı başarılar ve sürdürülebilir zaferlere ulaşan bir futbol takımı, denk bütçelerle büyüyen amatör şubeler, finansal bağımsızlığını yakalayan borçsuz bir mali yapı, yeni gayrimenkul yatırımlarıyla güçlenen ve projelerle büyüyen bir ekonomi, geleceğin yıldızlarını Avrupa seviyesinde tesislerde yetiştiren bir altyapı, profesyonellik ve kurumsal vizyonla geleceği yöneten bir idari organizasyon, yeniden kenetlenen ve hep birlikte yükselen büyük Beşiktaş camiası. Willock'u ısrarla istiyor. Ocak operasyonunda en dikkat çekici isimlerden biri Joe Willock olacak. Newcastle United yeni sözleşme konusunda 27 yaşındaki oyuncu için henüz hamle yapmadı. İngiliz basınına göre Ocak ayında gelecek teklifler değerlendirilecek. Başkan Serdal Adalı yazında İtalyano'nun çok istediği oyuncuyu kış transferinde bitirmek istiyor. Foto maçla devam ediyoruz. Foto maçtaki Beşiktaş haberiyle başlayalım. Willock müjdesi. Siyah beyazlar Joe Willock'a imza attırmak için geri sayıma geçti. Football Insider'ın haberine göre Newcastle United İngiliz orta sahaya yeni sözleşme teklif etmeyecek. Beşiktaş kulübü başkanı Serdal Adalı, Vincenzo Italiano'nun çok istediği Joe Willock'ı Ocak ayında kadrolarına katacaklarını açıklamıştı. Golcü dönüyor. Sakatlığını atlatan Dušan Vlahović takımla birlikte çalışmalara başladı. Sırp golcü teknik direktör Italiano'nun görev vermesi halinde Kocaelispor maçında forma giyebilecek denmiş. Beşiktaş haberleri foto maçta bu şekildeydi. Yine aynı sayfadaki Trabzonspor haberlerine bakalım. Danoa sesleri. 8 numara takviyesi için çalışan Bordo Maviller, Fransız ekibi Auxerre'da forma giyen Kevin Danoa için hamle yapabilir. 22 yaşındaki Fransız oyuncu çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor denmiş. Yine bu haberin detaylarına bakalım. Fırtınanın 7 hedefine bakacağız. Bordo Maviller orta sahada gençleşme ve dinamizm hamlesi yapmak isterken Danoa ismi bu nedenle önem kazanıyor denmiş. 30 günde 8 zorlu maç. 10 Ekim Cumartesi Samsun Trabzon. 15 Ekim Perşembe Kups deplasmanı. 19 Ekim'de Beşiktaş derbisi. 22 Ekim'de Hearts maçı. 26 Ekim'de Çaykur Rize deplasmanı. 1 Kasım'da Gaziantep maçı. 5 Kasım'da Freiburg'da iç sahada ve 8 Kasım'da Alanyaspor deplasmanı. Trabzonspor'un zorlu fikstürü bu şekilde. Sabah Spor'a bakıyoruz değerli izleyenler. Şimdi Sabah Spor'da Vlahović tamam, gözler Orkun ve Emirhan'da. O gün Şahinoğlu imzalı haberde. Tedavisi tamamlanan Sırp golcü takımla çalışmalara başladı. Gözler iki milli futbolcunun durumuna çevrildi denmiş. Kocaeli'ne zor. Orkun Bursa'da oynanan İtalya maçı sonrası kadrodan çıkarken Emirhan ise Bologna'daki mücadele öncesi antrenmanı tamamlayamadı. Sağlık ekibi iki oyuncuyu da özellikle Hoffenheim ve Trabzonspor karşılaşmalarına hazır hale getirmek istiyor. Ancak pazar günkü Kocaeli müsabakasında görev alıp almayacakları henüz belli değil. Salah'la çalışan Ballon d'Or kazanır. İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, Tutto Sport'un sorularını yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, Trabzonspor'un Mısırlı süper yıldızı Salah hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Kariyerinizde hangi oyuncularla önemli bir rol oynadığınızı düşünüyorsunuz derken sorusuna, birkaçını sayayım. Aklımda en canlı olanlar Udinese'de Pizarro, Napoli'de Lobotka ve Kvaratskhelia, Roma'da Salah ve Inter'de Cancelo. Kvara belirli bir futbol tarzından geldi ama Salah kendisini çalıştıran herkese Ballon d'Or veriyor. Bunu açıkça belirttiğim ifadelerini kullanmış Luciano Spalletti. Devam edelim Milliyet Spor. Savunmada yeni planlama. Beşiktaş'ta Emirhan'ın milli takım kampında dizinden sakatlanması teknik heyetin planlarını bozdu. Vincenzo Italiano Kocaeli Spor'la pazar günü oynanacak karşılaşmada stoper hattında Agbadu Diallo ikilisini görevlendirmenin hazırlıklarını yapıyor ifadeleri var. Aynı bölümde bir Trabzonspor haberi var. Franculino mu Onuachu mu? Milli araya Galatasaray'ı 4-0 yenerek moralli giren Trabzonspor rotasını cumartesi günü Samsun Spor'la deplasmanda oynanacak Karadeniz derbisinde çevirdi. Teknik direktör Thomas Rice ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken forvetteki kararını daha vermediği öğrenildi. Paulo Onuachu'nun yerine yeni transferlerden Franculino'ya şans vermişti Galatasaray maçında. 22 yaşındaki futbolcu da kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamıştı. Şimdi ise Samsun Spor maçında bir karar verecek Thomas Rice ve son olarak takvimle devam edelim. Takvim Spor'daki Beşiktaş ve Trabzon haberleri. Orkun seferberliği. Beşiktaş'ta sağlık heyetinin sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'yü Kocaeli Spor maçına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Vlahović müjdesi, Beşiktaş Kocaeli Spor'la yapacağı maçın hazırlıklarını dünkü idmanla sürdürdü. Sakatlığını atlatan Sırp santrfor Dušan Vlahović de idmanda yer aldı ifadeleri kullanılmış. Trabzonspor için de Umut Nayır şoku haberi var. Umut Nayır'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'daki Umut Nayır sakatlık haberi ise bu şekilde. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında hakem Yasin Kol ve yardımcısı Hazar Erel tutuklandı değerli izleyenler. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Yasin Kol, şike ve teşvik primi suçundan, Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ikinci tur maçlarıyla devam edecek. Turkuaz Medya ekranlarındaysa 9 karşılaşma izleyiciyle buluşacak.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ikinci turla devam ediyor. 62 takım adını 3. tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Bu turda 2. lig, 3. lig ve amatör klasmandan takımlar mücadele edecek. Karşılaşmalar salı, çarşamba ve perşembe gününe yayılarak oynanacak. 9 maç A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 6 Ekim Salı, Kırklareli Spor, Bayburt Spor, Sakarya Spor, Arıt Kaya Dibi Spor Kulübü, Karşıyaka 1923, Afyon Karahisar Spor Kulübü. 7 Ekim Çarşamba, Zonguldak Spor Futbol Kulübü, Düzce Cam Düzce Spor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü, Eskişehir Spor Kulübü, 1922 Akşehir Spor Kulübü. 8 Ekim Perşembe, Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Kahta 02 Spor. Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü, Serik Spor Futbol AŞ. Ordu Spor 1967 AŞ, Ereğli 1980 Spor Kulübü. Turu geçen 31 takıma 41 takım daha eklenecek ve 72 takım 3. turda mücadele edecek. Birincilik ve Süper Lig ekipleri de 3. turdan itibaren kupada yer alacak. 3. tur karşılaşmaları 27-28-29 Ekim tarihlerinde oynanacak.
1: Tehlike büyük ceza sahası, bir çalım şut ve gol! Top ağlarda! Top ağlarda Yusuf attı!

0: Arjantin milli takımında bir dönem sona eriyor değerli izleyenler. Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi milli takıma veda edecek. Özel maçta Benin'le karşı karşıya gelecek Arjantin ve o karşılaşmaya Lionel Messi özel bir formayla çıkacak.
1: Lionel Messi Arjantin milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. ...39 yaşındaki yıldız milli formayla çıkacağı son karşılaşmada kendisi için özel olarak tasarlanan formayı giyecek. Hazırlanan özel tasarımda Arjantin bayrağının simgeleri ön plana çıkıyor. Gök mavisi ve beyaz renkler korunurken formadaki altın detaylar Messi'nin milli takım kariyerindeki başarılarını temsil ediyor. Formanın ön ve arka bölümünde Arjantin bayrağında yer alan Mayıs Güneşi yeniden yorumlandı. Forma sponsor logosunun yerini ise Messi'nin kendi imzasını taşıyan özel logo aldı. Tasarımda 10 numara ve defne dallarından oluşan hatıra detayı da yer alıyor. Özel forma Messi'nin Arjantin milli takımındaki 21 yıllık serüveninin sonuna eşlik edecek. ...2005 yılında henüz 18 yaşındayken A milli takım formasını ilk kez giyen Messi, 207 karşılaşmada 125 gol kaydetti. Arjantin'i 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan yıldız futbolcu, iki kez de Copa Amerika'yı kaldırdı. Messi 2026 Dünya Kupası'nda da final oynama başarısı gösterdi. Milli takım kariyerini noktalama kararını açıklayan Messi, "Bu forma için sahada her şeyimi verdim. Zaman akıp gidiyor ve bazı dönemler sona eriyor," dedi. 39 yaşındaki yıldız Buenos Aires'teki Monumental Stadyumunda Benin'e karşı salıyı çarşambaya bağlayan gece 02'de son kez Arjantin formasıyla sahaya çıkacak.

0: Evet değerli izleyenler, Sabah Spor'una canlı bağlantımızla devam ediyoruz. Hüseyin Özkök bizle birlikte olacak ve gündem maddelerini Hüseyin Özkök'le değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Rezan, hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum. Herkese iyi günler. Sizlere de kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle dünle başlayalım. A Milli Futbol takımımız ne yazık ki İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu ve 4 maçın sonunda puansız bir şekilde kaldı. Artık B ligine düşmemiz neredeyse kesin gibi görünüyor 2 maç kala. Önce o maçı konuşarak başlayalım. Sonrasında yine bizim grubumuzda oynanan Fransa-Belçika maçını konuşalım. Çünkü Fransa da Belçika karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Bu iki karşı değerlendirerek başlayalım.
1: Yani milli takımımızla başlayacak olursak sevgili Rezan, moralim gerçekten bozuk. Hakikaten özellikle Dünya Kupası'ndan bu yana milli takım tarafında yüzümüz gülmüyor maalesef. Çok böyle acemice goller yiyoruz. Gol sıkıntısı çekiyoruz. Gol sıkıntısı çekerken oyuna hakim gibi gözüküyoruz. Ama bir faydası olmuyor oyuna hakim olmanın. Bir de işte geçiş oyunlarında veyahut da işte duran toplarda savunma acemice hatalar yapınca kalemizde golleri görüyoruz. Dün akşam olduğu gibi. İlk yediğimiz golde mesela iki oyuncumuzun arasından sekti top. O İtalyan oyuncunun önüne düştü. O da boş kaleye vurdu topu. Yani hakikaten yemeyecek goller yeniyor. Böyle rakip hani Fransa'daki Olise gibi böyle kişisel yetenekleriyle falan bir gol atsa dersin ki ya adam müthiş adam atıyor işte, ama yani yediğimiz goller hakikaten çok acemice goller. Diğer yandan Montella'nın ısrarları, inatları var. Santrfor'sun oyuna devam ediyor. Elinde esas görevi Santrfor olan oyuncular olduğu halde onları oynatmıyor. Başka denemeler yapıyor. Böyle bir tutum içerisinde. Bir yandan da A Ligi bizim için deneyim diyor. Ya Rezan, 16 takım var A Ligi'nde. Bunlardan işte 5-6 tanesi çok büyük kalbur üstü takımlar. Diğerlerine baktığında bizim aslında daha üstün olduğumuz takımlar da oynuyor A Ligi'nde. Bizim şanssızlığımız böyle bir gruba düşmüş olmamızdı. Yani bizim A Ligi'nde kalmamız gerekiyor. Yani A Ligi'nde tecrübe kazanacağız işte, tecrübesiziz falan diye bir şey yok. Biz diğer A Ligi'nde oynayan takımlardan çok daha iyi takımız baktığında, kadromuz eğer tam sabi bir araya da oynuyorsa. Dolayısıyla ona da ben kesinlikle katılmıyorum. Sen şey dedin, hani düşmemiz neredeyse kesin dedin. Evet, düşmeye çok yakınız ama yine de ihtimal var. Bizim artık bu İzmir'deki Belçika karşılaşmamız hayati bir önem kazandı. Çünkü şöyle bir durum var. Uluslar A Ligi'nde kalmamız için ya en kötü veya da kalma şansını devam ettirebilmemiz için, daha doğru tanımlamayla en kötü 2-3'den biri olmamız lazım veya da en iyi 2-4'den biri olmamız lazım. Dolayısıyla B Ligi'nden ikincilerle playoff oynama şansını elde edebilelim. Mutlaka Belçika'dan 3 puan almamız lazım. Hatta Fransa'dan da belki onlar garantilemiş olacak zaten birinciliği. Paris'te son maçta 1 puan alırsak 4 puanla en iyi 2-4'den biri olarak B Ligi'ndeki takımlardan biriyle playoff oynayabiliriz. Bunu mutlaka kovalamamız lazım. Ben A Ligi'nde takımımızın kalmasını mutlaka istiyorum. Artık B Ligi'ne düşmememiz gerekir bizim. Bizim yerimiz A Ligi. Dediğim gibi A Ligi'nde de öyle kalbur üstü takımlar var ama diğer takımlar da normal, bizim rahat rahat boy ölçebileceğimiz takımlar. Dolayısıyla bu son iki maça çok çok önem vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, Uluslar Ligi'nde şimdi diğer maça da dönelim. Fransa-Belçika maçına da dönelim. Fransa'da da değişen bir kimlik var Zidane'la birlikte. Farklı farklı oyuncular, varyasyonlar deneniyor ama işin özünde yıldız futbolculara dönüldüğünde tekrardan rayına oturan bir Fransa oyunu görüyoruz. Evet. Fransa dün Belçika karşısında nasıl kazandı?
1: Ben tabii milli maçımızı seyrederken bir yandan da tabletimden o maçı takip ettim. Belçika 1-0 öne geçti. Fakat Fransa tabii ki oyunu bırakmadı ve karşılaşmayı 4-1 kazandı ki ellerinde o kadar çok sayıda yıldız oyuncu var ki, yani Olise sonradan oyuna girdi mesela. 2 gol attı, asist yaptı falan, böyle yani böyle bir oyuncu Olise. Bayern Münih'te de kendisini sürekli seyrettiğim için hakikaten hayran olmamak elde değil. Hele böyle Harry Kane'le bir arada olduklarında çok daha zevkli oluyor seyretmek. Ama Fransa milli takımı özellikle takım oyunu olarak böyle hani İspanya gibi olmasa da, ki zaten Dünya Kupası'nda İspanya Fransa'ya takım oyunu oynandığında neler olabileceğini göstermişti yarı final karşılaşmasında. Fransa'da çok önemli yıldızlar var. Şu anda Mbappe sakat, takımda yok ama hiç kimse ya Mbappe olsa keşke demiyor. Çünkü o olunca oynayacak zaten, ama olmadığı zaman da herhangi bir sorun yaşamıyor Fransa milli takımında elindeki yıldızlar bağlamında. Çok güzel bir maçtı. 4-1 kazandı Fransa ve 5 gollü bir karşılaşma oldu. Ve hak ederek kazandı tabii ki. Artık yani Fransa'nın grup birincisi olmasına garanti gözüyle bakabiliriz. Kalan iki haftada da bunu matematik olarak zaten garanti altına alırlar diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi yine Uluslar Ligi'ni konuşarak devam edelim. Uluslar Ligi'nde kabuk değiştiren çok fazla ülke vardı. Fransa bunlardan biriydi ama belki de en dikkat çekici değişim Almanya'da yaşandı. Jürgen Klopp'un gelmesi tabii ki şaşırtıcı bir karar değildi ama Jürgen Klopp'un yaptıkları çok konuşuldu. Çok fazla yeni ismi milli takıma çağırdı. İlk kez milli takım forması giyen genç oyuncular vardı. Ve 36 tane oyuncuya şans verdi. Ancak ön plana çıkan şey bu 36 oyuncudan da hep aynı oyun planını sahaya sürmeye çalışmasıydı. Jürgen Klopp'la başlayan değişim şu an henüz artı anlamda sahaya yansımış gibi görünmüyor.
1: Şimdi son Yunanistan karşılaşmasını seyrettim ben. Özellikle sahadaki kadro, Yunanistan karşılaşması deplasmanda 0-0 biten karşılaşmada gerçekten mükemmel bir futbol oynadı. Sadece gol atamadı. Hı-hı. Almanya'nın da şu anda Rezan bir gol sıkıntısı var. Yani gol atamıyorlar bir türlü. Grup maçlarına baktığımız için bir Sırbistan karşısında alınan 2-0'lık galibiyet var. Hollanda beraberliği var. O da gollü bir beraberlikte ama yani alışıl olduğumuz Almanya'nın hani oyunu sürükleyip goller attığı böyle 6-0, 7-0 kazandığı maçları hatırlarız Almanya'nın. Miroslav Klose yok mesela. Jürgen Klinsmann yok. Yani o golcüler artık Alman milli takımda yok. Dolayısıyla onun sıkıntısını yaşıyor Almanya. Jürgen Klopp 44 oyuncu çağırmıştı ve çok rastlamadığımız bir şekilde bir bölümünü, bunların 22'sini ilk iki maçta oynattı, diğer kalanlarını da kalan iki maçta oynattı. Bunlardan 36'sını kullandı. 44 kişi çağırmıştı ama bir kişi sakatlanınca 43'e indi kadro. 7 kişi hiç oynamadı. Dolayısıyla Almanya bir gelişim sürecinde, yeniden yapılanma sürecinde Jürgen Klopp'la. Jürgen Klopp da şimdi bu kampın çok güzel olduğunu söylüyor. Ben bu bütün röportajlarını seyrediyorum Alman televizyonundan Jürgen Klopp'un. Çok memnun. Oyuncularından çok memnun. Kafasında yavaş yavaş kadronun şekillendiğini söylüyor. Yani mesela şimdi Kasım ayındaki karşılaşmalarda mutlaka bu toplam 44 kişiden kendisine bir iskelet 11 oluşturacaktır diye düşünüyorum. Ve daha iyi bir Almanya izleriz fikrindeyim Kasım ayındaki iki karşılaşmada. Orada bir tancı var, bir yapılanma var ama Jürgen Klopp çok tecrübeli, gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Tabii ki çok da popüler olduğu için herkes gözünü Almanya'ya dikti. Jürgen Klopp ne yapacak diye bakıyor bütün dünyada ve çok ilgi çekiyor Almanya'nın maçları bu bağlamda. Bakalım önümüzdeki Kasım ayında nasıl bir Almanya seyredeceğiz onu göreceğiz.
0: Peki şimdi Jürgen Klopp tabii ki çok böyle reytingi yüksek bir karakter futbol içerisinde. Evet. Tercihleriyle, açıklamalarıyla çok konuşuluyor. Bu tercihlerine bir itiraz geldi. O da bir Alman efsaneden geldi, Oliver Kahn'dan. O da Urbik tercihiyle ilgiliydi. Oyuncu çıktı, iki maçta ilk kez milli takıma davet aldı ve iki maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Ama Oliver Kahn performanstan daha fazla tercihe ve tercihin arkasındaki sebeplere takılmış, evet, gibi görünüyor. Neden bu kadar tepkisel yaklaştı bu karara?
1: Şimdi Oliver Kahn, senin de söylediğin gibi Almanya'nın kaleci efsanesi. Gerçekten çok büyük bir kaleciydi. Ve son işte Almanya'nın Yunanistan karşılaşmasında da televizyonda yorum yaptı. Hı hı. O yorumları ben de dinledim. Orada söyledi bunları. Şimdi Jürgen Klopp bu kadro seçimini yaptıktan sonra, sen de hatırlarsın, benim bir numaralı kalecim Marc-André Ter Stegen demişti.
0: Evet.
1: Orada da ilk maçta Ter Stegen'e görev verdi. Fakat ondan sonraki karşılaşmada Alex Nübel oynadı, Beşiktaş'ın kalecisi. Ve son iki karşılaşmada da Urbik oynadı. Oliver Kahn diyor ki, sen diyor basın toplantısında Marc-André Ter Stegen'in bir numaralı kalecin olduğunu söylüyorsun. Fakat onu sadece bir maçta oynatıyorsun. Çünkü Marc-André Ter Stegen çok uzun sakatlıklar yaşadı ve maça ihtiyacı var, maç oynamaya ihtiyacı var.

0: son dönemin en böyle reytingi yüksek konusu tabii ki Portekiz milli takımında yaşandı. Portekiz evet. milli takımı Cristiano Ronaldo kriziyle sarsıldı. Cristiano Ronaldo kampı terk etti. Jorge Jesus biraz ifadeleriyle olayı kaşımaya da devam ediyor. İsterse Ronaldo takıma geri dönebilir dedi. Peki bu Ronaldo krizi ne zaman son bulacak Portekiz'de?
1: Yani şimdi az önce haberimizde Messi'ye veda haberi vardı. Evet. Çok güzel bir işte tören yapılacak. Bir de benim aklıma şey geldi Rezan. Keşke Avrupa'nın çok büyük takımlarından biriyle bu veda maçı olsaydı. Ama tabii Uluslar Ligi olduğu için herhalde o karşılaşmayı ayarlamak mümkün olmadı. Benin'le oynayacakmış Arjantin evet. milli takımı. Şimdi Cristiano Ronaldo da böyle bir vedayı hak ediyor Portekiz'de. Fakat... yaşananları hepimiz biliyoruz ve bu bütün dünyada da haber oldu. Ayrıca Portekiz'i tamamen ikiye böldü. Bir kısım Jorge Jesus haklı, kimse milli takımdan büyük değil derken bir kısım da Ronaldo'ya bu yapılır mı diyor. Öyle bir bölünme yaşandı Portekiz'de. Yani Ronaldo'nun agresif davranıp hemen milli takım kampını terk etmesi, Jorge Jesus'un da sert açıklamalar yapması olmayabilirdi. Bir şekilde kapılar ardında bu birbirini tanıyan iki insan zaten beraber de çalıştılar daha önce. Bu işi halledebilirlerdi diye düşünüyorum ben. Ve nitekim de bence bu iş hallolur Rezan. Yani Ronaldo'ya Portekiz milli takımında bir veda mutlaka olur. Yani böyle bir Portekiz efsanesinin milli takıma veda etmeden milli takımla ayrılması düşünülemez bence. Dolayısıyla bu iş tatlıya bağlanır ama ne zaman bağlanır onu da önümüzdeki aylarda göreceğiz. Belki de bu Uluslar Ligi'nin son iki karşılaşmasında yine Ronaldo döner milli takıma ve vedasını da yapar.
0: İnşallah bunu en çok ben isterim bir Ronaldo seven futbol sever olarak. Son olarak şunu da söyleyeyim yine.
1: Biliyorsun Ezgi de bizim Ezgi de evet. Messi hayranı.
0: Kanalda zaten benim sayım çok az. Çok kısa bir dakikada İrlanda konusunu tamam. konuşalım. Ya İsrail milli takımına gösterilen tepkiler arasında, duruşlar arasında İrlanda'nın duruşu takdire şayandı ve UEFA'ya bir başvuruları evet. oldu. İsrail'le eşleşmemekle ilgili. Son olarak bunu da çok kısa yorumlayalım sonra veda edelim.
1: Yani İrlanda'nın bu yaptığı harika bir davranış. Hem de Hristiyan bir ülkenin takımı olarak, federasyon olarak bunu yaptılar. Çok işte olay yaşanan olayları biliyoruz. İrlanda Futbol Federasyonu UEFA'ya başvurarak önümüzdeki dönemde Avrupa Şampiyonası elemelerinde veya başka turnuvalarda İsrail takımlarına eşleşmemesini isteyecek İrlanda'nın. Bunun için başvuru yapacaklar. Ben hatta bu konuda Beşiktaş'ın da daha önce aslında başvuru yapabileceğini söylemiştim. Böyle bir haber çıktı. İrlanda'da İsrail'le bir daha karşılaşmak istemiyor.
0: Tabii tıpkı Rusya'ya yapıldığı gibi keşke İsrail takımlarının da bir plan durumu söz konusu evet, olsaydı evet, da böyle evet, durumlar maalesef. Yaşanmasaydı. Ne yazık Aynen. ki böyle bir çifte durum söz konusu. Hüseyin Özkök ağzınıza evet. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Rezan. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Evet değerli izleyenler, Sabah Spor'unda programımızı tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
8: İdefix. Reklam.
9: A Spor Radyo.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün. 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı.

0: arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ben Kerem Can Bulat. Maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Çok güzel bir atmosfer var Stade de France'da. Biraz keyfini çıkaralım. Düdük'le birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Maxence Lacroix. Eniyoro topla buluştu. Koundé. Diego Moreira onu karşılamıştı. Yoro. Yoro'dan pas Dembele'nin koşu yoluna. Joaquin Seyson'un karşısında Dembele çekti soluna. Dembele çok kötü vuruyor. Zinedine Zidane görüntüde, Fransa teknik direktörü. Van der Voort uzun gönderdi. Luka Bakio'dan sekti top. Lacroix. Kamavinga. Yoro. Reste, Lukaku'dan baskı. Lacroix. Çizgide Andy Diouf topla buluştu. Luka Bakio onu kovalıyor. Andy Diouf çekti topu, baskı altında bıraktı arkadaşına. Kone, Atliuş, Şülkunde, Dembele, Seyis'in üstüne gitti. Diego Moreira da yardıma geldi.

Diouf. Manu Kone, Kamavinga. Lacroix. Fransa yerleşti Belçika yarı alanına. Dembele. Dembele. Seis dokundu. Akliuş araya giriyor. Kamavinga. Tekrar aldı topu Dembele. Dembele ters tarafa doğru göndermek istedi. Lavia'ya çarptı top. Dodi Luke Bakio. Baskı altında Luke Bakio. Romeo Lavia. Hans van Aken topla buluştu. Ondan pas Diego Moreira'ya. Joaquin Seis'ten hücuma destek. Van Aken. Nathan Engoy. Luke Bakio yerden oynamak istedi. Raskin hareketliydi, araya girdi Kamavinga. Barcola'nın topuna müdahale var. Taç Fransa'nın. Mark Van Bommel ekranda, Belçika milli takım teknik direktörü. Diouf kullandı taçı. Akliuş. Ona çarptı top. Kamavinga. Tekrar aldı topu Kone. Kone geçti rakibini. Barcola. Barcola bıraktı. Akliuş. Sahanın hemen hemen her yerinde hücum hattında görev yapabiliyor. Magnus Akliuş. Çok çok yetenekli oyuncu. Onu da bugün 11'de izliyoruz. Dembele. Kunde. Yeni Euro'dan pas. Lacroix. Oyunun yönünü değiştirdi Fransa. Diouf. Akliuş. Barcola topla buluştu. Barcola ceza alanında. Barcola dışarı çıkarmak istedi. Akliuş'un arkasına düştü top. Nicolas Raskin uzun gönderdi. Lukaku'dan koşu. Yoro kalecisine dönüyor. Reste. Yeni Yoro. Kamavinga. Lacroix, Kunde'yi topla buluşturdu. Dembele. Le Pol'dan top kaybı. Mekele merkeze döndü. Van Aken. Seis. Joaquin Seis. Topla çıkmak istedi. Moreira. Araya girdi Kamavinga. Manu Kone. Akliuş. Yoro'dan pas Dembele'ye. Dembele yerden oynadı. Jules Kunde. Kunde Mekele karşısında. Kunde çevirdi içeri. Le Pol'e gelmedi top. Lavia. Engoy. Dembele araya giriyor. Akliuş şimdi. Onun vuruşu. Savunmadan sekti top. Kaleci Van der Voort'ta kaldı. İşte Akliuş'un vuruşu, ayak koyuyor Mekele. Yükseklik kazanan top Van der Voort'un ellerinde kaldı. Van der Voort. Romelu Lukaku indirdi topu. Lacroix. Lukaku'dan sekti. Kamavinga. Kamavinga'ya yapılan hareket faul.

Jan Bartels de az önce görüntüdeydi. O da Zinedine Zidane'ın teknik ekibinde yer alıyor. 98 Dünya Kupası'nda beraber zafere ulaşmışlardı Fransa milli takım formasıyla. Maç öncesinde de birkaç kez görüntüye geldi. Aimé Jacquet, o da o takımın teknik direktörü. Mücadeleyi yerinde takip edenler arasında. Akliuş bıraktı. Dembele karşısında Diego Moreira. Dembele. Akliuş tekrar aldı topu. Dembele çekti sağına. Dembele vurdu. Top dışarı gidiyor. Müdahale var. Korner. Dembele'nin şutunu ayak koyan Diego Moreira'ydı. Korneri paslaşarak kullandı Fransa. Dembele. Kunde. Araya girdi Romeo Lavia. Luke Bacchio. Baskı var onun üstünde. Diego Moreira. Mekele. Uzun gönderdi. Lacroix. Manukone'den pas Barcola'ya. Camavinga. Leni Yorob. Yerden oynadı Kunde. Dembele bıraktı Akliuş. Diouf. Barcola tekrar. Diouf içeri kat etti. Esteban Le Pol. Sağda Dembele. Ceza alanında Dembele. Dembele'den ortağı Le Pol hareketliydi. Top dışarıda. Kale vuruşu kararını bekledi Belçika. Pozisyon ekranda Dembele'nin ortasında. Mekele ve Le Pol o noktaya birlikte hareket etmişlerdi. Fransa'daysa korner beklentisi vardı. Paslaşarak kullandı kale vuruşunu. Konuk ekip Van der Voort uzun gönderdi. Kunde karşılıyor. Dembele. Barcola. Camavinga bıraktı Barcola'nın koşu yoluna. Barcola girdi ceza alanına, indi çizgiye, çevirdi içeri. Esteban Leopold'dan önce savunmadan hamle var. Barcola rüzgar gibi girdi içeri. Mekele ayak koydu onun topuna. Kunde. Camavinga. Yorob. Maxence Lacroix. Andy Diouf. Diouf. Diouf'un topuna müdahale Romeo Lavia'dan. Luke Bacchio. Luke Bacchio kalabalığın arasından müthiş çıktı. Şimdi pas ters tarafa Diego Moreira'dan koşu. Moreira indirdi topu. Kunde ile mücadele halinde. Seis geldi yetişti. Fanaken dokundu Diego Moreira. Fransa iyi koştu geriye. Lavia. Raskin'e paslaştı Lavia. Sonrasında Mekele tekrar aldı topu Lavia. Mekele, Diego Moreira, Seis, baskı altında bıraktı Moreira'ya. Moreira, Romelu Lukaku dönmek istiyor. Lukaku onun vuruşu, kaleci Reste. Romelu Lukaku, Lacroix'ı aldı sırtına. Ters ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Reste'de kaldı top.

Dembele. 6'te 1'e 1. Moreira'dan da destek geldi. Dembele. Geriye çekmek zorunda kaldı topu. Dembele bıraktı. Akliuş. Yoro. Kamavinga yeniden Dembele'yi topla buluşturdu. Dembele. Dembele. Seis ayak koydu. Korner. Leoş. Top doğrudan dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Az önce Dodi Luka Bakio'nun rakiplerin arasından çıktığı an, bu da Lavia'nın Andy Diouf'un topuna müdahalesi. Engoy. Uzun gönderdi Engoy. Lacroix indirdi. Diouf. Le Pol. Manu Kone. Kamavinga. Koundé. Kötü pas. Taç kullanacak Belçika.

Van der Voort. Top dışarıda. Top Zinedine Zidane'ın ayağına düştü. Fransa'da tribünler ayaklandı.

Zizou tezahüratları Stade de France'da. Dembele. Futbolcuyken onlara çok büyük mutluluklar yaşatmıştı Zinedine Zidane. Teknik direktörlük kariyeri milli takıma neler getirecek, özellikle büyük turnuvalarda merakla bekleniyor. Hep beraber göreceğiz uzun vadede. Andy Diouf yaptı ortaya. Le Pol yükseldi. Vuramıyor. Lukaku, Lacroix çarpışması orada faul kararını beraberinde getirdi. Lacroix çok memnun kalmadığı karardan.

Engoy. Topla mesafe kat etti Engoy. Onun topuna müdahale. Şimdi Fransa için kontra şansı. Barcola. Kone gitti soldan. Bıraktı onun koşu yoluna. Barcola hareketli. Karşı karşıya Barcola vurdu. Van der Voort ve korner. Kone'nin pasında Barcola dar açıdan şansını böyle denedi. Paslaşarak kullanıldı korner. Dembele ceza alanında çevirdi içeri. Romelu Lukaku'dan savunmasına çok iyi bir yardım. Korneri yine hızlı kullandı Fransızlar. Dembele'den orta. Bu köşe vuruşunu da Lukaku savuşturdu. Kamavinga. Kunde. Manu Kone. %69'a 31 ile toplu oynama oranlarında Fransa çok daha baskın. Akliuş. İki oyuncu karşıladı onu. Kone. Kunde. Dembele. Kastanye ile

mücadele halindeydi Dembele. Belçika savunmada kalabalık. Boşluk arıyor Fransa. Diouf bıraktı. Kone araya girdi. Lavia baskı altında. Diouf ayak koyuyor savunmada. Mekele tehlikeyi uzaklaştırdı ama top yine Fransa'da. Barcola bıraktı. İçeri çevrilen top. Le Pol hareketli. Kontrol etti. Le Pol baskı altında. Mekele peşinde. Çizgiye kadar takip etti Le Pol'ü. Mekele. Kamavinga. Dembele. Dembele yerden oynadı. Kunde'ye geçmedi top. Seis. Lukaku bıraktı. Hans van Aken. Raskin. Mekele uzun gönderdi. Kastanye'nin koşusu vardı. Araya girdi savunmada. Takımına yardımcı olan Bradley Barcola. Diouf. Restep. Kunde vurdu kafayı. Akliuş hareketli. Taç Belçika'nın. İşte Zinedine Zidane'ın kontrolü. Lukaku. Seis. Lukaku'yu düşünmüştü. Ayak koydu savunma. Yoro Lukaku mücadelesi öncesinde yardımcının işaretiyle düdük çaldı. Offside. Bu da iki oyuncu arasındaki büyük mücadele. Maxence Lacroix. Yoro uzun gönderdi. Barcola Kastanye karşıladı onu. Barcola geriye döndü. Manu Kone. Kamavinga topun gelişine. Savunmada Raskin'den sekti top. Lukaku bıraktı. Van Aken, Lavia, Luke Bakio. Van Aken çizgiye doğru yaklaşmıştı. Luke Bakio Kastanye'ye döndü. Kastanye uzun gönderdi. Ayak koydu. Kamavinga. Raskin'in yerde kaldığı pozisyon için karar faul. Akleuş'la mücadelesi Raskin'in ekrana yansıdı. Romeo Lavia. Raskin. Çizgide Luke Bakio. Kastanye'den koşu vardı. Aceleci davranmadı Luke Bakio. Lavia. Mekele. Diego Moreira. Kunde'nin baskısı. Brandon Mekele. Raskin. Belçika kalabalık, rakip yarı alanda. Luke Bakio. Luke Bakio yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Yoro'yla çıkmak istiyor Fransa. Le Pol'den top kaybı. Joaquin Seis. Diego Moreira şimdi. Seis ceza alanına gitti. Orta geldi. Yine karşılıyor Fransız savunması. Mekele. Van Aken. Kastanye. Luke Bakio. Luke Bakio. Diouf'tan kurtuldu. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Top dışarıda. Raskin. İşte Luke Bakio çok iyi geçti Diouf'u. Ters ayağıyla hiç fena değil bir orta. Ancak Raskin'in kafası isabetli değil. Kunde. Dembele. Ayağı kaydı Dembele'nin. O sırada Joaquin Seis'ten de bir temas aldı. Serbest vuruş kullanacak Fransa.

Lenny Europe. Dembele. Dembele. Şu ana kadar oyuna çok ağırlığını koymadı Dembele ama her an her şeyi yapabilir. Bu olasılık hep akıllarda. Kone, Leopold döndü vurdu. Kaleci Van der Voort. Esteban Leopold ekranda. Sonrasında Zinedine Zidane görüntüde. Barcola'nın pası. Kone, Leopold ve kaleci. Lukaku. İyi sakladı yine topu. Van Aken'den pas kanada. Timothy Castagne hücuma destek veriyor. Barcola da karşıladı onu. Raskin. Engoy. Mekele. Lavia. Raskin kalecisine döndü. Kafayı vuran Yorup. Lavia. Van Aken bıraktı. Seis. Luke Bakio. Ters tarafa uzun top. Diego Moreira orada. Kunde vurdu kafayı. Dembele. Kunde.

Akliuş çizgide. Rakibin üstüne gitti Akliuş. Bastı frene, döndü geriye. Kamavinga. Kunde. 25. dakikadayız. Fransa-Belçika mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Diouf. Araya giren Engoy. Pas yerden Barcola'nın koşu yoluna. Savunma dikkatli. Çıkmak istiyor Belçika. Fanaken'den top kaybı. Dembele şimdi. Dembele çekti soluna. Fanaken geldi. Hatasını telafi etti. Lavia. Raskin taşıyor topu. Raskin'den pas Lukaku'ya doğru. Kontrol Maxence Lacroix'dan. Kamavinga bıraktı Manu Kone'ye. Barcola. Tempo henüz çok yükselmedi mücadelede. Fransa zaman zaman denemeler yapıyor. Ama bunu pozisyonlara çok da fazla yansıtamadılar. Oyuna koydukları ağırlık henüz yeterli olmadı. Lacroix. Andy Diouf. Kone. Faul kararı var. Akliuş topun başında. Akliuş yaptı ortasını. Van der Voort karşıladı. Kafayı vuran Kunde. Esteban Le Pol çekti sağına. Le Pol yaptı ortayı arka tarafa doğru. Sekti top, penaltı bekliyor Fransa.

Atliuş içeri çevirmek istedi. Luke Bakio topla buluştu. Pozisyonun içindeki Fransız oyuncular oyunu bıraktılar. İtiraza başladılar. Bakalım VAR'dan bir uyarı gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz ama biraz daha o ana odaklı kalsalardı daha verimli olabilirdi. Hakemde bir şey yok, devam diyor. İtirazlar sürüyor. Luke Bakio

Diego Moreira. Kunde'nin üstüne gitti. Moreira ceza alanını zorladı. Kunde ayak koydu. Köşe vuruşuyla oyun sürecek. İşte Moreira Kunde mücadelesi. Bu da az önce Luke Bakio'ya çarpan topta Fransa'nın penaltı beklediği an.

Moreira'dan orta, topun gelişine bir vuruş denemesi. Luke Bakio orada pozisyon içinde. Fransızlar topu uzaklaştırdı. Kastanye indirdi. Engoy. Lavia. Mekele yaptı ortayı. Diouf. Leni Yoro. Dembele Le Pol'e bıraktı, ondan Akliuş. Dembele tekrar.

Brady Barcola. Lacroix. Akliuş. Dembele aldı topu. Ayak koydu Seis. Kamavinga topu takımında tuttu. Akliuş şimdi ceza alanında. Akliuş bir soluna aldı, bir sağına. Akliuş destek Kunde'den. Kunde yaptı ortayı. Löpol'den önce savunma. Moreira çok güzel pas. Leni Yoro araya giriyor. Lukaku'nun topla buluşmasına izin vermiyor.

Stark Lucian ceza alanındaki hareketleri. Van der Voort uzun gönderdi. Lukaku. Kone. Yerde kaldı, faul. Barcola. Manu Kone. Lacroix. Yoro aldı topu. Oynadı Kunde ile. Şimdi Dembele. Kamavinga oyunun yönünü değiştirdi. Andy Diouf. Luke Bakio karşısında. Diouf ceza alanına girdi. Dışarı çıkardı Kunde'ye. Jules Kunde bıraktı. Dembele. Birebir. Dembele. Aldı soluna. Dembele vurdu. Seyisten döndü top. Yoro. Akliuş. Akliuş ceza alanına girdi. İçeri çevirmek istiyor. Hans van Aken orada. Kesti topu. Diego Moreira. Kunde'den döndü top. Moreira'nın pası Lavia'ya. Lavia uzun gönderdi. Dodi Luke Bakio. Destek geldi. Luke Bakio'dan pas Kastanye'nin koşu yoluna. Timothy Kastanye. Barcola peşindeydi. Geriye döndü Luke Bakio. Lavia. Leni Yoro araya giriyor. Yoro alkış aldı tribünlerden. Kamavinga. Dembele topla buluştu. Dembele geliyor. Dembele ceza alanında. Dembele'den pas. Le Pol'ün vuruşunda top dışarıda. Kamavinga'nın pasında topla buluştu. Osman Dembele, Joaquin Seis karşısındaydı. Sağ ayağıyla içeri çevirdi. İyi bir vuruş gelmiyor Esteban Le Pol'den.

Akliuş ceza alanında. Akliuş iki oyuncu kapattı onun önünü. Top kaleci Van der Voort'ta kaldı. Van der Voort. Raskin. Lukaku'dan baskı Lacroix'a, Lacroix kalecisine döndü. Guillaume Restep. Camavinga. Akliuş. Dembele. Koundé'den koşu. Leopold'e hareketlenmişti savunma arkasına doğru. Top kaybı geldi Dembele'den. Mekele. Romeo Lavia. Lavia yerden oynadı savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve topu alarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Gol sonrası tribünlerin coşkusu. Luke Bakio gerçekten çok şık bir gol attı. Gol yeniden ekranda. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Reste'yi çaresiz bıraktı. Mark Van Bommel'in takımı Zinedine Zidane'ın ekibi karşısında önde. Belçika Stade de France'da 1-0'lık üstünlüğü yakaladı Dodi Luke Bakio'yla. Yoro. Yoro'dan pas Dembele'nin koşu yoluna doğru. Kaleci Van der Voort.

Lukaku indirdi. Fanaken. Lavia. Hans Fanaken. Moreira yaptı ortayı. Diouf sektirdi. Luke Bakio. Lukaku. Gelmedi top Luke Bakio'ya. Sonrasında Ruskin'in hamlesi oyun kale vuruşuyla devam edecek. Lavia'nın da pası gerçekten muhteşem. Derinliği, boşluğu müthiş gördü. Luke Bakio'nun gol vuruşunu yeniden izledik. Bu da Fransız oyuncuların Belçika golüne tepkisi.

Camavinga. Fransa yanıt vermek istiyor rakibine. Brady Barcola. Kone. Akliuş aldı topu. Lacroix bıraktı Diouf'a. Kone. Diouf. Akliuş. Barcola şimdi. Ayak koydu savunma. Top yine Fransa'da. Kone. Diouf. Akliuş. Diouf. Kaleci Van der Voort. Olise görüntüde kaleci Manyan ve Rabiot ile beraber ikinci yarıda onlara da iş düşebilir. Özellikle Olise'ye, Rabiot'u da değerlendirebilir teknik direktör Zinedine Zidane. Şerki'nin, Due'nin yine kulübede olduklarını hatırlatalım. Lavia'dan pas. Luke Bakio. Luke Bakio. Ortası Lukaku'ya doğru karşıladı savunma. Tekrar Luke Bakio. Lavia'dan top kaybı. Kone. Çok kötü pas. Taç atışıyla oyun devam edecek. Mekele. Uzun gönderdi Mekele. Romelu Lukaku'ya. Lukaku Yoro'yu aldı sırtına. Lukaku çok iyi servis. Luke Bakio çizgide topla buluştu. Yanında Kastanye. Luke Bakio yaptı ortayı. Top doğrudan dışarıda. İşte Yoro ve Lukaku arasındaki mücadele. Yoro tutuyor Lukaku'yu ama çok da fazla bir şey fark etmiyor tecrübeli santrfor için. Yaşı belki ilerledi ama gücünden bir şey kaybetmedi Romelu Lukaku. Son 1-2 haftadır da zannediyorum ki performansıyla, hareketliliğiyle Fenerbahçelileri sezon başlangıcına göre daha çok umutlandırıyor. Fanaken araya girdi. Raskin şimdi. Moreira. Raskin. Seis. Lukaku bir an için top istedi. Dembele kapattı Seis'in önünü. Hans Fanaken. Raskin. Fanaken. Tekrar Raskin. Belçika top dolaştırdı. Fransa yarı alanında. Lavia. Mekele. Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans görüntüdelerdi. Bugün maç kadrosunda yer almıyor iki tecrübeli oyuncu. Diouf. Jules Koundé. Yoro. Dembele ile oynadı. Dembele. Çekti soluna yine. Dembele. Kone. Akliuş. Barcola. Barcola bıraktı Akliuş'a. 42. dakikadayız. 1-0'lık Belçika üstünlüğü devam ediyor Stade de France'da. Dembele. Gidiyor rakibinin üstüne Dembele. Tekrar Dembele vurdu.

Erken ayak koydu. Çok derinde. Çok iyi, disiplinli savunma yaptı Belçika şu ana kadar Fransa deplasmanında. Büyük fırsatlar tanımadılar güçlü rakiplerine. Barcola. Barcola. Esteban Le Pol kendini göstermişti. Müdahale sonrasında korner kullanacak Fransa. Fransa'nın geçmiş yıldızları ekrandaydı. Korneri kullandı ev sahibi ekip. Kamavinga, Jules Koundé şimdi. Koundé'den orta. Kafayı vurdu Mekele. Top Akliuş'ta. Akliuş bir ortada ondan. Diego Moreira'dan sekti top. Ceza alanında kafayı vuran Yoro, top kaleci Van der Voort'ta.

Camavinga. Kunde. Dembele. Dembele yerden oynadı. Kunde kontrol edemiyor topu. Pozisyon yeniden ekranda.

Okun'un rakipleriyle mücadelelerinden enstantaneler görüntüdeydi. Romelu Lukaku baskı altında yine pasını vermeyi başardı. Kunde'den sekti top, sonra Dembele'nin hamlesi var. Taç Belçika'nın 45. dakikadayız artık. Devreye üstün girebilmek adına Belçika'nın önemli bir avantajı var. Maarten van der Voort. Baskı var Leopold'den. Van der Voort Lukaku'yu buldu. Lukaku yerde, oyun devam ediyor. Dembele. Seyisten sekti top. Dembele. Manu Kone. Lacroix. Kone gönderdi Osman Dembele'ye. Dembele. Dembele ceza alanına girdi. Dembele dışarı çıkardı. Maxence Lacroix şimdi. Agliouş, ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi. Son şanslar Fransa için. Dembele. Dembele Seyis'in üstüne üstüne gitti. Topu uzaklaştırdı Belçika savunması. Lenny Yoro. Lepol. Agliouş. Camavinga. Camavinga'dan pas Dembele'ye. Dembele bıraktı. Agliouş çizgide Dembele'yi buldu. Baskı altında yine Dembele. Sakladı topu. Yaptı ortayı arka tarafa doğru. Kafayı vuran Kastanye. Şimdi çıkıyor Belçika. Diego Moreira iyi taşıdı topu. Moreira Lacroix karşısında. Destekte geldi ona Diouf'tan. Moreira çekti topu. Yerden oynadı. Romelu Lukaku bıraktı. Moreira gitti. Camavinga araya giriyor. İlk yarıda son düdük geliyor sevgili seyirciler. Belçika Fransa deplasmanında devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamlıyor. 35. dakikada Dodi Luque Bakio'nun kaydettiği şık golle.

0: ülkesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Umran
1: Oto Ekspertiz. Reklam. A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
11: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: İşte Diego Moreira, onun ortası Lacroix karşılamıştı onu. Top dışarı çıktı. Akliuş'la geliyor Fransa şimdi. 55. dakikaya giriyoruz. Akliuş bastı frene, destek bekledi, geriye döndü Kunde'ye. Ondan Kone. Barcola.
2: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, A Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Amirli Futbol takımımızı konuşacağız. Bugün ZTK başlıyor. Zira Türkiye Kupası haftasındayız. Bugün oynanacak karşılaşmalar yarın ve perşembe günüyle devam edecek. Önemli mücadeleler var, güzel karşılaşmalar var. Yine Zira Türkiye Kupası heyecanını A-Spor ekranlarında yaşayacağınız bir hafta Uluslar Ligi ile beraber. Yine tabii ki bu akşam sadece Zira Türkiye Kupası değil, Uluslar Ligi heyecanı da devam edecek. Uluslar Ligi'nin son günü Hırvatistan-İspanya maçı, günün maçı diyebiliriz. Yine bir başka mücadele ise İngiltere ile Çekya arasında, A-Spor ekranlarından bu mücadeleyi naklen takip edebilirsiniz. Gündüz Zira Türkiye Kupası, akşam gece Uluslar Ligi ile devam edecek serüven. Evet, tabii ki bir taraftan milli ara bitti diyebiliriz bizler için. Maalesef 4'te 0 çektik Uluslar Ligi'nde. Ciddi rakipler vardı. Genellikle en azından bir puan alabileceğimiz bir fikstür olarak görüyorduk. Dünkü maçı da düşündüğümüzde. Fakat maalesef böyle bir süreç oluşmadı. Bu maçlardan puan kayıpları yaşadık. Ama hiçbir şey de bitmiş değil. Son iki maç

Belçika ve Fransa'yla İzmir'de karşı karşıya geleceğiz Kasım ayında. Son mücadele ise Bordeaux'da Fransa'yla. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne düşmemek için çabalayacağız. Eğer B Ligi'ne düşersek de maalesef yapacak bir şey yok. Bu jenerasyonumuzun çok daha iyi sonuçlar alması gerekir tabii ki ama istediğimiz oyunu sahada gösteremedik ve bu sebeple dünkü mücadelede de 3-1'lik bir mağlubiyet oluştu. Tabii ki hepsini değerlendireceğiz, konuşacağız. Milli ara bizler için bitti dedik. Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Sizlerle haftayı da paylaşacağım. Hangi maçlar oynanacak, hangi mücadeleler var, bunları da tabii ki değerlendireceğiz, konuşacağız. Gazete manşetlerine şöyle bir göz attığımızda hem transfer haberleri görüyorum hem ligle alakalı detaylar var açıkçası. Bir diğer taraftansa MK ile ilgili büyük detaylar, önemli detaylar var. Onları da yine paylaşacağız, detaylandıracağız.

Sabah gazetesiyle başlayabiliriz. 4 maç 0 umut, 3-1'lik mağlubiyetin yansıması Sabah gazetesinin manşetinde. Tarih yazdı diyor ama Montella tarihi biraz tersten yazdı. Neden diyecekseniz, üst üste 4 mağlubiyet en son 1988 yılında gerçekleşmiş A Milli Futbol takımımız adına. Bu da gerçekten çok ama çok üzücü. Demoralize olan da bir futbol kadromuzun olduğunu, oyuncularımızın olduğunu söylemek gerekir. Toplamda 2 gol attık ve 11 gol gördük kalemizde. Aynı grupta Fransa ise Belçika'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Olize ve Due inanılmaz performans sergiledi. Fotomaç gazetesinin manşetine bakacak olursak, yine bize hüsran, yine bize hasret var. A milli takımımız Bursa'da fark yediği İtalya'ya bu kez Bologna'da 3-1 ile boyun eğdi. Uluslar A Ligi'nde 4-0 çektik. Yine hüsran yaşadık, yine galibiyete hasret kaldık diyor Fotomaç. A milli takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya yine kaybetti. İlk 20 dakikada iyi oynadık ama sonrasında işler pek de istediğimiz gibi gitmedi. 9 numarasız oyunun yine kurbanı olduk. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26'da Scamacca, 65'te Calafiori ve 87'de Esposito attı. Millilerimizin golü 61'de Aral Şimşir'den geldi. Uluslar A Ligi'nde oynadığımız 4 karşılaşmadan puan çıkaramadık. Bu maçlarda 11 gol yerken sadece 2 gol atabildik. A Spor'da Türkiye Kupası şöleni, yine Fotomaç gazetesinde gördüğümüz bir başka detay. Turkuaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu bugün 4 maçla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları A Spor canlı yayınlayacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Bitlis Silifke Spor, Kırklareli Spor, Bayburt Spor, Sakarya Spor, Kayadibi Spor, Karşıyaka, Afyon, Karahisar maçlarını bugün takip edebilirsiniz. Önemli, güzel maçlar, güzel karşılaşmalar var.

Şike ve teşvikten tutuklandı. Sabah gazetesinin haberi. Süper Lig hakemi Yasin Kol cezaevine gönderildi. Tecrübeli hakemin 11 bankadaki 50 hesabında 2012-2026 yılları arasında gerçekleşen toplam işlem hacminin 84 milyon 181 bin lira olduğu belgelendi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yasin Kol için tutuklama kararı verildi. 187 kişiden para aldı, 407 kişiye para göndermiş Yasin Kol.

Hedefimiz Avrupa Şampiyonası. İlk İtalya maçımız dışında tüm karşılaşmalarda kora kor mücadele ettik diyor Montella. Deneyimler bizi geliştirdi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Rakibimiz oyuna 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu dahil etti. Durum böyle diyor Montella. Fanatik gazetesi Uluslararası Ligi'nde 4. maçımızda 4. yenilgimizi aldık. Hep karanlık diyor. Bizim çocuklar için kabus günleri bitmiyor. Tarihte ilk kez yer aldığımız Uluslararası Ligi'nde 4 maçın tam sonunda puanımız 0. Fransa ve Belçika'ya 1, İtalya'ya 2 kez kaybeden A milli takımımız -9 averajla 16 takım arasında 16. sırada. Hakan ve Kenan'ın sakat, Arda ile Barış'ın cezalı olduğu gecede teknik heyetin kadro tercihleri şaşırtıcıydı. Aslar'ın kulübeye yedeklerin sahaya sürüldüğü 90 dakikayı 3-1 ile kaybettik. Hızla B ligine iniyoruz ve çanlar Montella için çalıyor diyor Fanatik gazetesi. Devam edelim. Yine kulüplerden de gelişmeler var, haberler var. Onları da paylaşalım. Nottingham Forest devreye girdi. Fenerbahçe net konuştu. Archie Brown 30 milyon euro. İngiliz temsilcisinin 15 milyon euroya 24 yaşındaki savunmacıyı alma hayali suya düştü. Sarı lacivert yönetim transfer için en az 2 katını talep ediyor.

Gözler Orkun ve Emirhan'da. Beşiktaş'tan haber. Tedavisi tamamlanan Sırp golcü takımla çalışmalara başladı. Gözler iki milli futbolcunun durumuna çevrilmiş noktada. Vlahovic tamam, artık antrenmanlara başlamış oyuncu.

Turkuaz Medya'da Uluslar Ligi şöleni devam ediyor. 3 dev maç bugün canlı ve şifresiz olarak ekranlara girecek. 21.45'te Hırvatistan-İspanya maçı A Haber'de, 21.45'te yine aynı saatte İngiltere-Çekya maçını A Spor'dan izleyebilirsiniz. 21.45'te yine aynı saatte A Para'da ise İsviçre-Kuzey Makedonya maçı oynanacak. Matador Hırs Küpü. Takvim gazetesinin başlığı, dönüşü süper olacak. Kanarya'nın 30 yaşındaki 10 numarasının idman performansının çok iyi olduğu öğrenildi. Oyuncusunun formundan memnun olan İsmail Kartal da Asensio'yu Rize maçında ilk 11'de görevlendirmeyi düşünüyormuş. Şu noktada Asensio'nun dönüşü gerçekten Fenerbahçe için çok ama çok kritik.

Arjantin basınından bir detay var. Tabii bir sıcak bir gelişme, sıcak bir haber. Tabii ki bu konu da çok konuşuldu. Dün de hızlı bir şekilde Dursun Özbek'e soruldu. Fotomaç gazetesinde bu haberi görüyoruz. Kralın dönüşü. Arjantin basınına göre menajeri Elio Lettori Pina vasıtasıyla Lettorio Pino vasıtasıyla sarı kırmızılı takıma mesaj gönderen Mauro Icardi yıllık ücretinde büyük bir indirime gitmeye hazır olduğunu iletmiş. Ne talep ederlerse de yani Galatasaray

yönetimine talep ederse de kabul edecek mi Icardi? Futbola geri dönmek istiyor. Şu an takımsız biliyorsunuz. Dursun Özbek'ten de bir yanıt geldi. Veda için yanıt bekliyorum, cevap bekliyorum diye. Mauro Icardi hakkında şu şekilde konuşmuş. Daha önce kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarılardaydı. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum. Gelirse bir veda planlıyoruz diyor. Yani çok da sıcak değil.

0: Devam edelim. Fotomaç gazetesindeki bir başka başlık. Görüntü var, ses yok. Uluslararası Ligi'ndeki şansımız artık çok zora girdi. Grupta kalabilmek için kalan iki maçımızı da farklı kazanmalıyız. Bu mücadele 12 Kasım'da, yani bizim için ya tamam ya devam maçı, Belçika mücadelesi olacak. Belçika maçını kazanırsak eğer Uluslararası Ligi'nde A Ligi'nde kalma şansımız olabilir, imkanımız olabilir, bir playoff oynayabiliriz. Devam edelim. Bitsin artık bu çile diyor Milliyet gazetesi. Tarihinde ilk kez Uluslararası Ligi'nde mücadele eden Amili takım İtalya karşısında deplasmanda da tutunamadı. Gruptaki dördüncü maçında da puan çıkaramayarak küme düşme kapısını tamamen araladı. Ay Yıldızlı ekibimiz Kamakka'nın golüyle ilk yarıyı geride tamamlasa da Aral Şimşir'le eşitliği sağladı. Ancak Calafiori ve Esposito bize bir kabus daha yaşattı. Gerçekten etkili, güçlü oyuncuları var ve 8 rotasyonla çıktığını da söyleyelim İtalya'nın. Sonrasında mesela bu son iki golü atan Esposito ve Calafiori oyuna girdi. Gelecekten umutluyum diyor Montella. Nasıl umutlu? Açıkçası bunu ben şahsen... inanamıyorum yani 4 mağlubiyetle beraber, ama umarım öyledir. Umarım biz yanılırız. Tabii her şeyi tüm detaylarıyla konuşacağız. Bu arada Süper Lig'de oynanacak maçlar, 7. haftanın maçlarına şöyle bir bakalım isterseniz. Cuma günü start alıyor Süper Lig. Sanki yeniden başlıyor gibi, değil mi? Galatasaray Kasımpaşa maçıyla 7. hafta başlayacak. Galatasaray son olarak 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Averaj farkıyla Ahmet Sportif ilk sırada liderliğini sürdürüyor. 3. sırada Beşiktaş 12 puanda ve 12 puanı bulunan bir diğer ekipse bu sezonun flaş takımlarından Kocaelispor, ki rakibinin 7. haftada Beşiktaş olacağını da söylemiş olalım. Gençler Birliği, Ahmet Sportif, Korendon Alanyaspor, Erzurumspor, Samsunspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Arca Çorum FK. Bu arada Burak Yılmaz'ın eski takımına karşı bir mücadelesi olacak. Onu da söylemiş olalım. Beşiktaş, Kocaelispor ve Eyüpspor Göztepe maçlarıyla Süper Lig'de 7. hafta start alacak, yeniden başlayacak. Stüdyo konuğum var, tabii ki stüdyo konuğumla da değerlendireceğim. Emre Rahmet bizlerle birlikte Radyo Turkuaz'dan, kendisi de hem YouTube'da, Libero TV'de önemli yorumlar yapıyor. Dedim ki artık bir Spor Express zamanı geldi. Emre, ne diyorsun?
1: Geldi. Günaydın Furkan.
0: Günaydın, çok teşekkürler. Tabii şimdi yani milli takımla başlamak istiyorum tabii, ama çok da uzun tutmayacağım. Çünkü her şey ortada yani. 11 gol yemişiz, 2 gol atabilmişiz. Bu 2 gol de İtalya'ya ve ikisi de çok benzer. Zaten görmüşsündür. Kesinlikle. Sen de gittin çünkü Bursa'daki maçta vardın. Yani milli takımımız adına beklentimin altında bir performans. Bana 6 maçlık böyle bir fikstür geldiğinde ben 6 maçtan 4 puan kazanırız dedim. Onu da söyleyeyim yani.
1: Ben çok daha fazlasını bekliyordum.
0: Ben beklemiyordum abi.
1: Yani ben içeride Montella'yı, bir Fransa galibiyeti bile bekliyordum. Ya içeride öyle Fransa'yı mi? Bile zorlayacağımızı düşünüyordum. Yok ki ya. Fransa'yı zorladık aslında. Fransa maçı çok iyi geçti ya. Ya Fransa

0: İyi maçından geçti. Sonra
1: İyi oynadık.
0: Fransa maçından sonra İtalya maçında ilk yarıda fişi çeker miyiz diye konuşuyorduk. İşte İtalyanların eksikleri var. İtalya kendi evinde Belçika'ya mağlup oldu. İtalya'yı Bursa'da yeneriz, şöyle yaparız. Konuşurken bir anda sonrasında bir İtalya maçında ilk 30 dakikada bir soğuk duş aldık.
1: Aynen öyle.
0: Sanki Montella Hoca İtalya'da Como Gölü'nde kendi memleketine gitmiş manzarayı izler gibiydi. Ya 30 dakika Bursa'ya gelmemişti. Onu net evet, olarak gördük.
1: Maalesef yani.
0: Montella Hoca yoktu ilk 30 dakika. Ondan sonra uyandık ama çok geç kalmıştık. 3-0 geriye düştük. Sonrasında 3-1 bulduk ama anında tekrardan bir gol yedik. Aslında bizim şöyle milli takımda çok eksiklerimiz var. Orkun var, Kenan var, Hakan var. Ama milli takımda en ön plana çıkan konu defans ve kaleci hattında yaşadığımız sıkıntılar. Yani biz çok gol yedik. Tamam gol atamadık ama gol de çok yedik. Yani bireysel hatalardan yedik. Fransa maçında Uğurcan topu Abdülkerim attı. Abdülkerim bir hatasından dolayı bir gol yedik. O hata olmasa belki de maçı kazanabilirdik. Tabii. İsmail'in karşı karşıya kaçırdığı bir kafa topu var. Keza. Yani bireysel hatalar çok oluyor. Milli takımda aslında ön plana çıkılması gereken konulardan biri de defans hattı ve yediğimiz goller.
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Artık yani sözün bittiği yerdeyiz. Artık bundan sonra Montella ben de hani gelişiyoruz diyor.
0: Ya Montella Hoca aslında şöyle, sanki bunu bir hazırlık maçı olarak görüyor Montella Hoca. Yani tamam Uluslar Ligi...
1: Tamam da o biraz süre kazanma, biraz bana bakarsan öyle.
0: Süre kazanıyor ve şöyle yapıyor Montella Hoca. Ya diyor, biz zaten diyor şampiyonaya hazırlanacağız diyor. Şampiyona da böyle bir takım olmayacak diyor. Hem eksiklerimiz gelecek diyor, hem oyun anlayışı olarak farklı
1: bence
0: bir takım
1: olacak.
0: Bence
1: zaman kazanıyor, ben inanmıyorum.
0: Ya hoca öyle düşünüyor bence.
1: Evet, hoca öyle düşünebilir.
0: Hoca öyle düşünüyor. Yani hazırlık maçı, biz burada olduğumuz için zevk alalım diyor. Biz böyle takımlarla mücadele ettiğimiz için zevk alalım demeye getiriyor hoca. Ama bu bizim Türk toplumunda ve Türk futbol severleri karşısında bir antipati oluşturuyor. Neden? Evet. Çünkü biz Fransa'yı zaten son 3 maçta ikisinde kaybetmedik Fransa'ya karşı. Biz Fransa'ya deplasmanda da mağlup olmadık. Kendi evimizde Coin'deki maçı hatırlarsın.
1: Evet.
0: Fransa'yı sağdan sildik.
1: Tabii tabii. 6 yıl öncekini diyorsun değil mi?
0: Evet evet.
1: Evet.
0: Hasan Ali Mbappe karşılaşması vardı.
1: Ya zaten çok iyiydi abi, çok iyiydi. Yani 2-0'lık galibiyet mükemmeldi o zaman da, işte insan bir daha bekliyor. Bir kez daha böyle bir galibiyet alalım falan diye. Ya 4 maçta bekliyoruz da. Bir galibiyet al ya. Evet. Bir galibiyet al.
0: Kendi evinde hem de.
1: Ya bir de ifadeleri falan çok yanlış yani. Ben o sebeple katılamıyorum ama ya sağlık
0: Hoca,
1: olsun.
0: Montella Hoca'nın şu ben sizden daha Türk'üm yani, eleştirenlerden daha Türk'üm açıklamaları ve maç sonlarında bizim mesela Arda Güler veya başka bir oyuncumuzun üzüntülü anında hocanın, tabii bir Avrupalı, sen de Avrupa'da yaşadın biliyorsun, biraz daha rahatlar. Onlar biraz daha gülebilirler, biraz daha zevk almaya bakarlar ama bize biraz daha ters geliyor bu konu. Yani hocanın buna dikkat etmesi gerekiyor aslında.
1: Ya kendi ülkesi İtalya'da değil mi mesela?
0: Evet.
1: Mancini yeni geldi, doğru mu?
0: Doğru.
1: O da 4 maç oynadı. 4 maçta 0 çeksen olur mesela.
0: Yani Mancini büyük sıkıntı yaşardı Mancini'de. Çünkü İtalya futbolu bir düşüşteydi. Dünya Kupası'na da gidemedi. Bosna-Hersek elendiler.
1: Yani o sebeple bu her takım için problem çıkarabilecek bir durum yani. Bunun yenileri yutulduğu tarafı yok. Belçika maçı İzmir'de 12 Kasım'da. Bakalım inşallah orada en azından bir şeyler yapabilir. Milli takımımız diyorum. Montella demiyorum. Milli takımımız diyorum.
0: Bir galibiyet alalım bari A liginden düşmeyelim diye.
1: Aynen öyle. Evet. Ya bir galibiyete olur mu? O da tabii...
0: En kötü ikinci olmamamız gerekiyor ama şu anda en kötü ikincilerden
1: evet,
0: biriyiz.
1: En kötüyüz. En kötü dördüncü.
0: Öyle mi?
1: Tabii şöyle, en iyi dördüncü A liginde 4 tane grup var. En iyi dördüncü, 2 dördüncü kalma şansı var. Playoff oynuyor. Kimlerle oynuyor? Onu da diğer B ligindeki ikincilerle oynuyor. Bildiğim kadarıyla böyleydi. Bir bakmam
0: biraz
1: lazım.
0: Biraz karışık tekrar. Bir durum evet. Biraz aynen, karışık.
1: Ama en iyi, en kötü 2 dördüncüden bir tanesi olursan B ligine düşüyorsun zaten.
0: Ve Avrupa Şampiyonası'nda ikinci torbaya düşmüş oluyoruz.
1: İkinci torbaya kesin düşüyoruz. B ligine düşmek haber değil yani şu an, ben sana diyeyim.
0: Evet.
1: Yani ikinci torbaya düşmek biraz kötü haber bizim için.
0: Evet kötü.
1: Yani.
0: Ama bizim çocuklar ne yapar ne eder, o Avrupa i̇nşallah Şampiyonası'na gider. O konudan yana bir sıkıntımız yok.
1: Ben de inanıyorum.
0: Yok.
1: Zaten gideceğiz.
0: Gider.
1: Gideceğiz.
0: Onu düşünmüyoruz
1: inşallah.
0: Biz.
1: Ben öyle bir şey düşünmüyorum yani, oradayız zaten diyorum.
0: İngiltere'deyiz
1: zaten
0: yani. Evet.
1: Tabii canım aynen
0: İnşallah.
1: Öyle. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda etkili oynayacağımızı, iyi yerlere geleceğimizi. Belki de bizim ya 20 yıl önce Euro 2008'de yaptıklarımızı hatırlıyorsun. 20 evet, sene sonra da inşallah yapacağız yani.
0: İnşallah.
1: Tabii milli takımımızla ilgili gündem bu şekilde. Diğer taraftansa takımlar lig için çalışmalarını sürdürüyorlar.

0: Bu aralarda tabii ki kamp yapanlar var, Antalya'ya gidenler var, kendi tesislerinde çalışanlar var. Süper Lig'de şu an sanki sezon başı hazırlık varmış gibi o şekilde bir çalışma durumu oluştu. Yani
1: kendi
0: sadece,
1: ülkesine gidip gezen bile var.
0: Tabii dört büyük ülke takım için değil, Anadolu takımları da aynı şekilde gerçekten çok etkililerdi. Çok büyük çaba sarf ettiler bu süreçte. Açıkçası merak ediyorum.
1: Sence Anadolu takımları daha şanslı değil mi Furkan? Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş milli takıma 10'un üzerinde oyuncu gönderdi ama Anadolu takımları çok daha az oyuncu
0: tabii
1: gönderdi.
0: Tabii ki burada beraber işte teknik direktöre yaptılar. Çok iş düşüyor.
1: Değil mi?
0: Tabii teknik direktörün elinde milli takımlarına giden 1-2 tane futbolcu var. Onun dışında herkes burada. Bir kere bir hafta bir izin verirsin abi. Bir hafta. Gidin takılın.
1: Uzun bir ara var çünkü.
0: Bak gerçekten öyle yani işte... İyi bir teknik direktör olmak için ya hadi işte her gün çalışsınlar, günde 3 antrenman yapsınlar, makine değil. Sonuçta insanlar duygusal varlıklardır ayrıca. Aileleriyle vakit geçirdikleri sürece daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Bir hafta izin verdin abi, bak toplam bir ay izin değil mi? Bir ay ara vardı.
1: Bir ay mı 3 hafta mı? O civarlarda evet.
0: 3,5 hafta falan o
1: değil
0: zaman.
1: Mi? Evet evet o
0: yanlış, civarlarda. Öyle diyebiliriz ya, tam 3,5 hafta gibi geliyor bana. Mesela şöyle söyleyeyim sana, o zaman 6. haftaya bir geriye geldim. Son maç Göztepe, Rize, Ahmet Sportif, Beşiktaş'mış. Maçlar 20 Eylül'de oynanmış.
1: 20 Eylül, şu anda 6 Ekim.
0: 6 Ekim maç, tabii ki bir hafta var daha. Yani mesela Beşiktaş ve Ahmet, Beşiktaş, Göztepe, Rize, Ahmet için söylüyorum. Onların maçı 7. haftada ne zamandı? Bakayım şöyle. Beşiktaş'ın maçı ne zaman mesela? Beşiktaş ayın 11'inde maçı yapacak. 5 gün sonra.
1: 16, 21, 3 hafta 23 tam. Gün oluyor. Evet, tam 23 hafta. Gün.
0: Bak tam yani 3 haftada abi, bir hafta izin ver ya, ver bir hafta izin, verdin, döndüler, ondan sonra çok sıkı bir antrenman. Bu antrenmanın ben olsam, oyuncular döndükten sonra direkt oyuncuları Antalya'da toplarım. 10 gün kamp, kaç gün kaldı abi, 17 oldu, 6 gün kaldı değil mi? 6 günde de döndün abi şeye, kendi şehrinin tesislerine, kendi tesislerine geldin. Kalan 6 günde de kendi testlerinde çalıştın.
1: Kendi taktik
0: mis gibi. Bak muhteşem. Mis gibi.
1: Muhteşem.
0: Yani yemesin yanında yatsın oyuncular. Onu net söyleyeyim yani. Teknik direktörler. Yani
1: mesela Çorum ve Burak yaptı. Yılmaz'ın çok büyük bir artısı. Yani Burak Hoca bir anda maça çıkmayadı. Antrenmanla yapabildi. Takımla tanışabildi.
0: Tabii, tabii.
1: Burak Hoca için mesela büyük bir şans bu.
0: Aynen yani. Öyle. Kesinlikle. Güzel de maçlar var. Cuma günü Galatasaray Kasımpaşa maçı var.
1: Benim en çok merak ettiğim maçlardan biri.
0: Niye ki?
1: Kasımpaşa mağlup olmadı.
0: Na mağlup değil mi?
1: Na mağlup.
0: Aynen.
1: Yok ikisi değil. Galatasaray Trabzon'a yenildi ya.
0: Aa doğru. Tek na mağlup takım Kasımpaşa.
1: Ve Galatasaray stadına
0: evet,
1: geliyor.
0: Evet, güzel bir mücadele. Güzel. Güzel bir maç. Doğru. Şimdi ben atlamışım. Galatasaray yenildi tabii son hafta. Galatasaray Kasımpaşa ile başlayabiliriz. Sonra diğer maçları da değerlendiririz. Nasıl bir maç bekliyorsun? Son Galatasaray'da beklenenin altında bir izlenim vardı. Yani 13.
1: Yani çok fazla
0: 13 puanla yani. Şu an lider konumunda. Sadece averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Ama tabii ki Fenerbahçe aradaki puan farkı 7 idi, 3'e düştü.
1: 3'e düştü ve Fenerbahçe 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle bir özgüven de topladı. Aynen İsmail öyle. Hoca ile beraber. Galatasaray'da aslında milli takımdan örnekler verebiliriz. Galatasaray'da aynı şekil. Trabzonspor maçında yediği gol, milli takımın yediği golle aynı. Çünkü defans hattı ve kaleci hattında bir form düşüklüğü var Galatasaray'da. Bu da milli takıma yansıyor. Çünkü milli takımın da defansla kaleci hattı Galatasaray'ın hattı olduğundan dolayı her iki tarafta da bireysel hatalardan çok goller yedi. Galatasaray Trabzonspor maçında 4. dakikada o yenilecek gol müydü ya? Yani tabii. Hangi takım yani amatör ligde bile 4. dakikada kendi yarı sahasından gol yemez hiçbir takım.
0: Evet.
1: Muhammed Salah muhteşem bir bitiriciliği ve iyi bir sureti var, onu konuşmuyoruz zaten
0: mesela
1: ama.
0: Orada da Abdülkerim adam kaçırdı.
1: Var, evet.
0: O adam kaçırmaları çok olmaya başladı bence.
1: Ya şöyle,
0: büyük problem olacak bu
1: şöyle,
0: sene.
1: Şöyle Süper Lig'de Lukaku'yu eleştiriyoruz değil mi? Ağırlığından, kilosundan evet. Dolayı Belçika maçında Lukaku'yu yani geç Abdülkerim arkasında kaldı Lukaku'nun.
0: Değil mi?
1: Yani bu konuları konuşmamız gerekiyor. Çünkü neden? Kasımpaşa maçından daha önemli bir maç var Galatasaray'ın. 3 gün sonra Kasımpaşa maçından salı günü Barcelona maçı. Çok formlu bir Barcelona geliyor. İspanya milli
0: çok
1: takımının İspanya milli takımının 8 oyuncusu Barcelona'da oynuyor zaten ve o takım İstanbul'a geliyor. Şampiyonlar Ligi mücadelesi. Galatasaray'ın çok dikkat etmesi gereken bir maç. İlk maçta Sporting'e de mağlup oldu Galatasaray. Barcelona maçından geçen seneki Liverpool zaferini tekerrür etmek istiyor Galatasaray ama bu sefer karşısında bir formsuz Liverpool yok.
0: Abi bu sefer

0: Crystal Palace maçını mağlup bitirmiş İstanbul'a gelen bir Liverpool yok. Bu sefer tam bir duvar var ya, duvar.
1: Çok farklı bir oyun anlayışı var ve Galatasaray'a çok ters gelen bir oyun anlayışı. Geçenki Libero yayınlarında da aynısını konuşmuştuk. Ben Okan Hoca'nın çok farklı değişiklikleri gideceğini düşünüyorum Barcelona maçında. Mesela Abdülkerim'in oynayacağını değil de İsmail Jakobs'un defans hattında oynayacağını düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bir tiki-taka oyunu var Barcelona'da. Ve
0: Oğuz'a yetişmesi için
1: Sporting maçında da denedi bunu hoca. Keşke Singo olsaydı da Singo'yu görseydik ne yapacağını, ama Singo nerede olduğu bilinmiyor. Evet, Singo'nun nerede olduğu bilinmiyor.
0: Doğru.
1: Davinson Sanchez zaten defansın bel kemiği. Davinson Sanchez'in yanında bir Jakobs hamlesini bekliyorum ben Okan Hoca'dan. Abdülkerim'le başlarsa, yani Abdülkerim'in çok iyi maçları var ama şu an bir form düşüklüğü olduğundan dolayı Barcelona maçında ben Abdülkerim'in oynayacağını düşünmüyorum. Kasımpaşa maçına dönerse, Kasımpaşa iyi mücadele ediyor Emre Belözoğlu ile beraber. Namuhalip devam ediyorlar. Galatasaray Kasımpaşa maçını mutlak galibiyetle almak zorunda. Çünkü artık Galatasaray'ın bir mağlubiyet aldı. Trabzonspor'da ağır bir mağlubiyet aldı. Taraftarın önünde bir artık barışma gibi bir oyun anlamında bir doyurucu bir futbol vermesi gerekiyor. Yani evet. 1-0'lı bir galibiyet de Galatasaray taraftarını artık doyurmuyor. Yani iyi bir oyun bekliyor Galatasaray taraftarı. Şu an itibariyle bu sezon Galatasaray'a iyi bir oyun görmedik. Ama genelde Okan Hoca bu zamanlarda iyi futbolla değil de skor odaklı ilerliyor. Böyle bir Kasım Aralık ayından sonra, hatta Mart ayından sonra Okan Hoca iyi futbolla beraber Galatasaray şampiyonluğu ulaştırıyor. Son 4 senedir bu şeye şahit olmuştuk zaten.
0: Aynen öyle. Yani oyun tartışılıyor vesaire, transferler tartışılıyor zaten en başından.
1: Ya Eylül ayında 3 tane transfer geldi şimdi. Onu da konuşmamız gerekiyor.
0: Tabii.
1: Hani Leo geldi de Leo hazır mı geldi, ne durumda? Bitçi abi geldi, 3 kilo fazlası var deniliyor. Bir defans oyuncusu için 3 kilo fazla ne kadar önemli? Oynamayacak kadar mı değerli? Sence öyle mi? 3 kilo fazla çok önemli mi bir defans oyuncusu için?
0: Yo, değil abi. Değil.
1: Ki 1.91 mi? 1.92 boyunda bir adamdan bahsediyorsun.
0: Daha fazla.
1: Değil mi? Daha fazla yani. Dev gibi bir adam.
0: Kesinlikle. Ama işte galiba mevzu o değil de ben izledim oyuncuyu Pendik maçında. Abi biraz 1.96.
1: 1.96 mıymış? Maşallah. Yani maşallah.
0: 1.96 boy ama çok kalın vücutlu bir isim yani. O sebeple bitişi bu.
1: Ama yani geçmişinde Chelsea, Leipzig var.
0: Var da işte yani.
1: İzlemedim ben bu arada ama.
0: Zaten ya derler ya, şimdi ben bunu genç oyuncu için söyleyebilirim yani. Abi iyi olsa buralara düşmez zaten. Kumaşta sıkıntı var hocam.
1: Ugo Chukwu gibi mi?
0: Aynen öyle.
1: Sen çok seversin Ugo Chukwu'yu.
0: Bak yanlış transfer dedim ben. Sen iyi transfer dedin. Bakacağız yani. Ugo Chukwu doğru bir oyuncu mu? Mantıklı mı? Fransa U21'e gitti diyorsun mesela şimdi.
1: Yok, ben demiyorum ya. Ya Galatasaray
0: var.
1: Şöyle yani, Ugo Chukwu'yu
0: ben
1: geldiğinde...
0: sana net konuşuyorum. Galatasaray ne Ugo Chukwu'yu ne Bitsiabu'yu alır. Opsiyonlarını kullanmaz.
1: Kesinlikle kullanmaz. Hatta bazı yerlerde haberlerde gördüm devre arasına göndermeyi düşünüyor diye, ama kimi? Ben zannetmiyorum Ugo Chukwu.
0: Yok, göndermezler.
1: Bence de göndermez Bitsi abi.
0: Ya daha iyisini bulurlarsa olabilir belki, ama şu an Bitsi abi belki olabilir, bilmiyorum. Oradaki kontenjana başka bir isim bakıyorlarsa eğer olabilir. Ama işte burada maliyet durumu da önemli yani. Büyük bir para ödemesi var mı yok mu? Şu an kiralama bedeli 2 milyon euro. 2 milyon, 1 milyonu yanacak mı mesela?
1: Gidecek.
0: Büyük sıkıntı.
1: Evet. Çok yanlış hamleler.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Galatasaray için Okan Buruk'un bu Ekim ayından çıkamayacağını düşünüyorum.
1: Nasıl yani?
0: Bombayı
1: skor anlamında mı? Skor anlamında mı? Kendisi
0: fikstür
1: mi?
0: Fikstür anlamında.
1: Fikstür anlamında.
0: Galatasaray'ın Ekim ayında istenilen durumda olamayacağını öngörüyorum. Ayrıca Okan Hoca'nın da bu senenin sonunda Galatasaray'ın başında olur mu? Bunu da çok merak ediyorum.
1: Çok iddialı bir açıklama.
0: Merak ediyorum dedim.
1: Şampiyon olsa daha iyi mi?
0: Aynen, bu benim öngörüm yani. Ben temennim değil. Tabii ki maçlar var, oynanacak vesaire.
1: Şimdi Galatasaray'ın fikstürüne baktığımızda...
0: Tarihi unutma, 6 Ekim bugün
1: yani
0: salı.
1: Lille deplasmanı da var Galatasaray'da Barcelona'dan sonra. Çok üst üste maçlar oynanmaya başlayacak. Şimdi milli ara uzun bir ara olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları da normalde 2 haftada 1, 3 haftada 1 oynanıyor. Şimdi çok üst üste oynanmaya başlayacak maçlar. Bu konuda haklısın, çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında elle tutulur bir başarısı yok. Geçen seneki Ajax maçı var 3-0'lık. İyi bir skorla kazanıldı. Ama genelde Galatasaray deplasmanlarda düşük rakip, kendinden daha düşük rakipleri bile

0: garip olabiliyor. Lille de çok formda. Fransa Ligi'nde.
1: Evet.
0: Yani evet, zor bir fikstürü var Okan Hoca'nın. Bak, ama ben... yani Okan Hoca'ya da şöyle de bir hak verebilir miyiz diye soruyorum. Okan Hoca'nın istediği oyuncuların hepsi geldi mi? Veya istediği mevkiler doldu mu? Yani Okan Hoca Ugo Chukwu'yu mu istiyordu orta sahaya? Bruno Fernandes mi yoksa Camavinga'yı mı? Onu da sormak gerekiyor.
1: Tabii ki. Ya sonuç olarak teknik direktörler, ya her zaman örnek veriyorum işte Luis Enrique de Paris Saint-Germain'de Mbappé'nin geri dönmesini ister. Anladın mı?
0: Mbappe çok şey bir örnek. Uç
1: abi
0: bir örnek.
1: Uç örnek verdim işte. Ben sana uç örneği o sebeple söylüyorum. Yani Galatasaray için de Camavinga şu an uç örnekti. Uç ya, örnek. Onu, abi Real Madrid'in orta sahasını getiriyorsun.
0: Onun profilinde biri bile gelmedi. Camavinga gelmez. Kim gelebilir? Bir
1: i̇şte tamam. Bir, en azından öyle muadili bile geldi mi? Yok.
0: Muadili bile yok. Ondan yok bahsediyorum. Ugo Chukwu değil yani. Onun muadili Ugo Chukwu değil.
1: İşte şimdi öyle olursa olmaz. Van Dijk'ı konuşursun. Bir çağ bu gelirse olmaz.
0: Olmaz.
1: Sen de bu süreçte sıkıntı yaşarsın. Ben şimdi seninle paylaşayım. Bak, Ekim ayından çıkabileceğini düşünemiyorum dediğim noktada. Galatasaray'ın son durumunu, bak Galatasaray'ın son durumunu gördüğüm için, maçlarını izlediğim için, takip ettiğim için de söylüyorum. Galatasaray Kasımpaşa, Galatasaray kazanır diyorum ben.
0: Yani zor da olsa kazanabilir.
1: Yok, kazanır.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Ben rahat kazanacağını düşünüyorum.
0: Ben zor bir maç bekliyorum.
1: Şimdi diyorsun ki böyle diyorsun, bir böyle. Galatasaray Barcelona. Bu maçı, bu maçta bu maçı yenileceğini düşünüyorum.
0: Yani aslında görünen o da, ben Galatasaray'ın o Şampiyonlar Ligi havası, o stat atmosferiyle beraber.
1: O zaten olacak. Bir, skor farklı.
0: Bir öyle mi diyorsun? Belki bir beraberlik olabilir diye düşünüyorum ya Barcelona maçında. Ben Kasımpaşa maçından daha bir oyun bekliyorum. Daha iyi bir oyun bekliyorum Barcelona maçında.
1: Ben de iyi oyun bekliyorum. İyi performans bekliyorum ama kayıp bekliyorum yani.
0: En önemli soru Osimhen. Osimhen yetişiyor mu?
1: Unutturma da gidelim Barcelona antrenmanına.
0: Gidelim gidelim. Kesinlikle orada olalım yani.
1: Bir Rafinha, bir Yamal görelim yani. Evet. Güzel olur. Geçen sene Atletico Madrid antrenmanına gitmiştim işte. Maçtan bir gün önce. Abi yanlış yerden girmişim. Körükten bir çıktım.
0: Furkan beni görüntülü arıyor. Yanında Griezmann.
1: Abi şey geçti işte sonra. Neydi o? Julian Alvarez. Yanımdan direkt Simeone geçti.
0: Oğluyla beraber video çekmişti ya, hatırlıyor musun?
1: Evet evet. O geçti, sonra bir tuhaf oldum. Ne oluyor falan filan dedim ama o sırada abi yanlış çıkmışız. Ben de herkesin, millet nerede falan diyorum. Sonradan anladım tabii yanlış yerde olduğumu. Bir baktım basın bayağı uzakta bir yerde. Sonra o tarafa doğru geçmiştim.
0: Güzel
1: ama Barcelona antrenmanı da
0: güzel olur.
1: Çok iyi olur. Çok güzel olur.
0: Program açıklansın. Burada yaparlarsa gidilir. Evet.
1: Aynen öyle. Kesinlikle çok güzel olur. Bu sebeple ya ben Galatasaray-Barcelona maçını, Galatasaray'ın çok mükemmel bir ambiyansta oynayacağını fakat Barcelona'nın net galibiyetini bekliyorum. Gençlerbirliği Galatasaray maçına da çok böyle önemli bir karşılaşma. Galatasaray'ın kazanabileceği bir maçmış gibi gözüküyor kağıt üstünde ama.
0: Gençlerbirliği de düşüştü aslında. Ya yani ilk
1: düşüşte Metin Diyader'in bir istifa durumu oldu dün. Bu arada.
0: Öyle mi?
1: Dün evet istifa etti bir anda. Yönetim kabul etmedi. Tekrar döndü şu an. Ne olacak bilmiyorum. Metin Diyade'nin duygusal bağı var Gençlerbirliği ile zaten. Gerçekten öyle bir bağı var. Bence çok iyi bir teknik direktör. Ama Gençlerbirliği için iyi bir teknik direktör.
0: Bence de.
1: Sabredilmesi gerekiyor.
0: İyi de başladı
1: yani.
0: Gençlerbirliği. Yani Gençlerbirliği hedefleri doğrultusunda bence şu an ileride...
1: Abi bir salınması lazım ya Metin Diyade'nin. Bir bıraksınlar, bir rahat bıraksınlar. Yani adam ne diyorsa yapsınlar ya. Bırakın, sakin olun ya. Tam içeriği nedir bilmiyorum. Detaylarını bilmiyorum ama bence iyi bir futbol adamı yani Metin Diyade.
0: Kesinlikle.
1: O sebeple ona bırakılmalı. Nasıl ki bir şehrin bir şehre bir takım bırakılıyor. İşte mesela Liverpool'da biz Klopp için bunu gördük. Arsenal'da Arteta'da gördük. Yine alt takımlarda da söyleyebiliriz yani bunu. Birçok takım için söyleyebiliriz. Ya Bodø'nün hocasından tut da 9 yıldır mı 10 yıldır takımın başında bu arada adam. Ya bunun gibi şeyleri bizim bir görmemiz lazım. Bırakın bir Gençlerbirliği hocası 3 sene Metin Diyade'nin kalsın ya. İyisiyle kötüsüyle. Bir istikrar yakalansın yani. Diğer karşılaşma ya Gençlerbirliği Galatasaray maçında da ben Galatasaray'ın kazanma ihtimalini...
0: Ben de kazanır diye düşünüyorum.
1: Yine öngörüyorum ama burada da Osimhen faktörünü ön planda tutuyorum. Yani onu da söyleyeyim. Sonrasında Lille deplasmanı.
0: Çok zor. Ben Barcelona maçından daha zor olacağını düşünüyorum Lille maçı.
1: Lille maçı. Lille çünkü kendini senin direkt rakibin olarak görüyor.

0: kendinin direkt rakibi olarak gördüğü için büyük bir problem, büyük bir sıkıntı. Lille bu sene 5 maçta 10 puanla 4. sırada yer alıyor.
1: Şöyle Furkan, Lille'in Paris Saint Germain maçını izledim ben. Yani çok farklı bir takım.
0: Evet.
1: Yani Paris Saint Germain nasıl farklı bir takımsa, son 2 senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonuysa, Lille onlara yani diş geçirdi ve hatta 2-0 öne geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi mücadele ettiler ve Fransa'da oynayacak Galatasaray. Galatasaray için en zor maçlardan biri olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet. Ben. O sebeple ben Lille maçına da Galatasaray'a 1 puan bile yazamıyorum. Geçen seneki Monaco maçı gibi olur bu maç. Galatasaray maçı 1-0, 2-0 falan 2-1 kaybeder gibi geliyor bana. Sonrasındaki maç Galatasaray-Fenerbahçe.
1: İşte.
0: Bu maçı Galatasaray kazanırsa her şey ortaya çıkar, belli olur. 4 gün sonra Konyaspor Galatasaray.
1: Konya maçı da çok zor. Şöyle, Galatasaray-Fenerbahçe sadece Galatasaray için değil, Fenerbahçe için de bir dönüm
0: noktası. Ölüm kalım maçı yani.
1: Yani dönüm noktası olacak. Şöyle, Fenerbahçe'nin fikstürünü de birazdan konuşuruz. Fenerbahçe için de yani İsmail Kartal'la yola devam edip edilmeyeceği bu maçla beraber belli olacağını düşünüyorum. Çünkü İsmail Hoca da belli bir istifa etti, tekrardan geri döndü. Aziz Yıldırım bence İsmail Hoca'nın süresini Galatasaray-Fenerbahçe maçı olarak belirledi. Yani o maçın skoruna göre İsmail Hoca ile devam edilip edilmeyeceği konusunda bir karar vereceğini düşünüyorum ben Aziz Başkan'ın. Yani Galatasaray maçında bir Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve aralarda Fenerbahçe'de birkaç tökezleme olursa İsmail Hoca'nın Galatasaray maçından sonra yola devam edebileceğini düşünmüyorum.
0: Ben de düşünmüyorum.
1: Yani o yüzden Okan Hoca için belki yol ayrımı olmayabilir Fenerbahçe maçı, ama İsmail Hoca için çok dönüm noktası olduğunu düşünüyorum ben derbinin.
0: Okan Hoca nasıl, için nasıl olmaz? Fenerbahçe kazandı diyelim. Yani, İsmail Kartal yenmedi mi?
1: Cepten yer. Okan Hoca cepten yer bence ya. Evet. Yani şöyle, sen gidersin şimdi Barcelona'da.
0: Sana bir soru. Barcelona'ya evinden yenildin.
1: Yenildin ama nasıl yenildin?
0: Bak şimdi, dur.
1: 2-1
0: yenildin. İyi oyunla yenildin abi.
1: Tamam, eyvallah.
0: Lili kötü oyunla yenildin.
1: Tamam.
0: Fenerbahçe kaybettin. Konya'da Galatasaray deplasmanına gidiyor. Galatasaray Konya deplasmanına gidiyor. Nasıl bir senaryo bekliyorsun mesela?
1: Yani ben düşünemiyorum sosyal medyayı. Yani sosyal medyayı, televizyonları falan Okan Hoca'yı düşünemiyorum.
0: Anladın mı? Ben şimdi yani,
1: ama yine
0: olumlu
1: de
0: neden düşünemiyoruz mesela şu an sence? Mesela Galatasaray Kasımpaşa'yı yener. Galatasaray Barcelona'yla da beraber kalır.
1: Bundan önceki maçları izledik.
0: Gençlerbirliği Galatasaray maçında Galatasaray kazanır. Lille deplasmanında da Galatasaray 3 puanla döner. Bunu niye diyemiyoruz mesela?
1: Maçları izledik. Galatasaray'ın performansını hepimiz i̇şte gördük.
0: Aynen öyle.
1: Ki o performansı yaratan oyuncuları milli takımda da gördük. Aynı
0: aynen
1: şekilde.
0: Öyle. Çok doğru.
1: O yüzden.
0: Bir de orada da dağılıp geldiler.
1: Dağılıp
0: abi, Eren Elmalı öyle. Yunus Akgün o 2 maçta oynamadı çocuk. 3. maçta
1: ya forvet,
0: bir süre oynadı.
1: Ya Okan'ı ise kapattın da Yunus Akgün forvet oynar mı? Ya ben bir şey demiyorum da gerçekten. Ya Yunus var ya, o kadar morali bozuktur ki Yunus'un.
0: Ya acayip ya. Yunus, ya. Ya Yunus. Sonra ne diyor biliyor musun? Ya bu mesela delilik ya, şöyle mesela sonra Yunus'a o kadar müteşekkirim ki kendi bölgesinde oynayamıyor çocuk işte. Harika.
1: Hayır hocam, yani Deniz Gül var sende
0: abi
1: ya.
0: Sonra
1: hocam neden Deniz Gül
0: mesela
1: yok yani, neden? Aynen. Kerem, Barış, Yunus neden ya?
0: Biliyorsun yani bu adam Osimhen bir daha sakatlanırsa, inşallah sakatlanmaz yani, Avrupa'da gerçekten Galatasaray için çok önemli, kritik bir isim. Sakatlandığında direkt oynayabilecek isim
1: Deniz Gül
0: iken sen Uluslar Ligi'nde oynatmıyorsun mesela.
1: Oynatmıyorsun.
0: Ya birçok şeyi var. Ben artık sorgulamaktan vazgeçtim ya. Ya birçok detay var da Montella haklı. Ne diyelim? Yani
1: haklı, hocamız haklı.
0: Gelişiyoruz diyor. Ben de saygı duyuyorum abi. İnşallah gelişiriz.
1: İnşallah.
0: O sebeple biraz zorlu bir fikstür gözüküyor Galatasaray adına. Aynısını Fenerbahçe için de tabii ki konuşmak gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş için de önemli, kritik bir viraj olacak. Şampiyonun kim olacağının aslında en önemli dönemeci bence.
1: Ya ilk virajı bu değil.
0: Bu Ekim ayı. Ekim.
1: İlk virajı bu.
0: Ekim ayı var ya, çok kritik abi. Ben sana söylüyorum. Ekim ayı çok kritik. Örnek veriyorum. Trabzonspor son maçta Galatasaray'ı yendi değil mi? 10 puanda. Liderle 3 puan arasında fark var. Yani çok değil. Trabzonspor yarışta yani şu an.
1: Tabii ki de.
0: Maçlarına bakıyorum. Şöyle bakayım. Maçları. Samsun deplasmanı. Kupiyo deplasmanı. 2 deplasman. Evinde Beşiktaş.
1: Çok güzel maç.
0: Evinde Hearts. İskoçya'da şampiyonluğu kaçırdı yıllar sonra. Rize deplasman. İçeride Gaziantep. İçeride Freiburg. diye gidiyor.
1: Yani bu fikstürde bir Rize deplasmanında zorlanacak.

0: Ben düşünüyorum Trabzon'un geri kalan maçlarını kazanabilir.
1: Kupuyor maçını merak ediyorum. O takım da kupuyor her sene Avrupa'da ya.
0: Ya Trabzonspor kazanabilir ya. Salah form tuttu bakalım çünkü artık.
1: Beşiktaş'a bakıyoruz. Beşiktaş içeride Kocaeli ile başlıyor. Kocaeli Spor yani. Bu sene çok iyi başladı. Aynı puandalar. Hoffenheim deplasman.
0: Almanya'ya gidiyor.
1: Hoffenheim Bundesliga'da orta sıralarda mı şu an? Bu sezon kötü başlamış. Beşiktaş'ın şansı yüksek. Trabzon deplasmanı.
0: Zor.
1: Evinde Crystal Palace.
0: İyi maç.
1: Evinde Başakşehir. Deplasman Kasımpaşa. Deplasman Celtic.
0: Celtic. Yani idare edebilir. Yani Galatasaray kadar zorlu bir fikstür hiçbirinde yok bu arada. Değil yani mi? Şampiyonlar Ligi'nde olan Fenerbahçe'nin bile fikstürü
1: daha gelelim Fenerbahçe'ye.
0: Mesela. Evet.
1: Çaykur Rizespor deplasmanıyla başlıyor bu hafta sonu. Aston Villa deplasman.
0: Formsuz bir Aston Villa.
1: Villa Park'ta neler olacak?
0: Unai Emery hocamızla.
1: Evinde Alanya Spor.
0: Kazanır Fenerbahçe.
1: Evinde Slavia Prag. 4-4 kazanacağını 4-4 düşünüyorum.
0: 4-4 yapar Fener.
1: Galatasaray deplasmanı.
0: İşte.
1: Zaten evet, derbi abi derbi. Konuşamayız.
0: Her
1: derbi.
0: Şey olabilir. Her
1: no
0: şey
1: comment
0: olabilir.
1: Yani. Evinde Göztepe.
0: Güzel maç oluyor Kadıköy'deki Göztepe maçları.
1: Evinde Liverpool.
0: İşte maç.
1: Deplasman Çorum. Deplasman Kocaeli. Deplasman Shakhtar.
0: Üst üste mi 3 deplasman?
1: 3 deplasman var.
0: Oo. Ekim ayında mı oluyor bu?
1: Bu da yok yok bunlar Ekim ayı değil.
0: Değil,
1: Ekim
0: değil mi?
1: Geçtik. Bu geçtik. Kasım.
0: İşte burada Fenerbahçe Liverpool maçından sonra bir zorlu fikstüre
1: abi,
0: giriyor.
1: Abi inanılmaz yani. 3 deplasman üst üste. Evinde Erzurum, deplasman Başakşehir, deplasman Lask Linz, evinde Trabzon'la devam ediyor.
0: Çok zor. Çok zor.
1: Yani acayip ama bence en zor fikstür Galatasaray'da.
0: Galatasaray'da. Yani şu yakın zamanda en zor fikstür Galatasaray'da.
1: Abi Barcelona var yani içinde. Barcelona Fenerbahçe var. Lille deplasmanı var. Zorlu maçlar. Konya deplasmanı var.
0: Konya'da çok zor.
1: Ekim'in son maçı Galatasaray'da.
0: Ve de Osimhen'in yetişmeyeceği, nasıl döneceği.
1: Kasımpaşa maçında yetişmiyormuş.
0: Yetişmiyor mu?
1: Yok. Leao Santrfor büyük ihtimalle.
0: Barcelona maçına ne kadar hazır olarak gelecek? O da soru işareti.
1: Tabii ki. Burası da en kritik. Oynar yine.
0: Ya oynar da şöyle oynar. Bir sıkıntı oluyor. Osimhen tüm her şeyini vererek oynuyor. Sonrasında yaşadığı bir sakatlıkla diğer sonraki maçları kaçırıyor. Galatasaray'daki yani Okan Hoca'da ve Osimhen'de yapılan hatalardan biri bu.
1: Tabii.
0: Osimhen çok zorluyor kendini ve zorladığı için de atıyorum Başakşehir maçını muhteşem bir Osimhen izliyorduk. İyi de başladı. Golünü de attı. Sen de maçtaydın.
1: Aynen.
0: Sonrasında defans hattına geldi. 3-0 Erzurum maçı 90+5 Osimhen defansına top çıkartıyor. Ya Osimhen sen zaten belli bir sakatlıkları olan ve koşuya dayanıp koşuya yönelik bir oyuncusun. Kendini biraz zorlamayacaksın. Nerede nasıl durmayı bileceksin. Mesela bu konuda Icardi tartışılmazdı. Çok profesyonel, çok daha tecrübeliydi. Nerede nasıl duracağını, hangi pozisyonda mücadeleye girip hangi pozisyonda onu topa geleceğini çok iyi bilirdi.
1: Tabii.
0: Ki bu arada Icardi'nin de geri dönme ihtimali varmış. O konularda var. Furkan sen ne düşünüyorsun?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Dursun Özbek ama dün kapıyı kapattı ya.
0: Kapattı evet.
1: Kapattı yani. Veda.
0: Ama taraftar baskısında belki bir geri dönüş olabilir mi başkanla? Çünkü taraftar istiyor.
1: Çok,
0: hatta şarkısı da hazır.
1: Şey olacağını da sanmıyorum ya. Baskı olacağını ben açıkçası sanmıyorum ya. Bilmiyorum.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu sezonda Galatasaray'da iş yapar ya Icardi.
1: Tamam da kimi çıkaracaksın abi de şu an?
0: Full mü?
1: Yok yabancı.
0: Yabancı buralı. Sınırında.
1: Şu an kimseyi çıkaramazsın ki.
0: Evet o da var.
1: Lemina'yı mı çıkaracaksın mesela?
0: Yok söyle. Çıkartamazsın.
1: Ugo Çukwu zaten U23.
0: U23.
1: Bitsiabu 23. Niaga 23.
0: Belki Singo'dan mı vazgeçerler? Bilmiyorum. Ha,
1: aynen. En yakın, en mantıklı şeyi söyledin. Olursa
0: Singo'dan ne zaman döneceği belli değil.
1: Aynen öyle. Singo yani onda Singo'yu da şöyle sen oynatmıyorsun. Sezon boyunca oynamayacak Singo yani.
0: Evet.
1: Sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynatabiliyorsun.
0: Ve Türkiye Kupası.
1: Oynatırsan aynen bir de Türkiye Kupası. İstiyorsan böyle bir imkan da var yani. O sebeple soru işareti yani ne olacağını ben de merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum Emre Rahmet.
0: Ben teşekkür ederim
1: çok,
0: Furkan.
1: Çok sağ ol. Güzel bir program oldu. Yine bekleriz.
0: Her zaman.
1: Çok teşekkürler. Böylelikle Spor Ekspresi tamamlıyoruz. Hepinize çok teşekkürler. A Spor Radyo'yu dinlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyat

0: Sporun Radyosu.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: programımızda bugün 2 saat boyunca stüdyo konuklarımızla beraber gündemi değerlendireceğiz. Ağırlıklı olarak milli takımımızdan bahsedeceğiz tabii ki, özellikle ilk bölümümüzde. Şenol Usta Ömer ve Ahmet Akçam bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkürler. Milli takımın aldığı sonuçlardan sonra biraz keyifsiziz. Evet. Ama diğer taraftan lig başlıyor. Heyecanı yüksek olacak. O da ayrı bir mutluluk veriyor. Temenni ediyoruz ki milli takımdaki gelişmeler de olumluya dönsün.
0: Siz nasılsınız?
3: İyi, fena değil. Milli takım iyi olsa bizde daha iyi olacaktık ama işte. Evet. Kötü bir dönemden geçiyoruz. İnşallah atlatırız.
0: Umarım atlatırız. Şimdi yarınki dün oynanan mücadeleyi bir hatırlayalım değerli izleyenler. Uluslar Ligi'nde 4. mücadelemizi İtalya'ya karşı oynadık ve ne yazık ki amili futbol takımımız bu karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın özet görüntüleri ekranlarınıza geldi. Sonrasında tüm detaylarla birlikte burada olacağız.
4: Düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında destekte geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir bıraktı İsmail'e, onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
5: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
4: Barella, baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim. İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
5: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
4: Hocam orada kaptırdınız mı?
5: Yani.
4: Bu adamlar faturayı kesiyor.
5: Yani.
4: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda. 26. dakika, Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor
5: tabii
4: adamlar.
5: Ortaya müsaade var, dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu, Scamacca ki santrofor, vuruş kalitesi de yüksek.
4: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak, İtalyanlar başladı.

0: Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
1: Çok net pozisyon. Ya sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
0: Kontrol sırasında topu açtı
1: evet,
0: hocam.
1: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı. Çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha.
0: Biraz daha hafif dokunabilse.
1: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. İyi başladık ikinci devreye.
0: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail Yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu. Son anda müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
1: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
0: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla. Şimdi Zeki aldı. Zeki, Ferdi, İsmail Yüksek bıraktı. Yunus, Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı, Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Çok çabuk yedik golü evet hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Eren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyan peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
1: Verdi golü.
0: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut, son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. İyi çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün ikidir. Hatalı çıkıyor evet, ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi, Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia, Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia, Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef, maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor. 3-1 oldu.
1: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
0: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia. Dumbia gidiyor. Direkten sekti ama Uğurcan. Son düdük. Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Dellara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
2: İtalya-Türkiye karşılaşmasının özet görüntülerini izledik değerli izleyenler. Ne yazık ki 3-1'lik bir mağlubiyetimiz söz konusu.

0: Konusu İtalya ile burada oynadığımız mücadelede de 4-1 mağlup olmuştuk. Şu anda Uluslar Ligi'nde hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor. 4 karşılaşmada 4 mağlubiyet elde ettik. Dün oynanan maç özelinde tabii genel değerlendirmelerimiz de olacak. Şenol Hocam sizinle başlayayım. Dünkü karşılaşmayı siz nasıl izlediniz, nasıl buldunuz?
1: Vallahi oyuna aslında iyi başladık, iyi götürüyorduk, evet. İyi pas yapıyorduk. Ama gel gelelim ki sonuçlandırmaya geldiğimiz zaman sonuçlandırmak için tabii ki bir golcü gerekti. Hı hı. Maalesef biz Montella'nın ısrarla bir santrofor oynatmamasını nasıl karşılayacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum. Artık 3 sene oldu. Bir santroforla oynamadı yani. Santrofor yok diyor da yani elindeki oyunculardan santrofor var. Enes Ünal var, Deniz Gül var. Evet, yani kullandım. Daha gidersen bir sürü bulabilirsin.
0: Yunus'u ileride tercih etti.
1: Yani düşünebiliyor musun ya? Barış Alper, Kerem, şimdi Yunus. Yani ben artık bu işin neresinden baksam elinde kalıyor, tutamıyorsun. Yani Yunus'u oynatıyor, Barış'ı oynatıyor, Kerem oynatıyor. Şimdi Deniz Gül var orada santrofor. Oynatmıyor ve 88. dakikada oyunu alıyor. Ya bu düpedüz alay etmek yani. Ben bunu başka türlü yorumlayamıyorum. Alın buyurun size işte Deniz Gül diyor 88. dakikada. Bunu daha önceleri de yaptı. Şimdi bir Enes Ünal var. Çocuk formda. Evet. İspanya Ligi'nde. Bunu defalarca da söyledi.
0: Ayın oyuncusu seçilmişti.
1: Evet yani o hazır değil diyor. Hazır olan oyuncularda 4'te 0 yapıyorsun. 11 tane gol yiyorsun 4 tane maçta. 2 tane gol atıyorsun. Ya enteresan bir şey. Ve biz hala gelişiyoruz diyorsun. Ne zaman gelişeceksin? O zaman kusura bakma da yani bundan sonra önümüzde eğer burası önemli değil. Bak şimdi yenilebilirsin. Olabilir. Futbolda bu kötü dönemler olabiliyor demek. Mağlup olursun ama düşmezsin. En azından bir ışık verirsin. Bir geleceğe doğru bir sinyaller verirsin. İyi oyun oynamaya çalışırsın. Deriz ki evet bundan sonra biz Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanacağız. Hı hı. Peki biz buraya hangi takımlarla karşılaşarak hazırlanacağız? İşte İtalya, efendim sana söyleyeyim karşılaştığımız
0: Belçika,
1: Fransa ve buna benzer diğer takımlar. İspanya gelecek, Almanya gelecek, efendim Norveç gelecek,
0: Hollanda.
1: Portekiz gelecek, Hollanda gelecek. Bunlar hemen hemen seviye olarak hemen hemen İspanya'yı bir tarafa koyarsak hepsi aynı seviyede. İspanya çünkü darmadağın edip gidiyor. Peki biz bu grupta 4'te 0 yapıyorsak Avrupa Şampiyonası'ndan nasıl başaracağız? Biz burada nasıl gelişiyoruz? Biz 3 senedir hiç gelişemedik mi sevgili Montella ya? Bir gelişme gösteremedik mi? Hı hı. Gösteremedik çünkü. Hala bir santroforla oynamıyorsun ya. Deniz Gül'ü oynat. Oynat o çocuğu ya, bu kadar şans bu insanlara veriyorsan bir kere de ver ona da şans oynasın ya, en azından bir santroforla oynadık diyelim, yetersiz diyelim, bir görelim ya, göstermiyorsun bile. Şimdi dün oyuna başlıyor enteresan bir şekilde, çok formda olan bir tane şey var, Emirhan Topçu var.
0: Evet.
1: 4 maçtır şans tanımıyorsun çocuğu. Şimdi Abdülkerim'e de yazık. Evet, 3 maçtır 4 maçtır oynatıyorsun, bir maç ona şans vermiyorsun, hiç oynatmıyorsun. Hı hı. Mustafa Eskellaç var.
0: Evet.
1: Çocuk Trabzonspor'un en formda oyuncusu geçen yıllardan beri. Eren'i oynatıyorsun, onu oynatmıyorsun. Şimdi hücum hattında bir bakıyorsun, ha uzun zaman sonra Aral'a bir şans tanıdı, Yunus'a tanıdı ki ben Yunus'un zaten hiçbir zaman milli takımda Galatasaray'da gösterdiği performans nedeniyle yedek kalmasını istemezdim. Baştan beri Yunus oynasaydı belki daha farklı şeyler
0: çok
1: olabilirdi.
0: Iyiydi.
1: Ya Kerem'de bu kadar ısrar etmenin amacı neydi onu çözemedik. Ya hocanın yani bizim işte büyüklerimizin tabiriyle at gözlüğüyle bakıyorsun derler. Yani sadece önüne bakıyorsun, çevrene, sağına, soluna, arkanı göremiyorsun. Ya bir kafasında bir şablon oluşturmuş. O şablonun içerisinde belli bir oyuncular var ve oyunculardan asla vazgeçmiyorsun. Vazgeçmezsen neticesinde alacağın sonuç bunlar oluyor.
0: Zaten.
1: Her maç yenilip aynı insanlarla, aynı oyuncularla oynamak o oyunculara da yazık. O oyuncuların da yani nesini, kalitesini düşürüyorsun. Çünkü çocuklar yenile yenile

0: Trant'e ne oldular ya? Ya bir de işin bu tarafına bakmak lazım. İyi oynadıkları dünkü bir İtalya maçı var. Çok iyi başladılar, pas yapıyorlar. Oyunun zaman zaman üstün tarafında hep bizim oyuncularımızdı, bizim çocuklarımızdı. Ama geri görelim, defansta öyle büyük hatalar yapıyoruz ki adamlar ilk geldiği pozisyonda golü yedik. Yani bizim oyunun içerisinde konumlanmamız, savunmada yanlış, orta sahada yanlış, hücum yaparken zaten santrofor soyunuz, golü bırakmışız bir Yunus'un ayağına, çocuk da elinden gelen her şeyi yapıyor ama başarılı olamıyor. Yani maalesef 4-0'dan sonra hocanın vermiş olduğu demeç, yani ben bunu kabullenemiyorum. Bir Türk vatandaşı olarak yüzümüze, gözümüze baka baka böyle konuşması benim içimi acıtıyor bir futbol adamı olarak. Yani biz burada sanki futboldan bir haberiz. Hı hı. Kendisi her şeyi çok iyi yapıyor. Eleştirildiği zaman neden eleştiriliyor diyor. Yazık günah, yani federasyon da bütün her şeyi ayaklarının altına sermiş. Her şey, bütün imkanlarım var. Her şeyin fazlasıyla var. Kazanamayacağın paraları kazanıyorsun. Arkanda da duruyor federasyon başkanı. Daha ne istiyorsun ki sen yani? Buna rağmen bu kadar başarısızsın. Ya insan çıkar der ki ya evet, ben yanlış şeyler yapıyorum, bunları düzeltirim.
1: Gelişebiliriz dedi. Kendimi geliştirebileceğimi biliyorum şeklinde bir açıklaması var.
0: Ya kendisini hatta geliştirecek değil mi?
1: Şu cümlesini
0: değil, kendisini
1: de konuşabiliriz. Farklı teklifler alsam da burada kaldığım için şu an mutluyum dedi.
0: Alsaydı gitmişti şimdiye kadar. Bundan iyi para bulamamıştır.
2: Şimdi hoca Montella bize benzediğini dönem dönem iddia etti. Bizim de maalesef kötü alışkanlıklarımız var. Veya kötü demeyeyim, futbola çok uygun olmayan alışkanlıklarımız var. Hoca onların hepsini kapmış. Mazeret bulmada yani bizden çok farklı değil. Hoca sonuç ne olursa olsun her şeyi kendi tarafından alınca keseri gibi kesen bir yapı içinde. Tabii ki İtalya ile oynuyorsun, yenilebilirsin. Belçika ile oynuyorsun, yenilebilirsin. Fransa ile oynuyorsun, yenilebilirsin. Bunların hepsi kabul. Ama hoca 3 senedir burada. 3 senedir biz bir adım ileriye gitmedik. Bakın belki ufak bir hatada biz kendimizde diye düşünmemiz lazım.
1: Ama ilerleyişimizden bahsediyor. Dünya Kupası'na götürdük hep birlikte bu oyuncularla beraber. Sonra A Ligi'ne çıkarttık.
2: Şimdi bunların hepsi ekranlarda yeteri kadar konuşuldu ama ben bir daha toparlayayım. Türkiye'nin yeri A Ligi. B Ligi'nde biz kimleri geçerek A Ligi'ne çıktığımızı biliyoruz. Dünya Kupası'na nasıl gittiğimizi de biliyoruz. Yani Kosova'yı, Romanya'yı 1-0, 1-0'la zoraki bir şekilde geçtik. Bunlar bizim normalde hiç rakibimiz olmayacak, aramızda kalite olarak bizim lehimize çok büyük farklar olan bir takım. Hı hı. Ben her şeyi sonuç üzerinden okumuyorum. Sonucu almak için bir, doğru takım seçmeniz lazım. Hoca seçti mi katılmıyorum. İki, o takımı doğru stratejiyle, taktikle sahaya sürmek lazım. Hoca bunu yaptı mı? Yaptığını düşünmüyorum. Yani yarışmacılık konusunda da hoca hem dünkü maçta hem de bundan önceki maçlarda bence yapması gerekenleri kesinlikle yapmadı. Ve hocanın en çok destek aldığı o Dünya Kupası öncesi dönemde de ben hep şunu söyledim. Türk futbolunda kangren olmuş bazı sorunlar var. Bu sorunları düzeltmediğimiz sürece biz maalesef bu tür kötü sonuçları almaya devam edeceğiz. Arada bir kalitemizden dolayı da bir iki maç kazanacağız. Onlarla avunacağız. Benim milli takım hocasından, Montella'dan beklentim sadece takımı yarıştırmak değil, aynı zamanda hoca gelişimden bahsediyorsa bu takımı geliştirmek. Hoca 3 senedir burada. Bakın Şenol Hoca ile birlikte ben Galatasaray Akademisi'nin başındayken Şenol Hoca da genç milli takımlardaydı. O dönemde bile kendi aramızda bir işbirliği vardı. Bu işleri çok iyi bilen biri olarak hocama soruyorum. Hocam 3 senede bir Enes'i, bir Bartu, Deniz yeni çıktı. 3 sene ısrarla bunların üzerinde durulsaydı bu oyuncular gelişmez miydi?
0: Çok fazla gelişir.
2: Peki bunu yapması gerekenlerin başında da milli takım hocası geliyor. Hı. Ben Montella'yı sadece takımı kötü yarıştırdığı için değil, Türk futbolunun gelişimi adına hiçbir sorumluluk üstlenmediği için eleştirdim. Böyle olduğu için de şu an kendi deyimiyle elimizde santrofor. Evet, iddia ediyorum. Ver Bartu, ver Ünal'ı. O kulüp hocalarının birinin eline, ama geliştirme amaçlı onların hepsi çok rahat bir şekilde gelişir. Hoca kulüp takımlarıyla işbirliği yaptı mı? Yapmadı. Bakın, Türkiye'de uygulanan yabancı sayısı, liglerin organizasyonu, bunların hepsi milli takıma gidecek futbolcuların gelişmesi için bir fırsat. Ya hocamızın yabancı sayısı konusunda fikri ne biliyor musun hocam? Ben bilmiyorum. Çünkü hiçbir yerde bunu söylemedi. Niye? Eğer bu konuda hoca gerçekten faydalı olacak fikrini açıklasa, belki de bu sayının daha da düşmesi lazım. Bu da kulüplerin işine gelmeyecek. Kulüplere şirin görünme adına hoca bu konuda fikir beyan etmiyor. Peki o konuda bir fikir beyan etmiyorsan, ya şu an Başakşehir'in başında Nuri Hoca var. Nuri Hoca'ya gitsen, ziyaret etsen, onu federasyona davet etsen. Örnek veriyorum Bartu için. Hocam, biz Bartu'yu önümüzdeki dönemde de A milli takımda değerlendirmek istiyoruz. Onun gelişimi adına işbirliği yapabilir miyiz desek, Nuri Hoca hayır mı diyecek? Okan Hoca'ya gitse, İsmail Hoca'ya gitse, İtalyano'ya gitse, aynı dili konuşuyor, hayır mı diyecek? Hı hı.
1: Ve gelişimden hani bahsediyoruz.
2: O yüzden ben hocanın
1: sürekli
2: bu yönünü eleştiriyorum. Bu konuda hoca hiçbir sorumluluk almıyor. O yüzden biz bu sorumlulukları almadığımız sürece, bizim klasikleşmiş hatalarımız var ya, bunları hep görüyoruz. Senelerdir şunu diyoruz: biz kolay gol yiyoruz. Akşam evet, kolay gol yedik mi? Yedik. Biz çok kolay golleri kaçırıyoruz. Akşam kaçırdık mı? Kaçırdık. O yüzden bunlar bundan sonra da tekrar ederek devam edecek. Milli takımın başına bu konuda sorumluluk üstlenecek biri lazım. Bu da benim kendi şahsi görüşüm. Yurt dışında çok kaliteli hocalar var, ama uzun süre bu fedakarlığı ancak Türk hocalardan biri gösterir.
1: Peki, başlarken Şenol Hocam, oyuna iyi başladığımızdan bahsetmiştiniz. Evet. Şöyle istatistiklere biraz baktım. Mesela 18. dakikadan sonra biraz daha bizim adımıza çok iyi işler iyi gitmedi. 18. dakikadan ilk yarı bitene kadar Türkiye'nin hiç şutu yok mesela. Ve sonrasında ikinci yarıya da yine aynı kadroyla başladı Montella. İlk değişikliği de 70. dakikada Bartu İlhan'la yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya değerlendirecek bir şey yok. 70. dakikada oyun kaç kaçtı Demet? Tahmin ediyorum.
1: 1-1. 2-1 pardon. 64'te Calafiore attı.
0: Gol attık. 4 dakika sonra gol yedik.
1: Evet.
0: Şimdi 2-1 iken Bartu'yu oyuna almak hangi mantığa sığıyor onu anlamıyorum. Ya burada alacaksan bir tane santrafor alacaksın. Artık hı-hı, 70. dakika geldi. Ya hücum oyuncusu alacaksın. Ya Bartu'yu alıp orta sahada ne yapmaya çalışıyorsun? Daha fazla gol yerim de onu mu tutayım istiyorsun? Ki bu değişikliğin anlamı bu Demet.
1: Evet.
0: Baktığın zaman buraya alacaksın, hücum oyuncularını alacaksın. Santrafor'unu alacaksın, Deniz Gül'ü alacaksın efendim.
1: Bir Yunus Aral'ı şeyler yapıyordu, onu da çıkarttı.
0: Bravo, bak çok güzel. Aral iyi oynarken Aral'ı çıkardı. Evet. Ya garip şeyler yapıyor. Hocanın bence biraz kimyası bozuldu galiba bu mağlubiyetlerden sonra. Bayağı dağıldı. Toparlanmasını bekleyecek miyiz onu bilmiyorum. Bizim elimizde olan bir şey değil bu. Hı hı. Ama ben onun toparlanacağını kısa sürede zannetmiyorum. Çünkü çok inatçı bir hoca. İnat ediyor. Bu inadından hiç vazgeçmiyor. Ben 4-6-0'la oynayacağım diyor. Başka bir şey demiyor. Santrforları hiç değerlendirmiyor. Yani 88. dakikada Deniz Gül'ü aldı. Ya 89'da Oğuz Aydın'ı aldı. 70. dakikada bir orta saha oyuncu alıyorsun. İlhan Fakılı'yı alabilirsin. Hı hı. Ama ya İlhan Fakılı iyi oynayan Aral Şimşir'in yerine mi girer yani? Ben anlamıyorum şimdi. Burada gole ihtiyacın var. İlk golünü atan Aral senin. Onu çıkarıyorsun. Ya bazı oyuncuların hocanın nezdinde galiba dokunulmazlığı var. Ben ne özlüyorum biliyor musun? Dışarıda kalıp da bu formayı hak edip giyemeyen birçok kardeşimiz var. Onlar için üzülüyorum. Yani sonuçta bu milli takım bizim milli takımımızın. Milli takımlarda devamlı başarılı olan oyuncular gündeme geldiği zaman ki hoca da izliyor, takip ediyor. Milli takıma davet edilir, oynatılır. Ya hocanın sanki 3 yıldır bir kulüp takımı kurmuş, transfer yapar gibi zorla bir başka başarılı oyuncuyu milli takıma davet ediyor. Ve oynatmıyor da, yani neyin hesabını yapıyor? Nasıl bir şeyin hesabını yapıyor? Yani anlamakta çok güçlük çekiyoruz. Ya her maç mağlup olup da aynı şeyleri yapmaz ki insan ya.
1: Aynı açıklamaları görüyoruz.
0: Aynı açıklamaları görüyoruz. Yani burada kendimizi geliştireceğimizi biliyorum diyor. Bak şimdi altyazı orada bizim arkadaşlarımız yazdı. Ya kendini sen 3 senedir geliştirmedin. Burası gelişme yeri değil ki. Burası sonuç alma yeri ya. O zaman gelişmek istiyorsan git altyapılarda çalış yani. Milli takımların alt kademeleri var.
1: Ama gelişmek istiyorsak da Ahmet Hocam'ın dediği gibi yeni oyuncuları o zaman katalım milli takıma. Ya da santrafor mevkimizi güçlendirip gelişelim o zaman.
0: Aynı oyuncularla olmuyor o gelişmek olmuyor. İşte. Evet. Demek ki ha ben bu maçtan önce dedim ki mesela bak değişiklik yaptı ama daha fazla değişiklik yapması lazım. Neden? Böyle üst üste mağlubiyet Türk milli takımın tarihinde tahmin etmiyorum ki böyle.
1: Yok.
0: 4 tane üst üste mağlubiyet, hatta bir Amerika maçını çıkarsak 7 tane falan olmuş olacak. 3'te Dünya Kupası'ndan var. Amerika bize biliyorsun yedeklerle çıktı. Biz öyle kazandık o maçı. Yani bu kadar üst üste arka arkaya mağlup olan bir milli takım var mı diye ben düşünüyorum da hiç o eski bizim dönemlere falan gidiyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu sezon Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybeden Türkiye Ekim 1987 Mart 1988 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 4 mağlubiyet almış.
0: Yani biz Amerika maçını çıkarsak 7 tane olur.
1: Evet, onu.
0: Yani Amerika biliyorsun büyük bir rotasyonla oynadı bize.
1: Evet.
0: Şimdi yenilen insanlar güvenini kaybeder. Devamlı mağlup olan bir takımın hocası da oyuncusu da artık iyi oynarken dün ya İtalya'nın yaptığı ilk atak bize gol oluyor.
1: Evet.
0: Ne kadar özgüvenimiz sarsılmış buradan anlıyoruz. Ya iki tane stoperimizin arasına düşen top bir tanesi kafayla uzaklaştıramıyor çocuklarda. Yere düşüyor, düşerken vuruyorsun gol oluyor.
1: Ya oyuncularda da ama bir motivasyonsuzluk var.
2: Belçika'da böyle olmadı mı? Fransa'da böyle olmadı
0: işte
2: mı?
0: İşte özgüven kaybı.
2: Ya işte benim demin...
0: Bir de süranten oldu milli takım oyuncuları biliyor musun yenilmekte?
2: Demin benim söylediğim konular hep tekrar ediyor. Bir defa şu var. Eğer orada yazan altyazıyla ben kendimi geliştirebileceğimi biliyorum diyen bir hocayı kimse kusura bakmasın. Burada teknik direktörlere en büyük desteği veren benim. Ben yetkili olsam onu kendini geliştirebileceği bir yere gönderirim. Benim A milli takımın başında gelişmiş hocaya ihtiyacım var. Gelişmiş ve bu takımı doğru yarıştıracak hocaya var. İhtiyaç var. Bu futbolcuların gelişmesi için de kulüpleriyle işbirliği yapacak hocaya ihtiyacımız var. Şimdi evet şu gerçeği biliyoruz. Milli takımda futbolda öğrenmen gereken birçok şeyi 2 günlük, 3 günlük veya 2 haftalık kamplarda öğrenemezsin. Bunların kulüplerde öğrenilmesi lazım. Hoca bunun için kulüplerle işbirliği yapmak zorunda. Benim hocam bakın kulüplerle konuşup o futbolcuların geriden oyun kurma, işte örneğin rakibe bu kadar basit pozisyon vermeme, girdiği pozisyonları değerlendirme, geçiş oyunundan tutun ön alan baskısına kadar futbolda var olan bütün stratejileri öğrenmiş futbolcularla maçlara çıkması ve o maçlarda maçın ihtiyacı olan doğru stratejiyi de tercih etme zorunluluğu var. Bizim hocamız her zaman 4-6-0, 4-6-0. Yani dünkü maça geldiğimizde de yine aynı şey. Çocuklar gerçekten veya futbolcularımız çok iyi niyetli, çok koşuyorlar, istiyorlar, mücadele ediyorlar. Ama onların heybelerinde bunlar var. Ekstra bir şeyler çıkarmaları mümkün değil. Bir sihir yapmaları mümkün değil. Kaldı ki hocanın şartlar ne kadar belki çok olumlu görünmese bile ya oyunun son bölümü gelmiş. 2-1 mağlupsun. Ya 3-1'i yesen ne olacak? Doğru değişiklikleri, doğru stratejiyi yapmazsan zaten 3.'yü de yiyorsun. En azından maçı kazanacağım diye orada bazı ofansif değişiklikler yapsa, rakibi kendi kalesine 3. golü yemeden hapsedebilsek hala bir beraberlik şansımız vardı bizim.
1: Evet.
2: Yani biz bir puan alsak nereden baksan en iyi iki ikinciden bir tanesi

0: alacaktık. Hı hı. Bir puan alsak. Dünkü maç gibi maçlarda o var. O yüzden belki istatistik olarak dendiğin için söylüyorum. İstatistiğin tamamıyla eşit olduğu bir maçta biz daha fazlasını alabilirdik. Ama dediğim gibi aynı hatalar tekrar ediyor. Bakın bir hata da şimdi tekrar edilecek. Bugün de milli takım konuşacağız. Yarından itibaren biz ligimize dönmüş olacağız. Milli takım yok. Benim hocam kalsın mı gitsin mi veya benim hocam kalacaksa ne yapması lazım onu konuşmayacağız. Ta ki bundan sonraki milli araya kadar.
1: Kasım ayında aynen.
0: Kasım falan ayında da istediğimizi var. Alamayınca yine aynı şey devam edecek. Ya bizden çok zayıf takımları geçip de Dünya Kupası'na, Avrupa Kupası'na gitmek bir büyük başarı değil. Hı hı. Ben Avrupa'nın 5. 6. büyük ligi olmaya adaysam 16 takımın gittiği bir Dünya Kupası elemelerinde 16'nın içinde olmam lazım.
2: Ya şu demeci zaten bak şimdi oyuncularım diyor 3 yılda inanılmaz işler başı. Doğru. Hoca sana rağmen başardı çocuklar ya.
0: Hocam inanılmaz şimdi, mı ya?
2: Bak bak bir şey söyleyeyim ya. Başka bir hoca olsaydı ya Allah aşkına ya C ligi bizim seviyemiz miydi? Değil.
1: Değildi.
2: B ligi seviyemiz mi? Değil. Gerçekten bizim altın jenerasyon dediğimiz bu oyuncu grubuyla beraber biz övünmekte haklı olduğumuz yerde Montella sayesinde övünemiyoruz. Bizim olmamız gereken lig A grubu. E şimdi Dünya Kupası'na 48 tane takım gitmiş. Biz playoff'la gitmişiz. E burada başka bir hoca olsa gitmeyecek miydi ya? Bizim takımımızın gitmeme olasılığı ancak %10'du. Ya %10'unu başaramadı Montella. Oyuncuların büyük özverisi var. Ya hep aynı şeyleri yapıp doğruyu bulamazsın ki Demet. Yani bu oyuncular sen övünmeyeceksin hoca ya. Sen şunu da övüneceksin. Türk milli takımını çalıştırdığın için övünebilirsin. Ama kattığın fazla verdiğin bir şey yok. Yani biz senin başarılı olduğun dönemlerde de biz seni çok övdük hoca.
1: Tabii ki evet.
2: İnanılmaz derecede övgüler söyledik hocaya.
1: Ailede çıktığımız dönemde.
2: Yani Dünya Kupası'nda yenilip gelmesine rağmen yenildiğin Avustralya bizim seviyemizde bir takım değil. Evet. Paraguay bizim seviyemizde bir takım değil. Ona rağmen burada çok fazla sert eleştiriler olmadı. Yani sen hep işin bardağın dolu tarafına bakıyorsun. Başarılı olduğun yerleri gösteriyorsun. Hı. Ama başarısız olduğun yerlerinin tersiyle itiyorsun. Böyle değil, doğrular bu değil. Yani doğrular, gerçekler bu değil yani. Bizi kandıramazsın ki. Yani niye kanacağım ben sana? Allah aşkına şu 4-0'ı bizden bir tane yerli teknik direktör yapmış olsaydı şu anda ortalık kaynıyordu ya.
1: Ya Dünya Kupası'ndan sonra bile zaten. Ya
2: Dünya Kupası'ndan sonra başka, oradan geldikten sonra bir de böyle bir skor almak. Ben diyorum ya, ya yenilebilirsin ya, sorun değil. Ama bir ışık verirsin, geleceğe yönelik bir işaretler alabilirsin, iyi bir sinyal, futbol sinyali alabilirsin. Ama yok hoca, yapmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun ya. Elindeki mevcut kadronun dışına çıkmıyorsun. Ya bineşleri vurmuyorsun, zaman zaman oyuncularda devamlı mağlup olan oyuncularla oynuyorsun ya. Mustafa Eskelli Aşan, Emirhan Topçu'nun ne günahı var ya bu çocukların ya. Diğerleri çok mu iş başardı da bu çocuklara hiç şans tanımadın ya. Bilmiyorum, orada daha şans vermedi şimdi böyle şey oluyorum da başka çocuklarda vardır muhakkak. Ama yani bu oyuncular kendi takımlarının en formda oyuncuları ya. Hı hı. Emirhan Topçu bu sene şahane bir performans sergiliyor.
1: Montella Mustafa Eskelli kaç kere izledi, gitti Tüpraş'ta.
2: Evet. Hep gördüm. Mustafa Eskelli 2 senedir en tempolu oyuncusu ya. Yani Trabzonspor'un.
1: Evet, evet.
2: Hiç şans tanımıyorsun yani. Bari bunlara da bir şans ver yani. Bak Ozan çok iyi oynuyordu çocuk Almanya'da. Nihayet son maçlarda şans tanımaya başladın. Ya bunları kötü gittiği zaman bazen böyle hocalar bir revizyona gider kadroda bir değişiklik yapar. Ya yaptığın değişikliklerin içerisinde ya şu 4 maçta mağlup oluyorsun. Ya ben üzülüyorum yani Emirhan Topçu'ya, efendim Mustafa Eskelli Hoca'ya hiçbir şans tanımasın ya. Ya bunların günahı ne ya? Sadece takımlarında iyi oynuyor. Bütün günahları bu. Hocanın bildiği bir doğru var, o doğrunun dışına çıkmıyor. Yani bu işin nasıl gelişecek, nasıl biz bu hocayla beraber devam edecek mi federasyon bilmiyorum, nasıl bir yol alacağız ya, vallahi hepimiz muamma bir şekilde bakıyoruz ve bekleyeceğiz. Yani bunu bekleyeceğiz.

0: Şimdi grup 1'de Fransa 10 puanlı ilk sırada değerli izleyenler, 4. hafta sonrasında. İtalya 7 puanlı 2. basamakta, Belçika'da 6 puanlı 3. sırada. Bizim de -9 averajla henüz puanımız yok ne yazık ki. Şimdi A liginde kalabilmemiz için hangi ihtimal söz konusu olabilir, buna bakalım. Ve tabii grup 4.'lerini de birlikte değerlendirelim. Arkadaşlarımız da bir barko hazırlamış, eğer hazırsa onu ben de rica edeyim, üzerine beraber konuşabiliriz. Teşekkür ederim. A liginde kalabilmemiz için bir ihtimalimiz daha var. İlk 4 maçlar sonunda grupta ilk 2 şansımız kalmadı şu an itibariyle. Üçüncülükte de imkansıza yakın gibi duruyor. Puan durumundan bahsettik az önce. A liginde kalabilmemiz için tek bir şansımız var değerli izleyenler. En iyi 2 dördüncüler arasında yer alabilirsek B liginde gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlarla A liginde kalabilmek için playoff oynayacağız. İhtimallere de bakacağız kimlerle karşılaşabiliriz diye, ama tabii dördüncüler arasında da iyi bir yerde olmamız gerekiyor bunun için. Son olarak şöyle grup dördüncülerine bakalım A liginde. Norveç 4 maçta şu anda 3 puanda -2 averajda. Kalan 2 karşılaşması da Galler ve Danimarka mücadeleleri. Sırbistan'ın puanı yok. 4 maçta -5 averajda. Almanya ve Yunanistan'la son 2 maçta karşı karşıya gelecek. Çekya'nın da bizim gibi puanı yok. Onlar şu anda 3 maç oynadı. İngiltere ile bugün karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşmada tabii bizim adımıza da kritik olacak. İngiltere, ardından İspanya ve Hırvatistan'la karşılaşacak Çekya. Milli takımımızın da Belçika ve Fransa deplasman karşılaşmaları var. Oynayacağı son 2 mücadelede.
1: Şu görüntüde demek hala bizim en iyi ikinci olma şansımız çok yüksek, biliyor musun? Neden?
0: Düşününce evet.
1: Yani Fransa artık nasıl olsa gruptan çıktı. Orada son maçı oynayacağız. Biz burada Belçika'yı yenersek, ki yenebilecek bir takımımız var gerçekten. O takım var bizde. Ama o takımı hazırlayıp sahaya sürebilecek acaba zihniyet hocada var mı? Kazanma düşüncesi var mı? Çok mu uzak duruyor? Şimdi Belçika'yı yenersen gidersin Fransa'da berabere kalırsın. 4 puan yapma ihtimalimiz hala yüksek.
0: Tabii tabii.
1: Çünkü Fransa artık son maçlarda falan bütün oyuncularını kullanır mı kullanmaz mı bilmiyoruz. Çünkü hatta 3 puanı yapsan bile Fransa'yı yenmesin, 3 puanla burada bakıyorum Çekya'nın hiç şansı yok gibi görünüyor. Sırbistan'ın 0 puanı var. Bizim -9 averajımız o bizim aleyhimize. Her türlü 4 puan yapma olasılığı olabilir ama 3 puanla da biz sanki en iyi ikinci olma ihtimalimiz var burada. Yani bir Belçika'yı yenersek hala bir şansımız var. Ama o zihniyet bizim hocada var mı onu bilmiyorum.
0: Yani hoca, en iyi 2 dördüncü arasında yer almamız lazım eğer 4. sırada kalırsak.
2: Temennimiz o yönde. Tabii var olan bütün hedefleri kovalayacağız. Ama Montella'nın madem kendini biraz geliştirdi, en azından şunu fark etmiş olmasını umuyorum. Dünkü maçta, dünkü 11'de oynayan futbolcuların 7 tanesi Dünya Kupası'nda oynamayan oyuncuydu. Direkt 11'de değildi. Hatta hocanın kafasında direkt 11'de olmayan oyunculardı bunlar. Benim kendi görüşüm, dün bizim oynadığımız maç bu 4 maçın en iyisiydi.

0: hoca bundan sonra da kendini diğer oyunculara şöyle bir açsın. Yani illa bazı futbolcularda ısrar etmenin bir faydası yok. Futbolcular arasında hiçbir fark olmadığını gördük. Aradaki en büyük farkı yaratan da bu oyuncuların belki de kendilerini hocaya biz iyi futbolcuyuz diye ispatlama düşünceleri. Daha iyi konsantre olan, daha iyi motive olan, daha iyi mücadele eden oyuncu doğru yerde oynamasa bile iyi işler yapabiliyor. Dün bunu gördük takımımızdan. O yüzden hoca da bütün herkese kapılarını açık tutsun.
1: Yani Hakan, Kenan, Arda bence bu isimler olduğu sürece Montella'nın ilk 11 oyuncularıdır diye düşünüyorum.
2: Yani zaten bizim bak bu turnuvadaki en büyük kaybımız Hakan Çalhanoğlu ve Kenan. Hı hı. Kenan skorer olarak her zaman bizim takımımızın en iyi hücumcusu. Ama Hakan da bir takım kaptanı olarak saha içerisinde takımı yöneten ve yönlendiren oyuncu olarak olmaması çok büyük kayıp. Hatta maçtan önce Inter'de birlikte oynadıkları Barella yanılmıyorsam demeç verdi. Açıklama yaptı. Hakan dedi saha içindeki bizim Inter'de de liderimiz dedi. Burada olmaması bizim için büyük bir şans dedi. Yani Hakan'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, saha içi liderliğini ne kadar iyi yaptığını, takım dağıldığı zaman takımı toparlayabilecek bir kapasitesi olduğunu bir kere daha insanlar gördü. Onun eksikliğini biz çok çektik.
1: Ama en çok da Dünya Kupası'nda Hakan eleştirilmişti.
2: Ya Hakan'ın olabilir kötü oynama hakkı da var o çocuğun yani ya. Her maçı iyi oynayacak diye bir şey değil ama Hakan kötü oynarken bile sahada bir varlığı yetiyor yani. Bizim mesela sahada tecrübeli diyebileceğimiz dünkü 11'de kim var ya? Şurada kaptanlık yapabilecek bir Abdülkerim var. Yani bakıyorsun bir o var bir yani onlara büyüklük yapacak, abilik yapacak. Bir oyuncu o var diye görüyorum. Yani bir de şöyle. Takımlarda abi mevhumu demek çok önemli bir şeydir. Yani biz Türk olduğumuz için diyor. Montella bunları düşünmez ama. Yani Hakan bir abi gibiydi. Çocukların abisi gibiydi. Evet. Gerçekten onları iyi yönetiyordu. Onlara saygın bir şekilde davranıyordu. Aldığımız duyumlar değil öyle söylüyor. Bütün oyuncular kamplarda öyle anlatıyorlar. Televizyonda anlatıyorlar bunu. İyi bir abilik yapan bir iki iş olduğu zaman o takımın düzeni daha iyi olur. Yani bir başıboşluk ortadan kalkabilir. Sadece futbol sahanın içinde oynanmıyor. Sahanın dışında da bir birlikteliği sağlamak için bu tür abilere ihtiyaç var. Bu kulüplerde de böyledir. Milli takımda da böyledir. Yani dışarıda mahallede de böyledir. Her yerde böyledir. İnsanların büyüklere bir saygısı vardır. Tabii. Büyüklerin de saygısını kazanmak için yani onlara karşı saygılı davranırsın. Onlar da sana hürmet ederler, severler seni. Yani biz eskiden biz böyle büyüdük ya. Topçuluğumuz da böyle büyüdü. Mahalle kültürümüzde bu bizim. Sokak kültürümüzde bu yani. Bunun dışında büyümedik ki. Biz eskiden hocalarımıza abi derdik ya. Suat abi, Özkan abi derdik Trabzon'da. Başkana abi derdim. İşte Faruk abi. Ben hala Faruk Özel. Sevgiler buradan. Selamlar Faruk. Bakan oldu Faruk abi hep diyorum alışkanlık işte ama o da onun hoşuna ama gidiyor biliyor musun?
1: Şimdi bu kadar bak,
2: başkanlık yaptı
1: bence.
2: Benim yöneticiliğimi yaptı ben her seferinde Faruk abi derim yani diğer başkanlara Sadri abi derdik yani öyle derdik şimdi Aziz abi derdik Aziz başkana futbol şube sorumlumuzdu. Şimdi hala Aziz abi diyesin geliyor ama şimdi başkan olunca adam o da gelsin istemiyor mesela Oğuzhan hep abi diyor.
1: Evet.
2: Yani bu abiliği öldürmemek lazım. Neden biliyor musun? Abilik ya bir saygınlıktır. Bunu kaybetmememiz lazım. Peki, bu sokak
1: Hakan
2: kültüründen gelme bir şey.
1: Hakan yokken bu ilk maçlarda Arda'nın liderliğinden bahsettik.
2: Arda'nın futbol liderliği var ama bir abilik yapacak yaşta değil. Doğru mu hocam daha iyi oralarını anladın.
0: Tabii Şenol Hoca'nın anlattığı her şeyin bütün kulüplerde olması lazım. Ona ben de katılıyorum. Ama
2: abi bir örnek vereyim mi Ahmet hocam unutacağım. Bak abi buyur, konusunda. Buyur. Rahmetli Süleyman Saba. Rahmetli olmadan bir iki sene önce birkaç defa yemek yedik. Başkanım nasılsın? Hoş geldin. Şenol. Ne başkanı ya? Süleyman abi. Bak. Oturuyoruz kalkıyoruz. Bak unutmuyor. 3-4 defa ya bana abi diyeceksin. Ne başkanı ya diyor. Böyle. Şimdi bak. Neden? Bizim eski dönemin abilerinden.
1: Evet.
2: Pardon hocam.
0: Şimdi o yüzden bütün bu işte
2: Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmet istedi Süleyman Saba.

0: O zaman Süleyman Başkan'ın, başkan özellikle diyorum ben ona.
1: Ben abi diyorum artık.
0: Son 6 ayında son 1,5 yılında ben onunla beraber çalıştım. Tabii ben kulüpte görevli olduğum için başkan demek zorundaydım, başkanım. Ki o da bundan rahatsızlık
2: Evet.
0: duymuyordu ama öyle bir mütevazi yapısı var ki senin konumunda olan, o an görevde olmayan insanlara samimiyetten dolayı öyle bir yaklaşımda bulunuyordu. Ben de ona başkanım demenin keyfini yaşadım. Çok değerli bir insandı. Yani keşke o tür başkanlar hala günümüzde mevcut olsa.
2: Bir virgül koyacağım ama son cümlenizi alayım.
0: Son cümle şu, ben ufacık bir değişiklikle hocam izin verirse o abiyi saha içinde liderle değiştirmek istiyorum. Keza kamplardaki yaşamıyla aynı. Günümüzün gençliği, bu Z kuşağı
2: Evet.
0: olaya biraz daha farklı
2: Evet.
0: yaklaşıyor. O yüzden bütün bunları yapacak futbolcuların varlığı bizim için önemli tabii.
2: Değerli izleyenler, Spor Ajansı'ndaki ilk saat dilimi noktalayalım. Uluslar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine bakalım birlikte. Sonra saat başında burada olacağız.
3: Uluslar B Ligi'nde Bosna Hersek 4. grup maçında Polonya'yı konuk ediyor. Sergey Barbares ekranda Bosna Hersek teknik direktörü sonrasında Jan Urban görüntüye geldi. Bosna Hersek atakta. İyi pas yaptı ev sahibi takım. İçeri çevrilen top ters bir vuruş. Son anda müdahale geldi. Ardından faul kararı Polonya lehine. Pozisyon ekranda ters vuruş Marcin Bulka. Çok iyi refleks Bulka'dan Yakup Kivior'un hamlesi sonrası. Polonya yükleniyor. Şut pozisyonu top kalecide. Slomišić. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Faul bekledi Bosna Hersek. Polonya atağa devam ediyor. Pas yerden. Vuruş geldi. Kaleci gole izin vermedi. Viktor Novak, Polonya'da şansını deneyen isim. İşte Novak böyle yokladı kaleyi. Polonya rakip alanda hareketli. Pas ceza alanına güzel kontrol. İkinci pozisyon içeri çevrilen top savunmadan müdahale var. Öncesi Widerski kaleciye takıldı. Sonrasında Sebastian Szymański'nin vuruşunda çok kritik müdahale geldi. Çizgi üstünde gole izin vermeyen Kolasinac. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Orta kafa vuruşu topağlarda. Haris Tabakovic topu filelere gönderdi. Ancak yardımcının bayrağı havada. Pozisyon ekranda. Offside kararı ve 0-0'lık eşitlikle oyun devam ediyor. Sağ kanadı kullandı Bosna Hersek. Ceza alanı içinde tehlike. Yerde kalan bir oyuncu var. Ev sahibi ekipte. Pozisyon ekranda. Penaltı incelemesi söz konusu. Hakem Jeremy Pinyar beyaz noktayı gösteriyor. Elle oynama gerekçesiyle karar penaltı. Ivan

Bambaşiç. İvan Bašić atıyor. Dakika 84. Bosna Hersek 1, Polonya 0. Kaleci Bunko uzandı ama başarılı değil. Bosna Hersek Polonya'yı 1-0 mağlup ediyor.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
4: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Ben mühendis uzay biyoloğu olacağım.
9: Ben dijital arkeolog.
10: Ben iklim mühendisi olacağım.
11: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Aspor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Ajansı'na tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. İlk saatteki bölümümüzü milli takıma ayırmıştık. Milli takımı konuştuk artık. Bir sonraki milli ara Kasım ayında. Kalan iki mücadelemiz var. Fransa ve Belçika karşılaşmaları. Onları da artık zamanı geldiğinde konuşacağız. Artık lige dönelim diyorum. 7. haftayı artık bu hafta itibariyle açıyoruz değerli izleyenler. Önemli karşılaşmalar var ki Cuma günü saat 20'de Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla birlikte hafta açılacak. Ligi özledik dedik mi Ahmet Hocam?
2: Oradaki heyecanı tabii ki özledik. Bir de şu var, ben demin onu vurgulamaya çalıştım. Milli takımın başarılı olması için kulüplerinde bu futbolcularımızın da iyi performans sergilemeleri lazım. Milli takımda iyi yapmaları gereken o doğru işleri kulüplerinde öğrenmesi lazım. O açıdan da ben takımlarımızın tam kadro antrenmanlarını ve bu antrenmanda çalışılanları maçta uygulamalarını da önemsiyorum. Ama özlediğimiz bu ligde, şimdi lige döndük ya biz de.
1: Evet.
2: Hele hele 3 haftalık bir dönüşten sonra sürprizlere açık bir ligimiz olacak. Yani dönüşte her takımın performansı değişmiş olabilir. Hı hı. Ve her şey bir tarafa. Bakıyorum takımlarımızın ele ele şampiyonluğu oynayan takımlarda çok eksik kadroyla çalıştılar.
1: Tabii.
2: Galatasaray'dan onun sıkıntısını biliyorum.
1: En çok Galatasaray, Fenerbahçe'de yine birçok oyuncu aslında evet. Buradaydı, çalışma fırsatı vardı ama önemli oyuncuların yokluğunda bilmiyorum nasıl bir gelişim gerçekleşmiştir 3 haftada. 3 haftada çok böyle 3 hafta gibi olmadı. Sanırım milli aradan, milli takım maçlarından dolayı çok uzun gelmedi bana.
3: Yani tabii sürekli maç olması evet. Onu ama işte şöyle, bu ara nasıl lige yansıyacak, sirayet edecek onu hep birlikte göreceğiz. Belki de oyuncular milli takımdaki bu başarısız bir serüveni 4 maçlık unutturmak için kulüplerinde belki de daha canla başla mücadele edeceklerdir. Kulüplere döndükleri için belki de sevineceklerdir. Çünkü bu girdaptan çıkmak istiyor oyuncular da. Yani dediğim gibi ya mağlubiyet harbiden işte hocam bilir sürantene ne demektir. Böyle hep mağlup olursan da sürantene olursun yani. Kalkamazsın yani bu işin altında. Bir an önce belki de oyuncular kulübe dönmenin heyecanını yaşıyor olacaklar. Çünkü takımlarıyla birlikte sahaya çıktıkları zaman kazanma hevesleri olacak. Çünkü bu kadar kaybetmenin ardından her oyuncu
2: bari burada kazanalım
3: yani,
2: diyecekler.
3: Evet, yani evet, yani gittikleri oynadıkları takımlarda ilk oynadıkları maçı doğru kazanıp onlar da bu milli takım havasından kurtulmak isteyeceklerdir ki her oyuncu bunu ister. Önceden herkes milli takıma gidip mutlu olmak isterdi. Şimdi bu sefer ters oldu. Yani bu gidişatın vermiş olduğu olumsuzluklar kulüplere döndüğü zaman belki pozitif yansıyacaktır oyunculara. Yani yansıyacağını umuyorum çünkü.
1: Peki tabii sadece şimdi, milli takım gündemi değil bu 3 hafta içerisinde. Merkez Hakem Kurulu gündemi, Futbol Federasyonu gündemi de çok yüksekti aslında. TFF Başkanı'nın açıklamaları da var. Belki süre kalırsa değiniriz ama bunun da şimdi gölgesinde yeni bir haftaya başlıyoruz aynı zamanda.
2: Bu da bizdeki zaten en önemli sorunlarından bir tanesi. Yani ben Galatasaray'la ilgili yaptıkları Pendik maçına değinmek istiyordum. Ama şu gerçeği bütün kulüplerimizin kabul etmesi lazım. Bakın, federasyon tarafından 488 tane yönetici profesyonel disiplin ceza kuruluna sevk edildi. Daha sonra MHK'nin de... artık oradaki gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Ferhat Gündoğdu'dan Yasin Kol'a kadar. Çok nazik bir durum. Yani bazı kişilerden ya yeri geliyorsa federasyonumuzun ligi de bir hafta ertelesin görüşleri bile ortaya çıktı.
1: Evet,
2: ben bu görüşlere özellikle karşıyım. Çok yoğun bir program var. Bakın bu dönemde ertelersin. Belki çok büyük sorun.

0: değil gibi görünür ama o maçı oynayacağın zaman çok büyük sorun olacak. Belki de Avrupa'da olduğu için büyük takımlar bazı maçlarda özellikle erteleme isteyecekler ısrarla, federasyon yapmasa bile. O yüzden kulüplerimize düşen görev şu. Özellikle MHK ile ilgili bu hafta oynanacak maçlar başta olmak üzere hiçbir sorun yaşamama adına federasyonun atacağı hakemler konusunda federasyonla işbirliği yapmaları lazım. Daha şimdiden evet bu zor durumu atlatmak için biz de özveride bulunacağız. Sizin atamalarınıza, o atamalar sonrası görev yapacak hakemlere özellikle MHK netleşene kadar biz de güveneceğiz diye bu desteği federasyona vermek zorundayız. Yoksa ya kolay değil Yasin Kol hocam şike ve teşvikten. Evet. Eğer tutuklanıyorsa bakın masumiyet karinesine saygımız sonsuz ama bunun şu vukuundan beterdir derler ya, konuşulması bu olayın kendisinden bile çok zor. En büyük sorun hakem güvensizliği ülkemizde, yani bu durumda o güveni sağlamak zorundalar. O açıdan ben çok önemsiyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı da tabii özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'na karşı yapılan eleştiriler vardı. O da bir yazı paylaştı. Son 30 yılı bize mal etmeyin dedi. Ben Türk futbolunun düzelmesi için elimi taşın altına koydum gibi bir açıklama yaptı.
2: Ya liglerin başlaması çok iyi olur, çok hayırlı olur diye düşünüyorum. Çünkü ligler başladığı zaman bir heyecan gelecek futbol severlere. Yani bütün herkese bir heyecan gelecek. Yani en azından bazı şeylerin konuşulması da şey olacak, futbol işin içine girdiği zaman kaybolacak diye düşünüyorum. Yani bir an önce erteleme fikrine ben kesinlikle karşıyım. Bir an önce bu işler oynansın. Zaten erteleme olsa bile öyle bir fikstür var ki, yani 4 tane takımımız Avrupa'da gidiyor ve her hafta maçları olacak. Hemen hemen olacak. Ondan sonra devre arasında Süper Kupa olacak. Ondan sonra Ziraat Türkiye Kupası olacak. Yani bu takvimin içerisine sığmaz. Bir de yani bu kaostan, bu kaotik ortamdan çıkmak için bir an önce maçlar başlasın da yani biz de maçları artık yani şey yapalım, seyredelim, yorumlayalım falan.
1: Yani hem öyle hakem gündemi, yani milli takımın
2: gündemi değiştirmekte fayda var. Kesinlikle. Yani futbolun içinde olmak lazım. Futboldan uzak olduğun zaman olmuyor. Bazı şeyler hep o bunu konuşacaksın, onu konuşacaksın. Bugün Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da inşallah çıkıp açıklamasını yapacak. Bekleyeceğiz biz de ne açıklama yapacağını. Evet. Ya inşallah hayırlısı olur diyoruz. Yani biz bir an önce lig başlasa da futbola geri dönelim diye bekliyoruz yani. Ben bütün temennim o yönde.
1: Peki. Cuma günü itibariyle dönüyoruz. Biraz Galatasaray'ın gündemini o halde konuşalım. İlk karşılaşma Kasımpaşa mücadelesi. Cuma günü oynanacak olan. Sonrasında bir Barcelona karşılaşması var değerli izleyenler. Ardından Gençler Birliği ve Fenerbahçe derbisi. Yoğun bir fikstür Galatasaray'ı bekliyor. Bazı oyuncularla ilgili haberler var ama siz de yakından takip ediyorsunuz hocam.
3: Evet.
1: Bu 3 haftalık bölüm Galatasaray için nasıl geçmiştir? Çünkü en fazla aslında oyuncusunu gönderen ve onlardan yoksun çalışan Okan Buruk'tu aslında.
0: Doğru. Biraz sessiz ve sakin geçti. Çünkü bu araya gitmeden önce Trabzon'da alınan 4 yıllık bir mağlubiyet vardı. Bu gerçekten çok ağır bir sonuç.
1: Evet.
0: Trabzon'da her takım kaybedebilir. Hatta farklı da kaybedebilir. Ama Galatasaray o maçta hem performans düşüklüğü hem de futbolcuların yaptığı hatalar sonrası öyle bir mağlubiyet aldı ki bunun hazmedilmesi çok kolay olmayacaktı. Tabii milli takıma giden oyuncuların konsantrasyonun milli takımlara yöneldiği için onlar bunu unuttular bile. İşte eldeki futbolcularla da Okan Buruk iyi bir çalışma dönemi geçirdi, bilgileri geldi bana. Kaldı ki arada oynanmış bir de Pendik maçı var.
1: Evet.
0: Pendik maçını da izledim. Ama o maçta net görünen şuydu hocam. Yani Sané gibi bir oyuncunun örneğin işte İlkay gibi Kaan gibi oyuncuların bu tür maçlara konsantrasyonu maalesef iyi olmuyor. Galatasaray'da o sıkıntıları yaşadı. Tabii biz hep genç futbolcu diyoruz. Okan Hoca'nın gençlerle destekli bir kadro sürdü sahaya. Yani oynadığı o ilk 11'de Kaan da vardı, Sara da vardı, Sane de vardı, İlkay da vardı. Bunlar bile iyi bir oyun için veya iyi bir sonuç için yetmeliydi. İlk yarı 3-0 Galatasaray malum girdi içeriye. Yani Okan Hoca belli ki soyunma odasında bir şeyler söylemiş. İkinci yarıda daha istekli bir Galatasaray vardı. Oyunun sonuna doğru da olsa 3-3'ü yakalamış bir Galatasaray vardı. Ben o futbolcuların böyle biraz da bu maçları bildiğim için böyle daha iyisini dilerdim. Ama en büyük dileğim de Bichabu oynadı. Bu futbolcular göstersin artık kendilerini. Ben bu formayı istiyorum desinler. Aradaki bu konsantrasyonu zor olan maçta bile. Ama
1: en büyük eleştiri de buydu zaten. Yeni transferlerin mesela gol katkısı mesela hiçbirinin verememesi şu ana kadar. Ki zaten 11'de de çoğunlukla tercih etmedi hocam.
0: İşte bütün oradaki o prova da çok iyi bir prova olmadı. Yani şu an Galatasaraylıların bütün beklentisi, benim de bütün takımlardan beklentim o. Milli araya girerken form seviyesi düşük futbolcuların veya şu anda henüz sahne almayan yeni transferlerin hemen bu aradan sonra beklentileri yerine getirecek bir performans sergilemeleri. Maça döndüğümüzde de Kasımpaşa şu ana kadar hiç puan kaybetmedi. 2 galibiyet, 4 beraberlikleri var. Galatasaray için zor bir maç olacak, o kesin. Ama ben Kasımpaşa Emre Hoca ile beraber bu dönemde iyi işler yapıyor olsa bile Galatasaray'ın bu maçı almasını bekliyorum. Çünkü Okan Hoca o 4-0'lık Trabzon maçını, yani kaldıkları yerden devam etme mecburiyeti var.
1: Tabii.
0: Bu dönemde özellikle Galatasaray'ın puan kaybı orada ayrı sıkıntılar yaratır. Yönetimin özellikle Başkan Okan Hoca ikilisinin de bundan sonrası için çok özel planları olduğunu biliyoruz. Özellikle devre arasındaki transfer için.
1: Şimdi milli ara dönüşü neler değişebilir? Biraz bunu konuşabiliriz isterseniz. Orta saha üzerinde bir haber paylaşmıştık biz de izleyenlerimizle. İlkay konusu biraz muallakta ve Okan Hoca'nın özel olarak görüştüğünü biliyoruz milli arada. Acaba milli ara sonrası İlkay'ı İlk 11'de ya da daha fazla değerlendirebilir mi Okan Hoca?
2: Ya İlkay dediğiniz oyuncu ya dünya çapında bir oyuncu ya. İlkay deyip geçmemek lazım. Şimdi İlkay Galatasaray'a transfer olduğunda yani çocuk özlediğim formaya kavuştum dedi yani. Kavuştu ama acaba kavuştuktan sonra mutlu oldu mu? Bence hiç mutlu olamadı. Çünkü performansı düşüktü, sakatlıklar geçirdi. Ya İlkay şimdi Manchester City'de kaç sene oynadı? 7-8 sene oynadı yanılmıyorsam. Barcelona'da oynadı. Borussia Dortmund'da oynadı.
1: Evet.
2: Yani kariyerine baktığın zaman yani enteresan ya. Dünyanın sayılı orta saha oyuncularından bir tanesi Galatasaray'a geldi. Ya bir uyum içerisinde olamadı takımla birlikte. Yani ben İlkay'ın bu halini yani kabullenemiyorum. Yani gerçekten İlkay'dan beklentiler belki Galatasaray'da çok yüksek oldu. Yani İlkay'dan hani uçan kaçan bir şey bekliyorlardı. Oysa İlkay Manchester City'de de Barcelona'da aynı oynuyordu ya. Ben böyle çok o takımlar nasıl oynuyordu? O takımlar rakip cezalarının içerisinde oynadığı için İlkay orada daha çok iş görüyordu.
1: Evet, o oyuna uyum sağlıyordu.
2: Şimdi bu oyunu Galatasaray zaman zaman oynuyor. Rakipleri baskı altına alıp oynadığı dönemler bir hayli fazla. Buralarda İlkay yine iş yapar mı? Yapar. Hı hı. Ya İlkay Okan Hoca tekrar güvenip forma verirse ki ya İlkay'a veriyorsun yani sonuçta. Yani İlkay dedim bayağı bir oyuncu. Bu çocuk yeteneklerini kaybetmedi, bir şeyini kaybetmedi. Eğer fiziksel olarak fit durumdaysa bence Okan Hoca İlkay'dan faydalanır diye düşünüyorum.
1: Yani şu ana kadar Çorum Futbol Kulübü maçında bir 6 dakika aldığı süre var. Bir de Sporting deplasmanında orada da 5 dakika süre aldı. Toplam 11 dakika gördük sadece.
0: Ya İlkay ile ilgili iki farklı yönden bilgiler var. Bir tanesi doğru değil bilmiyorum. Gelen bilgileri bazen check etseniz bile edemiyorsunuz. Ama işin gerçeği şu ki bazı futbolcuların performansları düşük olduğu zaman hocam bir linç kampanyası başlıyor veya o futbolcunun aileleri bile bundan olumsuz yönde etkileniyor.
1: İlkay'ın eşi evet, yorumu yapmıştı.
0: Evet, bundan dolayı orada ciddi bir sıkıntı var. Hı hı. Bütün bunları atmanın yolu da İlkay'a verilecek destekten geçiyor. Yani işte ilk ay devre arası belki Arabistan'a gidebilir görüşleri olmasına rağmen Galatasaray yönetimiyle, teknik heyetiyle İlkay'ın daha fazla süre alması için ona her türlü

0: desteği verecek. Bu Galatasaray için çok önemli. Ya bakıyorum bu milli arada bile bazen işte geçmişten maçlar izledik. Şampiyonlar evet. Ligi kupasını ilk ay Manchester City'nin kaptanı olarak kaldırıyor. Guardiola dahil yanındaki bütün o oyuncular da ilk ayın kaptanlığını kabul ediyorlar. İlkar böyle bir oyuncu hocam. Yani Alman milli takımında o yaptıklarını hiçbir zaman da biz unutmuyoruz.
1: Evet.
0: Galatasaray'da hem İlkay'a büyük katkı sağlayacak hem de Galatasaray'a katkı sağlayacak. Bu aradaki en büyük değişiklik Osimhen'in dönüşü olacak.
1: Hı hı.
0: Yani Osimhen iyileşmiş durumda. Böyle camiada ya acaba 11'de başlar mı sorusu var ama evet. Bence bu maçta Okan Hoca ona mutlaka görev verecektir. Çünkü hemen arkasından oynanacak Barcelona'da 11'de başlaması planlanıyor Osimhen'in. Osimhen'li Galatasaray'da bir başka oluyor. Yani bu gerçeği hepimiz kabul etmek kesinlikle. Zorundayız. O yüzden ben Galatasaray'ın Osimhen'in dönüşüyle birlikte eski performansına kavuşacağına inanıyorum. Çünkü her sezon başında bu oldu. Galatasaray belki maçları kazanarak başladı ama oyunu üst düzey değildi. Her geçen hafta da Galatasaray'ın lehine gelişti. Bu dönemde de geçtiğimiz senelerin bir tekrarını bekliyorum.
1: Peki buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Biraz takımları hızlı geçeceğiz. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün önemli karşılaşmalar var. Oraya da bir bölüm ayırdık değerli izleyenler. Fenerbahçe kısmında Fred'in açıklamalarına belki değinebiliriz. En güncel olarak John Duran'la ilgili söylediği bazı sözler var verdiği röportajda. John Duran Fenerbahçe forması giyerken zaten zenginim diyerek antrenmanlardan kaçıyormuş. Fred'in açıklamasına göre daha doğrusu. Zamanla da zaten çalışmayı tamamen bıraktı diyor Fred. Bazen konuştuğumuzda benim ailemin ve üç neslin hayatını ben zaten kurtardım. Benim için bir problem yok diyormuş. Fred böyle açıklamalarda bulundu.
2: Yani Fred bunu açıklamışsa eğer öyle düşünüyorsa John Duran da tabii
1: espri
2: ki...
1: Espri yapıyordur belki diye düşünüyor.
2: Espri yapmıyordur. Doğru söylüyor da şöyle tabii onun yaşı daha 21-22 idi yanılmıyorsam Fener'e geldi. Evet. O kadar evet, yaşlı bir oyuncu değil. Ya genç bir insanın vereceği bir cevap yani bu ilerleyen yaşlarda tabii biraz daha tecrübe kazanırsan bu tür konuşmaları söylemezsin. Amaç sadece o an için evet yedi bütün sülalemin parasını kazanma demek değil ki ama burada bir başarı. Oynadığın, yaptığın mesleğin en iyi yukarı çıkarmak. Şimdi Cristiano Ronaldo'dan Messi'den daha mı zenginsin sen? Onlar birbiriyle yarışıyor ve dünyada en iyisi yani son dönemlerin en iyisi olmak için uğraşıyorlar.
1: Evet.
2: Senin de sadece hedefin 21 yaşında parayı kazandın bırakayım. O zaman bırak futbolu niye oynuyorsun ki? Yani o kafa yapısı olduğu için zaten sürekli takımlarda kalmıyor ve gidiyor geliyor yani.
1: Ama sürekli...
2: Konumuz yani John Duran da değil de Allah yolunu izin açık etsin Mehmet ya.
1: Gündemde olduğu için değinmek istedim. Karşılaşmaya bakalım o zaman. Çaykur Rizespor maçı var Fenerbahçe içinde. Milli ara sonrası ilk karşılaşma olarak sonrasında Alanyaspor ve Galatasaray karşılaşması geliyor. Rizespor mücadelesinden de beklentilerinizi almak isterim. Rizespor da ligde şu anda sadece 3 galibiyet elde edebildi. Son oynadığı Göztepe mücadelesi de 2-2 bitmişti Ahmet Hocam.
0: Ya şimdi sadece 3 galibiyet derken zaten 6 maç oynadı.
1: Evet.
0: Rize'de kötü başlayan bir takımdı. Bence Rize kadro yapısıyla ki şampiyonda oynayan takımlardan sonra baş altına güreşebilecek ve oraya aday takımların başında geliyor. Hele hele iç sahada Rize deplasmanı her zaman çok zordur. Ve Recep Hoca'nın da orada yaptıklarını ben gerçekten büyük bir saygıyla karşılıyorum. Fenerbahçe'yi çok zor bir deplasman bekliyor. Tabii Fenerbahçe nasıl dönecek onu bilmiyoruz. Ama genelde benim şunu biliyorum. Her ne kadar milli maç dönüşleri sürprizlere gebe olsa bile o sürprizleri büyük takımlara karşı diğer takımların yaptığı gerçeğini biz çok yaşadık.
1: Evet.
0: Yani full biz Fenerbahçe maçını oynayacağız, kazanacağız mentalitesiyle hazırlık yapan bir Rize. Daha az futbolcu milli takıma gönderen bir Rize. Sezon başı eksiklerini gidermiş olan bir Rize Fenerbahçe'yi çok zorlayacaktır. Fenerbahçe'de lige böyle çok bence beklentilere uygun bir giriş yaptı dediğimiz dönemden sonra da Her ne kadar Gençler Birliği maçı planlı

0: Fener'de olmasa bile Fenerbahçe şampiyon olacak havası hep devam ediyordu o mağlubiyete rağmen.
1: Evet.
0: İsmail Hoca'nın ayrılması böyle camiada ayrı bir krizi bence oluşturdu. Ama Eyüp'ü 8-0 yenmeleri sonrası, bu süre içinde Aziz Başkan'ın konuşmaları ki Mali Genel Kurul'da da çok net bir şekilde görüşlerini bildirdi. Bu arada İsmail Hoca'dan gelen mesajlar, Fenerbahçeli futbolcular tekrar o en çok inandıkları dönemdeki gibi şampiyonluğa inanan bir noktaya geldiler. Birçok futbolcunun da burada olması onlar için büyük bir avantaj oldu. Bu zorlu Rize deplasmanından Fenerbahçe'nin ben 3 puanla çıkmasını bekliyorum. İsmail Hoca'nın oyunu da biraz daha oturacak. Yani bu dönemde özellikle topu geri kazanma konusunda hocanın verdiği mesajlar önemliydi. Osimhen nasıl Galatasaray'da dönüyorsa hocam daha yakından bilir. Asensio da Fenerbahçe'de dönüyor.
1: Evet.
0: Yani bir o kadar da Fenerbahçe'yi bence sınıf atlatacak bir futbolcu bu dönemde.
1: Zor bir 6 hafta geçirdi Fenerbahçe ama bu son oynanan Eyüpspor maçı gerçekten biraz da camiayı toparladı hocam.
2: Ya tabii Fenerbahçe camiasının buna çok ihtiyacı vardı. Yani çünkü gitgelli bazı maçlar oldu. Hocada gitgeller falan oldu ama Eyüpspor maçı toparlanması için çok büyük şey oldu, moral oldu o maç. Şöyle bakmak lazım bu olaya da. Şimdi bir hazırlık maçı oynadılar Azerbaycan'da. 2-0 kazandılar. Asensio da oynadı. İlk defa uzun zaman sonra formayı giydi ve sakatlıktan tamamen sıyrılmış bir vaziyette döndüğünü gördük. İyi bir maç çıkardı. Zaten hazır Asensio da hazır olduğu zaman Fenerbahçe'nin sorunlarının birçoğunun hallolacağını düşünüyorum. Çünkü orada büyük sıkıntı çekiyordu. Yani orta sahada zaten sayısal olarak Fenerbahçe'nin bir eksikliği var. Orada planlamada bir eksiklik oluştuğu için Asensio'nun da olmaması büyük bir zorluk yaşattı Fenerbahçe'ye. Şimdi çok iyi maçta oynadılar Azerbaycan'da ve şimdi iki tane orta saha oyuncusunu biri sol bek, Archi Brown'la beraber Guendouzi stoper oynadı İsmail Hoca. Evet, ve çok da başarılı Guendouzi oynadılar. Brown. Şimdi alternatifleri de yavaş yavaş belki öyle deniyor olabilir ama şimdi bazı oyuncuların da milli takıma gitmesi farklı bir şey. Semedo iyi oynadı, Levent iyi oynadı mesela baktığın zaman, Kante gitmemesine rağmen iyi oynadı. Ya gençlere de şans tanıdı.
1: Alaaddin
2: zaten potansiyeli iyi bir oyuncu. İsmail Hoca gençlere de şans verdi. Tabii ki devre arasına kadar Fenerbahçe elindeki şampiyonluk şansını en yüksekte tutma ihtiyacı var. Ve böyle bir gereksinim var. Devre arasına kadar eğer bu şampiyonluk potasından hiçbir zaman düşmemek kaydıyla giderse devre arasında sanırım çok dolu transferler olacak. Büyük bir olasılıkla olması da gerekir zaten. Yani en azından eksik yerlere takviyeleri yapacaklar.
1: Evet.
2: Tabii ki bir anda yönetimin de işi kolay değildi. Ya dünya kadar futbolcuyu gönderdiler. 12-13 tane mi 14 tane mi ne gönderdiler? Yok belki de daha fazla. 20'ye yakın.
1: Daha fazla.
2: Evet. Bir sürü de oyuncu aldılar. Tabii o trafiğin içerisinde bazı eksiklikler oldu. Şimdi Lukaku hazır değildi. Şimdi Lukaku son maçta oynadı, bizim maçta oynadı, gol attı. Şimdi o da dönecek. Vedat zaten iyi oynuyor.
1: Evet.
2: Şimdi Rize Spor'a gelince Rize Spor maçına Fenerbahçe Rize'de hiç kaybetmedi. Bu tarihe bir bakarsan hep böyle gelmiştir. Ve şu da var, Rize Spor daha içeride bu sene galibiyet almadı. 3 maç yaptı, 3'ünde mağlup oldu yanılmıyorsam içeride. Bu Fenerbahçe için büyük bir şans.
1: Evet.
2: Ve Fenerbahçe de bence oradan takım hemen hemen tamamlandığı süre içerisinde ki tam takım çıkacaklar Asensio da dahil. Artık baştan mı oynatır onu İsmail Hoca, sonradan mı oynatır ama şu anda hazır bir Fenerbahçe var. Rize Spor maçının içinde çok büyük favori olduğunu söylüyorum. Rize Spor'a karşı yani kaybetme olasılığı daha önceki maçlarda çok azdı. Hiç kaybetmemiş gibi. Bir kere mi yenildi? Bir şey oldu ama uzun zaman sonra Rizespor ligde oldu. Her maçı Fenerbahçe kazandı. İçeride de onların bir sıkıntısı var işte, kazanamıyorlar.

0: Bu Fenerbahçe için büyük bir avantaj. Yani Fenerbahçe'nin artık Rizespor veya diğer takımlar gibi Galatasaray maçına kadar kayıpsız gelmesi lazım.
1: Peki.
0: Galatasaray maçında hazır geldiği takdirde Galatasaray maçında seviyesi ona karşı oynayacağı futbolla ne seviyede olduğunu daha iyi test edecektir.
1: Arada yeni bir transfer. Aston Villa maçı var bu arada.
0: Tabii bu arada Aston Villa var ama Galatasaray'ın da Barcelona var.
1: Aynen öyle. Peki Beşiktaş'a da değinelim değerli izleyenler. Siyah beyazlarda 6. haftayı 3. basamakta 12 puanla kapatmıştı. Ahmet Sportif faaliyetlere mağlup oldu Beşiktaş. Bu 3 haftada aslında biraz da yoğun geçti bir başkanlık seçimi. Serdal Adalı tekrar başkan oldu. Beşiktaş'a da değinelim. Milyaronlar için nasıl geçmiştir? Kısa cevaplar almak istiyorum. Zira Türkiye Kupası'na geçeceğim.
0: Beşiktaş kimle oynuyor bu hafta?
1: Kocaeli Spor.
0: İçeride oynuyor. Çok zor bir maç olacak ama Beşiktaş'ın en büyük avantajı ne biliyor musun? Yani çok güçlü takımlar da olsa Beşiktaş kendi evinde çok coşkulu, çok istekli, çok arzulu ve rakibi oynatmayan bir oyun tarzıyla beraber başarılı sonuçlar hep aldı. Beşiktaş'ın sorunu deplasmanda bu sene anladığımız kadarıyla. İki deplasmanda da mağlubiyetle öndü. Ben içeride çok dirençli bir takımla karşılaşacak. Kocaeli Spor'un da yanılmıyorsam 12 puanı var. Bayağı iyi bir puan elde ettiler. Ama Beşiktaş'ın kendi taraftarı önünde bu coşkusunu kaybedeceğini hiç düşünmüyorum. Beşiktaş taraftarı gerçekten takımı sahiplenmişler. Bu sene çok inanıyorlar. O inançlarının karşılığında herhalde hafta sonu oyuncuları maçta desteklerini hiç esirgemeyecekler.
1: Peki hocam sizden de birkaç cümle alayım.
2: Kocaeli lige iyi başlayan takımlardan biri Galatasaray maçında ama kadrosunun karşılığı veya iyi başlangıcının karşılığı kaliteli bir oyun oynamamıştı. Galatasaray baştan itibaren çok üstün oynadı bir maçtı. Yani Kocaeli'nin biraz Galatasaray'dan çekindiği bir maçtı. O maçın en iyisi kalecileri Serhat'tı. Eğer Beşiktaş'a karşı da aynı zihniyetle oynarlarsa ofansif yönde bence harika işler yapan Beşiktaş Kocaeli'yi bence çok zorlanmadan geçebilir. Ama geçen seneki o rakibe zaman alan bırakmayan anlayış Beşiktaş'ın işini de zorlaştırabilir. Bence Beşiktaş içeride iyi oynamaya devam edecek. Kocaeli de acaba burada Beşiktaş'ın işini ne kadar zorlaştırır? Bu tamamıyla onların hazırlıklarına bağlı. Ama Selçuk Hoca orada iyi işler yapıyor, altını çizmek lazım.
1: Peki Ziraat Türkiye Kupası ile devam edelim değerli izleyenler. İki önemli bağlantımız var. Bugün ikinci eleme turu karşılaşmaları oynanacak biliyorsunuz. Birbirinden keyifli maçlar bekliyoruz A Spor ekranlarında. Ekip arkadaşlarımız hazırsa eğer onlar da geldi. Şimdi saat 14'te Kırklareli Spor Bayburt Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele için Emrah Karalinç'e gideceğiz. Saat 17'de de Sakarya Spor Arıt Kayadibi Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma için de İbrahim Uslu detayları bize aktaracak. Emrah seninle başlayalım. İlk mücadele saat 14'te başlayacak. Karşılaşmaya dair neler aktarırsın?
3: Teşekkürler sana ve konuklarına, iyi yayınlar diliyorum. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turunun heyecanı yaşıyoruz. Kırklareli'de oldukça güzel bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle zemin çok güzel ve futbol severler de maça hazırlık yapıyorlar. Bizler de yerimizi almış durumdayız. Zira Türkiye Kupası'nda Kırklareli Spor rakibi Bayburt Spor'a oranla bir adım daha önde görünüyor ama şöyle bir gerçeklik var. Kupada sürprizler her zaman olmuştur. Bugün de onlardan biri belki olabilir. Yani en azından taraftarlarının görüşü bu şekilde. İki takımın oyuncularıyla ve teknik adamlarıyla konuşma imkanı yakaladım. Futbolu güzelleştirmek istiyorlar. Zira Türkiye Kupası'na heyecan katmak istiyorlar. Tabii ki 90 dakika boyunca iki takım da kıyasıya mücadele edecek ama 90 dakikanın ardından şayet eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalar olacak ve sonrasında da penaltı vuruşlarına geçilecek. Maça hazırız. Oldukça güzel bir atmosfer. Stadyum güzel, zemin güzel, güzel bir futbol bekleyişi içindeyiz. Bizler de A Spor ekibi olarak karşılaşmayla ilgili tüm heyecanı, atmosferi yansıtmaya gayret edeceğiz. Biz de az sonra yerimizi alacağız. Maç anlatım yerine geçeceğiz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Saat 17'de başlayacak olan Sakarya Spor Arıt Kayadibi karşılaşması için de söz İbrahim Uslu'da.
4: Sakarya'dan mutlu günler. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı yaşanıyor. Lokasyonumuz Sakarya. Günün bülteninde 4 karşılaşma var. 3'ü A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Saat 14'te Kırklareli Spor Bayburt Spor karşılaşması. Saat 17'de bizim doğduğumuz karşılaşma Sakarya Spor Arıt Kayadibi ve 19'da Karşıyaka 1923 Afyon Spor karşılaşmaları A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Kısa bir hatırlatma yapalım. İlk turda toplam 40 takım mücadele etmişti. 20 takım adını ikinci tura yazdırma başarısı göstermişti. İkinci turda toplam 42 takım daha Ziraat Türkiye Kupası'na dahil olacak. Toplam 62 takım, 31 takımın adını 3. tura yazdırmak için mücadele edeceğini tekrar belirtelim. Formatta da bir değişiklik yapıldı. Artık Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması yok. Tüm maçlar tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre planlanıyor. Bizim durağımız Sakarya'daki karşılaşma. Sakarya Spor Arıt Kayadibi'ni konuk edecek. Arıt Kayadibi Profesyonel Lig'e geçiş liginde mücadele ediyor. İlk turda Sinop Spor'u deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Bugün de rakibi güçlü Sakarya Spor. Mücadele saat 17'de başlayacak. Giray Şaylı'nın düdük çalacağını da belirtelim. Biz yine Sakarya'da mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İbrahim Uslu'ya da çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Dediğimiz gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı bugün saat 14 itibariyle başlıyor. Birazdan o maçlara da değineceğiz ama lige bir tekrar kısaca geri dönelim. Trabzonspor'u da konuşalım tabii ki. Zorlu bir fikstür bekliyor Trabzonspor'u. Ligde de önemli karşılaşmaları var. Yaklaşık bir ayda iki kulvarda 8 maça çıkacak Trabzonspor. Yeni teknik direktörün galibiyetle gelmesi, üzerine bir de 3 haftalık bir çalışma süresi olması önemli.
0: Ya tabii ki hocayla birlikte tam bir entegre şekilde çalışma imkanı buldular. Tam yani hocanın geri süreci bir boşluğun olması hem hocası açısından hem Trabzonspor açısından çok değerliydi. Şimdi bu hafta sonu da zaten hoca eski takımıyla beraber yeni takımınla eski takımına karşı oynayacak. Onların bütün oyuncu kadrosunu tamamen çoğunu tanıyor zaten son yapılan transferlerin dışında.
1: Hikayeli bir maç.
0: Bir de bıraktığı yerden Trabzonspor devam etmek isteyecek. Son Galatasaray maçı çok coşkulu, çok istekli, arzulu bir Trabzonspor vardı. Zaten bu sene Salah transferinden sonra Trabzonspor'un seviyesi başka bir tarafa çıktı. Evet. Başka bir düzeye geldi. Bir de sakatlıkları devam eden Batakov'la Folcarelli
1: dönüyor.
0: O Trabzonspor için büyük avantaj. Neden büyük avantaj? Senin de dediğin gibi bir ay içerisinde 8 tane maça çıkacak. Kadro derinliği burada Trabzonspor'un da bu sene geçen seneye oranla kat ve kat daha iyi. Geçen sene fazla bir alternatifleri yoktu. Şimdi bu sene orta saha oyuncuları çoğaldı, hücum oyuncuları çoğaldı. Hele stoper konusunda da bayağı şanslı oldu Trabzonspor. Batakov'un dönmesinden sonra orada da alternatifleri var. Bence Trabzonspor deplasmandaki Beşiktaş gibi galibiyetlerine bir başlayıp seriye ligde devam ederse bence şampiyonlukta en büyük söz sahiplerinden bir tanesi de Trabzonspor olacaktır. Çünkü seviye bayağı yukarı geldi. Yeni aldıkları santrafor da çok iyi. Cuda bayağı iyi bir santrafor çıktı. Şimdi orada bir rekabet olacak.
1: En çok merak ettiğim konu bu aslında benim. Onaçu'yu hemen kulübeye aldı hoca gelir gelmez.
0: Aman o maç değerlendirecektir. Birden olmayabilir. İki tane çok iyi santraforun olması çok büyük avantaj. Düşünsene tabii. Sen yani Galatasaray'da bir Osimhen olmayınca Galatasaray hemen başlıyor tökezlemeye. Evet, ama evet. Trabzonspor'da alternatif çoğaldı. Şimdi Beşiktaş'ta da bir off vardı. Şimdi Vlahović geldi. O da sakatlandı, tek kaldı. Trabzon'un çok büyük avantajı oldu. Umut Nahir de orada bir santrafor.
1: Bir rekabet oldu.
0: Çok iyi bir kadro oluştu. Bence şampiyonluk sesini deplasmanla içeride böyle bir seri 4-5 maç yaparsa tekrar güçlü bir şekilde ses gelmeye başlayacak oradan da.
1: Sizden de bir
2: transferlerle Trabzon seviye atlamıştı ama o oyuna yansımamıştı. Galatasaray maçında o tamamıyla oyuna hem kalite olarak hem de skor olarak yansıdı. Bunun devamı önemli. Hı hı. Ben Trabzon'daki o kenetlenme sonrası Thomas Reis'le takımın ilk maçta

0: durumundan sonrası bunun devamını bekliyorum. Samsun maçı çok önemli. 3 deplasmana gitti Trabzon. 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Kasımpaşa berabere, Ahmet ve Konya'da kaybetmişti. O yüzden deplasmanda da kazanmış olmanın moralini yaşamak istiyor. Çünkü Samsun maçından sonra Trabzon'un içeride Beşiktaş maçı var. Bu iki maçı kazandığı takdirde Trabzon'da şampiyonluk yarışında diğer rakipleri kadar ben de varım mesajını çok net bir şekilde verecek. O yüzden bu haftanın maçı diyebileceğimiz bir maçta ben Trabzon'u biraz önde görüyorum.
1: Peki, Ziraat Türkiye Kupası diyelim o halde değerli izleyenler. Bugün oynanacak olan 4 önemli karşılaşma var. Saat 14'te Kırklareli Spor Bayburt Spor'la karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Bitlis Spor Silifke Spor'u konuk ediyor. 17'de Sakarya Spor Arıtkaya diye bir karşılaşması var ki az önce bağlantı yapmıştık. 19'da da Karşıyaka 1923 Afyon Spor'la mücadele edecek. Bir barko hazırladık sizler için, şöyle biraz detaylara, tarihlere bakalım istiyoruz. Hazırsa yönetmenimiz Oğuz'dan rica edeyim. Teşekkür ederim Oğuz. Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur başlıyor değerli izleyenler. Tarihlerden bahsedeyim, 6-8 Ekim ikinci tur zaten bu hafta oynanacak. Üçüncü eleme turu 27-29 Ekim tarihlerinde. Dördüncü eleme turu 1-3 Aralık'ta. Beşinci eleme turu 15-24 Aralık'ta. Son 16 turu Ocak 2027'de oynanacak 12-14 tarihleri arasında. Çeyrek final maçları 2-4 Şubat. Yarı final yine Mart 20-22 Nisan 2027 tarihlerinde. Final mücadelesini de Mayıs 2027'de bekliyoruz, ayın 29'unda. 62 takımın yarışacağı ikinci turda 31 takım 3. eleme turuna kalacak. 42 takım bu turda, 20 takım ise 1. turdan yükselen takımlar olacak. Eleme turlarının ardından son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme usulü, yarı finaller çift maç üzerinden gerçekleştirilecek. Kupayı kazanan takım gelecek sezon Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı da elde etmiş olacak. Herkes büyük bir heyecanla bekliyor. Tabii sonunda Avrupa olması biraz daha kızıştırıyor bu durumu. Bir iki cümle alayım, yarışmamız var, ona geçeceğiz. Bugün biraz hızlı ilerledik.
2: Yani hayırlı uğurlu olsun ya, Ziraat Türkiye Kupası da gerçekten takımlarında oynamayan oyuncular veya şöyle diyelim alt liglerdeki oyuncuları Montella'nın da seyretmesi lazım. Aslında en çok seyretmesi gereken şu Ziraat Türkiye Kupası'nı Montella'nın seyretmesi lazım. Diyor ya santrofor bulamıyor. Gerçi santrofor var da onları oynatmıyorsun. En azından şu alt ligleri belki seyrederlerse, ki biz milli takımla çalıştığımız dönemde bunların karmasını yapıp çok büyük oyuncu kadroları çıkarmıştık oralardan. Aynı şekilde buraları özellikle ve özellikle Montella ve ekibinin çok iyi seyretmesi lazım. Buralarda gerçekten çok iyi oyuncular var. Evet. Onları bulup çıkarabilirler. Hayırlı olsun. Bizim kanaldan da verilecek. Açık kanaldan verilecek. Millet futbola doyacak.
1: Uluslar Ligi'nin ardından şimdi de Ziraat Türkiye Kupası.
0: Sakarya maçını da naklen yayınlıyoruz. Evet. Orada da santrofor dedi hocam. Berk İsmail Ünsal var. Yani gerçekten
2: İyi bir santrofor.
0: Birinci sınıf santrofor olmaya aday bir futbolcuyken biz onların eğitimine gerekli önemi vermediğimiz için belki de o seviyeye ulaşamamış, çok iyi bir santrofor. Evet. Sen de çok iyi tanıyorsun.
1: Evet.
0: Program müthiş. Büyük takımlar, yani şampiyonluk adayı takımlar Aralık ayında başlayacaklar 5. turdan itibaren.
1: Evet.
0: Ben oraya bir de 4, 5 ve 7 Ocak'taki Süper Kupa'yı da özellikle sokmak istiyorum. O da şampiyonluk adayı takımların yine bizim ekranlarımızda şifresiz izleyecekleri maçlar olacak. Keyifli bir dönem.
1: Oldukça keyifli karşılaşmalar bizleri bekliyor. Tüm takımlara da başarılar dileyelim şimdiden ve kim bilir diyelim. Üç güzel sorumuz var. Editörümüz Yusuf'un hazırladığı. Hazırsak ilk sorumuz hemen gelsin. Uluslar Ligi ağırlıklı bir bölüm. Uluslar A Ligi'nde hangi ülke daha çok gol atmıştır? Almanya, Çekya, Yunanistan ya da Danimarka?
2: Bu sezon için mi soruyor yoksa
1: evet,
2: tamam?
1: Evet, bu sezon değil mi? Evet, bu sezon. Oynadıkları 4 maç. Tahminler var mı?
0: Almanya değil, Çekya'da değil. Yani benim kendi görüşüm Yunanistan iyi gitti. Hı hı. Ama attıkları gol sayısını bilemiyorum.

0: Danimarka, ben Yunanistan diyeceğim. Yani çok emin olmamakla beraber.
1: Sizin bir tahmininiz var mı Şenol Hocam?
2: Danimarka'nın kaç puanı vardı ya?
1: Söylemeyin.
2: Yusuf. Danimarka'nın kaç puanı vardı?
1: 6 puan var.
2: Heh, tamam, ben Danimarka diyorum. Çünkü Danimarka bir maçı 4-2 kazandı galiba. Hatırlamıyorsun. Ben Danimarka diyorum.
1: Siz Yunanistan diyorsunuz.
0: Evet.
1: Cevabı alalım o halde. Cevap Danimarka'ydı. Danimarka toplam 7 gol kaydetti.
2: Evet, bir maçı 4-2.
1: Almanya'nın 3 golü var. Çekya'nın 2, Yunanistan'ın da 5 golü vardı. Danimarka'nın golü.
2: Güzel, iyi yapmışız demek ki.
1: Evet. Galler'e 2-0 atmıştı. Norveç'e 2 gol atmıştı yine Danimarka. Galler'e 1. İkinci soruya geçelim o halde. Arda Güler A milli takımda 35'ten fazla maça çıkmıştır. 35'ten az maça çıkmıştır. Hangisi?
0: Herhalde tam sınırdı. Sınırda 35, 35 tam sınırda.
1: Rahimov'un hazırladığı bir soru. Teşekkür ediyoruz kendisine.
2: Aa, güzel. Arda Montella ile birlikte milli takıma başladı. Dünya Kupası oynadı 3 tane. Oraya gitmeden oynamıştır. Avrupa
0: Şampiyonu. Onun oynadığı sürede biz 35 maç yaptık mı?
2: ona bakıyorum da şimdi.
0: O da aynı.
2: Ben 35'in 6'dır diyorum ya. 35'i yani kısa sürede, yani 2-3 seneye yakın oynuyor Arda.
1: 6'dır diyorsunuz. Sizin cevabınız?
0: 4.
2: Senede 10 maç oynamıyor ki milli takım. Oynuyor mu ya? Oynasa öyle olur.
1: Evet.
0: Oynuyor.
1: Cevap alayım. İlk maçı 17 yaşında çıkmış bu arada.
0: Ben de üstüdür diyeyim.
1: Üstüdür diyorsunuz.
0: Yani o da garantiye gidiyor.
1: Tamam, cevabı alalım o halde. 35'ten fazla maça çıkmıştır, sayı 36.
0: Evet, ya 34 olacak diye, evet. 36. Evet,
2: Rahimov yedi bizi ya.
1: Diğer soru gelsin. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmalarında hangi dilimde daha az gol olmuştur? 1-15 dakika arası, 16-30 dakika arası, 61-75 arası ya da 76-90 arası. Daha az gol olmuştur. Tahmini var mı?
2: Bence 1-15 maçların başı, herkes birbirini tartıyor, ediyor. Ben A şıkkı diyorum.
1: Yani. 1-15 diyorsunuz. Siz?
2: Tamamen sallama bu, biliyorsun, tahmini bir şey.
0: Hayır, çok... ben 1-15 diyeceğim ama biraz daha bulma adına ben 5 şıkkı 16-30 diyeyim.
1: Tamam.
0: Orada belki buluruz. Yani ilk yarıda daha az gol olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Peki, cevabı alalım o halde. Cevap B, 16-30 dakika arası daha az gol olmuştur.
2: Tabii. Bu soruyu kim hazırladı?
1: Bu soruyu Yusuf hazırladı.
2: Yusuf, yani başka bir şey bulamadım bize soracak.
0: Ama hocam bütün soruları bil.
2: Evet.
0: Hepsini
2: evet.
0: Tebrik ederim. Biz takım oyunu oynuyoruz.
2: Evet
0: hocam.
2: Boş geçmedik.
1: Teşekkür
2: yani.
1: Ederim ikinize de. Ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz ve Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
7: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
8: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Canlı yayın.
1: Değerli futbol severler, Kırklareli spor takımı 4 maça çıktılar. İlk maçta İskenderun Spor'u 1-0 yendiler. O maçta Koray Tekin kırmızı kart görmüş ve Kırklareli Spor 10 kişi tamamlamıştı maçı. Futbolcular sahaya yavaş yavaş geldiler. Futbolcular yerini alıyor değerli futbol severler. Kırklareli Spor son maçta bu ligin, yani ikincilik kırmızı grubun en sert takımlarından biri olan Sakaryaspor'la karşı karşıya gelmişti ve 3-1 kaybetmişti. Bakalım kupada hangi takım yoluna devam edecek? İstiklal marşını söyleyeceğiz. Ardından da mücadele başlayacak. İstiklal marşı için hazırız.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

futbolun coşkusuna, Ziraat Türkiye Kupası'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu maçında Kırklareli Spor'la Bayburtspor takımları karşı karşıya geliyor. Mücadele az sonra başlayacak. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda zemin güzel, futbola elverişli bir ortam var. Karşılaşmaya yoğun da ilgi olduğunu ifade edelim. Mikrofonda bendeniz Emrah Karadinç, sizlere eşlik edeceğim. Bayburtspor mu yoksa Kırklareli Spor mu gülen tarafı olacak? İşte bu sorunun yanıtını arıyoruz. Az sonra karşılaşmanın hakemi ilk düdüğünü çalacak Hakan Aktaş ve zorlu 90 dakika başlayacak. Kırklareli Spor, Bayburtspor takımına nazaran daha yüksek bir bütçeye sahip ama futbolda sürprizler her zaman oluyor. Bayburtspor teknik direktörü Ulaş Ulusan maç öncesi kendisiyle konuşma imkanı yakaladığımda kupaya, Ziraat Türkiye Kupası'na, Türkiye'yi kucaklayan kupaya biz keyif vermek istiyoruz, futbolumuzla konuşulmak istiyoruz demişti. Az sonra düdük çalacak Kırklareli Spor, başlayacak maça. Hakan Aktaş maçın hakemi, yardımcılıklarını Semih Kocaman, Emirhan Konyalı yapacak. Kerem Kuşbazoğlu da dördüncü hakem olarak görev alacak. Maçın hakemi son kontrollerini yapıyor. Heyecan dorukta, Kırklareli Sporlu futbolcuların vuruşuyla maç başlayacak. İlk düdük sesi maça, Kırklareli Spor başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. İlk atak şansı Kırklareli Spor takımı adına. Utku.

Şimdi pas. Koray. Tekrar Utku. Solunda Berkecan var. Onunla oynadı. Mehmet baskı yapıyordu. Geriye döndü. Utku. Sağ kanatta Koray. Yakınına kadar Hozan gelmişti ama oyunun yönünü sola çevirdi. Kırklarispor derinlemesine bir pas. Savunmada Erden Kayra. Onun kontrolünde top dışarıda ve kale vuruşunu İsmail kullanacak Bayburt Spor takımında. Enes, Koray, Utku, Berkecan, Ömer, Masis, Hozan, Furkan, İbrahim, Anıl ve Muhammed. Kırklarispor takımının 11'i. Şimdi sol tarafta İlyas ceza sahası içine girme çabasında ama istediği gibi kontrol edemiyor. Top dışarıda. Kale vuruşunu Enes kullanacak Kırklarispor takımında. İsmail, Erden Kayra, İlyas Vural, Ural, Ferhat, Safa Ali, Taygun, Mehmet, Ali Galip, Hasan, Muhammed Ali ve İlyas. Böyle bir 11'de Bayburt Spor'da. Bayburt Spor yüklenecek Ali Galip. Savunma müdahaleyi yapıyor. İlyas sağ kanatta Erden var. Top dışarıda, taç diyor maçın hakemi ve Kırklarispor hemen kullandı. Ömer. Berkecan. Yakınında Utku var. Utku. Sağında Koray. En sağda Hozan kendisini gösterdi. Maçta ikinci dakika 0-0'lık eşitlik var. Muhammed Ali baskı yapıyor, pres yapıyor. Utku riske girmedi ve kaleci Enes'e dönüyor. Utku. Solda Berkecan. Mehmet geldi oraya doğru. Tekrar Utku. Utku gönderdiği nokta. İki oyuncu birden yükseldi. Furkan orada. Dokunmak istedi, dokunamadı. Top Bayburt Spor takımının. Bir önceki turda Borçka Spor'u 3-0 mağlup etmişti. Bayburt Spor o maçta İlyas Işık 2 golle yıldızlaşmıştı. Diğer golü de Taygun atmıştı. Top kaybı oldu. Top Bayburt Spor takımında, kaleci İsmail. Takım kaptanlığını yapıyor aynı zamanda Bayburt Spor ekibinin İsmail. O bıraktı. Safa Ali gönderdiği nokta, müdahale geliyor Masis'ten. Şimdi İlyas. Sol tarafta Furkan var. Top yine Bayburt Spor takımında kaldı. Bayburt Spor yüklenecek. İleri doğru bir pas. İleride İlyas var. O koşuyor ama savunma dikkatli. Hozan. İstediği gibi bir pas atamıyor. Top dışarıda. Taç kullanacak Bayburt Spor Ferhat'la. Daha geriden dedi maçın hakemi. Şimdi kullandı Ferhat. Karşılıklı top kayıpları, Ömer gönderdiği nokta. Kırklarispor takımında kalıyor Meşin Yuvarlak. Utku. Berkecan. Tekrar Utku. Orta alanda İbrahim. Baskıyı gördü. Kaleci Enes'e döndü. Solda Berkecan. İleride Furkan var. Kırklarispor takımının kaptanlığını yapıyor. İleri doğru bir pas ama İbrahim'e gelmedi. Yatarak müdahale savunmadan. Şimdi Ali Galip. Hata çıkacak Bayburt Spor. Ali Galip bıraktı. Orta alanda Taygun. Solunda Ferhat var. Muhammed Ali tek top oynuyor. Sol kanada doğru bir pas. Ferhat hareketlendi. Top yine Bayburt Spor'da kaldı. Mehmet bıraktı. Taygun. Orta alanda. Şimdi İlyas. Sağ kanatta Erden. Yakında Hasan da gelmişti. Paslaşıyor Ali Galip. Bayburt Spor'da. Bugün Muhammed Ali ve İlyas skor yükünü çekmeye aday oyuncular. Bir ikili mücadele. Ömer orada gidemedi. Faul yaptı Ömer. Ali Galip faule maruz kalan futbolcu. İşte Ömer

ve Ali Galip arasındaki mücadele ekranlarınıza geldi. Yükleniyor Bayburt Spor. Ve Ali Galip. Hasan. Hasan pas verebileceği bir arkadaşını aradı, geriye döndü. İlyas. Solda Ferhat. Baskı var Hozan'dan. Safa Ali. İsmail. Gönderdiği nokta Masis, araya girdi. İbrahim bıraktı. Top kaybı oldu. Ömer. Berke Can. Kalecisine döndü. Riskli bir pas. Enes'ten sol tarafa. Furkan. Kırklareli Spor takımının kaptanlığını yapıyor. Karşısında Taygun var. İkili mücadele olacak. İbrahim bıraktı. Bir kez daha top kaybı. Erden araya girdi. Hızlı atak şansı olur mu? Hasan çok hareketli bir oyuncu. Aldı rakibini karşısına. Hasan gidemiyor. Faul bekledi. Sonrasında oyun devam etti. Sol kanatta Furkan. Furkan, ona baskı vardı. Top Kırklareli Spor takımında kaldı. 7 dakika geride kaldı benim saatime göre. 0-0'lık eşitlik var. Kırklareli Spor, Bayburt Spor mücadelesinde. Kırklareli Atatürk Stadı'ndayız. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu heyecanını yaşıyoruz. Koray. Yakınında Hozan vardı. Koray gönderdiği nokta defansın arkasına doğru. Top çok hızlı. Yakalamasına imkan yok Muhammed'in. Ve kale vuruşunu İsmail kullanacak Bayburt Spor takımında. Bilgin Erdem 56 yaşında, Kırklareli Spor takımının teknik direktörü. Normalde 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor ama maça göre de, rakibe göre de değişiklikler yapabiliyor. Kulübün efsanelerinden biri diyebiliriz rahatlıkla. Kırklareli Spor takımını 3. ligden 2. lige çıkaran, Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynatan kulüp efsanesi. 5 Şubat 2020'de Fenerbahçe ile çeyrek finalde karşılaştıklarında Kırklareli Sporlu oyuncular, takımın başında Bilgin Hoca vardı. 460 maçın üstünde bu takımın başında sahaya çıkan bir başka teknik adam var mıdır bilmiyorum. Kırklareli Spor camiasının çok sevdiği bir isim Bilgin Erdem. Yarı sahasında Kırklareli Spor. Utku bıraktı. Berke Can. Oyun kurmaya çalışıyor ev sahibi ekip. İbrahim dokundu. Göğsüyle bırakıyor Muhammed. Tekrar Muhammed, ona gelir mi? Safa Ali araya girdi. Taç kullanacak Kırklareli Spor. Şimdi kullanıldı taç atışı. Yerleşmeye çalışıyor Bayburt Spor savunması. Bir oyuncu yerde kaldı. Ozan yerde kalan isimdi. Kalk dedi maçın hakemi. Ali Galip. Araya girme çabası var orada Ömer'in. Taç diyor maçın hakemi. Ve Bayburt Spor takımı taç kullanacak. Bayburt Spor teknik direktörü Ulaş Ulusan ekranlarınıza geldi az önce. 49 yaşındaki teknik adam. Futbolculuk döneminde bir forvet oyuncusuydu. İlk maçına Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında 3-0 kazandıkları Borçka Spor maçıyla başlamıştı. Uzun gönderilen bir pas. Top oyun alanının dışında ve taç kullanacak Kırklareli Spor. Koray kullandı. Kalecisi Enes'le oynuyor. Enes uzun gönderdi. Bir kafa Taygun'dan. Bayburt Spor yüklenme çabasında. İlyas ikili mücadele. Masis geldi oraya. Top dışarıda. Koray kullanma hazırlığında Kırklareli Spor takımında taç atışını. Şimdi kullandı. Taygun araya giriyor. Geriye döndü Ömer ve kaleci Enes. Yarı sahasında Kırklareli Spor. 10. dakika geride kaldı. Utku. Berke Can.

Enes. Sağda Hozan var. Utku oraya atmadı. Berkecan. Ali Galip araya girdi. Muhammed Ali sonrasında Taygun. Bayburspor yüklenecek. Sol kanattan bindirme geldi. Ferhat şimdi ona doğru. Ferhat orta pozisyonu. Ferhat yaptı ortayı. Ceza alanı içi. Savunmada müdahale. Ardından Koray. Hozan geriye döndü ve savunmasını rahatlatıyor. Biraz riskli hareketler. Muhammed Masiz. Hızlı atak şansı olacak şimdi. Muhammed gitti. Sağında Hozan var. Muhammed top hala kendisinde. Verdi pasını. Ceza alanı içi. Gol şansı olabilir mi? Gözler hakemde ve penaltı. Hakem penaltıyı verdi. Kırklareli Spor takımı penaltı kazanıyor değerli futbol severler. Erdem Kayra ekranlarınıza geldi. Bir kez daha izleyeceğiz. Hızlı atak şansı oldu. Çok hızlı geldi Kırklareli Spor. İşte bu pozisyonda hakem İbrahim'e faul yapıldığı görüşünde Erden tarafından ve beyaz noktayı gösterdi. Topun başında Muhammed var Kırklareli Spor takımında. Çok kritik bir an. 12. dakika. Kaleci İsmail kalesinde dikkatli. Düdük çaldı. Muhammed geldi. Muhammed vuruyor kaleci İsmail. İsmail kalesinde devleşiyor. Kırklareli Spor penaltıdan faydalanamadı. Muhammed'in vuruşunda kaptan Bayburspor kaptanı gole izin vermedi. Koray yerde kaldı. Faul bekledi. Yardımcı hakemin çok yakınındaydı. Kırklareli Spor takımı taç kullanacak. Orta şansı Ömer'den iyi bir orta. Kaleye doğru gidiyor kaleci İsmail. 12. dakika ve penaltıdan faydalanamadı Muhammed. Kırklareli Spor takımı adına öne geçme fırsatıydı. Muhammed Ali. Muhammed Ali soldan destek Ferhat. Ferhat geriye döndü. Mehmet. Şimdi pas Safa Ali. Taygun. Safa Ali. İsmail. Sağda Erden var. Yakınında Ali Galip. Gönderdiği nokta Hasan'a doğru. Hasan koştu. Müdahale geliyor. Berkecan. Şimdi Furkan. O da Kırklareli Spor takımının kaptanı. Hakem gördüm dedi. Taç atışı Bayburspor'un. Hemen kullanıldı Ali Galip. Hakem bir kez daha düdüğünü çalıyor. Tekrarlanacak. Bayburspor kullanıyor taç atışını. Uzun bir taç atışı olacakmış gibi. Ceza alanı içine doğru gelen top. Utku araya giriyor. Bir kafa orada İlyas'tan. Top kaybı oldu. Kırklareli Spor takımı tehlikeli gelebilir. Kafayla dokunuyor ama Ferhat'tan büyük bir hata oldu. Hozan ceza sahası içine girdi. Hozan topuk pası deniyor olmadı. Hozan topuk pası vermeyi düşündü ama bunu başaramadı. Ali Galip. Mehmet, İlyas ve Taygun. Taygun'dan pas hatası. Kırklareli Spor yükleniyor. Muhammed ceza sahası içi. Gol pozisyonu dışarıya. Son bir müdahale var. Köşe vuruşu kullanacak Kırklareli Spor. Kırklareli Spor takımının tehlikeli geldiği bir an. Bu vuruş son olarak savunmaya çarpmıştı. Ceza sahası iç hareketli. Savunmadan ileri çıkan futbolcuları da görüyorum. Takım kaptanı Furkan köşe vuruşunu kullanacak. Kırklareli Spor'da. Paslaşarak kullanıldı. Furkan sol ayağının içiyle iyi ortaları vardır. Furkan ortayı yapıyor ama Ferhat'tan sekti. Hozan tüm hatlarıyla rakip yarı sahada Kırklareli Spor. Enes

takımını sakinleştirdi, tansiyonu düşürdü. Şimdi Utku bırakıyor. Oyun kuracak Kırklareli Spor. Ömer. Berkecan. Enes. Yedeklerde Hayrullah, Serdar, Semih, Yakup Arda, Kılıç, Yusuf Kağan, Ahmet Emir, Ahmet Emre, Ulaş, Berkcan ve Caner var. Kırklareli Spor takımında Oğuzhan, Musa, Köksal, Ahmet Enes, Muhammed Eşref, Eray, Demirhan, Selçuk, Emir, Emin, Batuhan. Bu da Baybur Spor takımının forma bekleyen isimleri. Ulaş, Ulusan'dan şans bekleyen oyuncular. İsmail. 16 dakika bitti. Safa Ali. Muhammed Ali kontrol etti ama pas hatası oluyor. Şimdi İbrahim. Berkecan. Furkan bıraktı. Ömer. Furkan. Berkecan. Utku. Sağda İbrahim. İbrahim gitti. İbrahim orta pozisyonu. Yaptı ortayı. Kaleci İsmail. Kupada geçen sezon Galata'ya elenmişti. Kırklareli Spor. 2024-2025 sezonundaysa Bozokspor, Yalova, Yeni Mersin ve Adana Demirspor'u eleyip gruplara kalmışlardı. Az önce yerde kalan futbolcu Furkan sarı kart görüyor Kırklareli Spor takımında. Takım kaptanlığını yapıyor Furkan. Yaptığı müdahaleyi az önce arkadaşlarımız ekranlarınıza getirdi. Tabii futbolcu sağlığı her şeyden önemli. Sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti maçın hakemi. Hasan sakatlık geçiriyor. Bilgin Erdem ekranda. Kırklareli Spor takımı Sakaryaspor'la karşı karşıya geldiğinde 3-1 kaybetti son maçta. Pozitif bir futbol ortaya koymak istiyoruz diyor. Maç öncesi açıklamasında böyle bir ifadesi vardı Bilgin Erdem'in. Neyse ki ciddi bir sakatlığı yok Hasan'ın ve oyun yeniden hareketlenecek. Baybur Spor takımı kullanacak. Hasan. Sağ tarafa. Kendi yarı sahasına çekildi Kırklareli Spor. Safa Ali. Solda Ferhat boşa kaçtı. Şimdi onun koşu yoluna doğru bir pas. Ferhat. Ferhat aldı rakibini karşısına. Ferhat. Kore'ye çarpıyor ve top dışarıda. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Baybur Spor. ...19 dakika geride kaldı. Kırklareli Spor takımı penaltı kazanmıştı ama faydalanamamıştı. Hasan kullanacak köşe vuruşunu. Baybur Spor'da ceza sahası iç hareketli. Savunmadan İlyas. Onun da geldiğini görüyorum. Şimdi kullandı Hasan paslaşarak. Topuk pası, son çizgi, orta, uzak noktaya doğru. Kimse yok orada. Şimdi Erden kontrol etti. Sağ ayağının içine iyi ortaları vardır. Yaptı ortayı, kafa, ceza alanı içi. Top arka tarafa doğru açıldı. Ve Kırklareli Spor takım adına hızlı atak şansı olabilir. İbrahim, çok güzel kurtardı İbrahim. Oyunun yönünü sola çevirmek istiyor. Savunma araya girdi. Şimdi Hozan, ikili mücadele olacak. Hozan hareketli ama top dışarıda. Ali Galip vücudunu iyi kullandı orada ve taç kullanacak Baybur Spor takımı Ferhat'la. Ferhat kullandı bir kafa İlyaz'dan, müdahale savunmada Utku'dan. Bir kez daha taç ve Baybur Spor'u

derecelik bir sıcaklık var Kırklareli Atatürk Stadyumunda. Top bir kez daha dışarıda. Muhammed Ali arkadaşlarına kızıyor. Ve hakemle de tartışıyor. Sözlü bir uyarı maçın hakemi Hakan Aktaş'tan. İkinci ligde futbol severlerin görmeye alışık olduğu bir hakem. Ozan alamadı. İlyas. Muhammed Ali. Sol tarafta Mehmet. Mehmet orta, ceza sahası içi. Bir kontrol, elle oynama beklentileri var. Savunmada Utku. Utku faale maruz kalıyor. Serbest vuruş kullanacak Kırklareli Spor. Şu ana kadar kıran kırana bir mücadele ve az önceki pozisyon, burada Hasan kontrol etmek istedi ve ardından faul yapmıştı. Kırklareli Spor yükleniyor. Sol kanattan gelme çabası, orayı Erden kapatmaya çalıştı. Geriye bir pas Ömer. Sağda Koray, ben boşum diyor, at diyor şimdi Koray'a doğru. Önünde Hozan. Koray. Koray, top kaybı. Safani araya girdi. Hızlı atak şansı olacak Baybur Spor adına ama pas hatası oldu. Utku. Ömer. Baskı var, pres var İlyaz'dan. Yarı sahasında Kırklareli Spor. Utku paslaştı Ömer'le. Ömer sol tarafı düşünüyor. Erden araya girdi. Şimdi uzun bir pas. İlyas kontrol etmeyi başaramadı. Hava topu mücadelesi, faul. Bayburt Spor kullanacak. Muhammed ekranda. Penaltıdan faydalanamamıştı Kırklareli Spor takımında. Kararı pek beğenmedi. Pozisyon bu. İlyas. Solunda Safa Ali var. O sağdaki Erden'i tercih etti. Sık sık Erden'le Taygun yerde değiştirebiliyor. Şimdi ceza sahası için gol pozisyonu. İnanılmaz bir fırsat. Muhammed Ali ve bayrak havada. İşte pozisyon değerli futbol severler. Muhammed Ali ofsayttı. Savunmada Safa Ali, onun kontrolünde kaleci İsmail. ...24. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Mehmet. Safa Ali. Ali Galip. Muhammed Ali. Safa Ali. Mehmet. Safa. Bir kez daha Safa orada araya girmek istedi. Top Ömer'de kaldı. Ömer. Top dışarıda. Kırklareli Spor takımı kullanacak. Şimdi kullanıldı. Hozan. Araya giren futbolcu Taygun oldu. Paslaşıyor Baybur Sporlu futbolcular. Taygun, geriye kaleci İsmail. Baskı var Muhammed'den. İsmail gönderdiği nokta. Bir kafa Furkan. Utku bıraktı. Berkecan. Yarı sahasında Kırklareli Spor. Utku. Berkecan. Utku. Sağda Hozan boşa kaçıyor. Koray. Ömer. Baskı var Muhammed Ali'den. Muhammed Ali kontrol etti. Muhammed Ali, Hozan araya girdi. Şimdi Ömer. Kaleci Enes. Kırklareli Spor takımı atağa çıkacak.
Uzun bir pas. Göğsüyle çok rahat bıraktı Erden. Ardından Taygun ve defansın arkasında güzel bir pas. Kaleci Enes kalesinden çıktı ve müdahaleyi yaptı. Bayrak da havada. Çabuk kullandı Kırklareli Spor. Faul beklentisi. Maçın hakemi kalk diyor, oyna diyor ve Bayburspor atağına dönüşüyor Mehmet şimdi. Taygun. Safa Ali. Solda Ferhat kendini gösterdi. Ferhat rakibini karşısına aldı. Koray bırakmıyor. Taç Bayburspor'un. Ferhat taç atışını kullanma hazırlığında. Kullandı ve savunma kapatmaya çalışıyor Kırklareli Spor'da. Ferhat yaptı ortayı. Savunmanın kontrolünde ve hızlı atak şansı olabilir şimdi. Bir oyuncu yerde Kırklareli Spor'da. Hakem de düdüğünü çaldı ve sakatlanan futbolcunun yanına doğru gidiyor. Burada Safa Ali, onun kendisine bir müdahale yaptığı görüşündeydi. Ciddi bir sakatlığı yok Muhammed'in, o da ayağa kalktı. Kırklareli Spor kullanacak İbrahim'le taç atışını biraz daha geriden diyor maçın hakemi. Koray kullandı. Utku. Berkecan solunda, Furkan var. Berkecan. Masis paslaştılar. Faul beklentisi, faul. Ali Galip faul yapan futbolcu Bayburspor'da. Daha sakin diyor karşılaşmanın hakemi Hakan Aktaş. Futbolculara gerekli uyarıları yaptı. Ve Kırklareli Spor takımı kullanacak. Taygun da maçın hakemiyle konuşuyor. Pozisyonu tartışıyor. Şimdi kullandı Utku. Enes. Utku. Pas hatası oldu. Ali Galip. Sağ kanattan yüklenecek şimdi Bayburspor. Muhammed Ali derinlemesine bir pas. Orta yerden ceza sahası içi. Gol pozisyonu dışarıya. Muhammed Ali dışarı gönderiyor. Bayburspor tehlikeli geldi ama dışarıya. Bir kez daha izliyoruz. İyi paslaşmalar. Ceza sahası içinde İlyas vardı. O ve ardından Muhammed Ali dışarıya gönderdi. Muhammed Ali'nin kaçan fırsat sonrası üzüntüsü ekranlara geldi. Şimdi Mehmet. Yerde kaldı Mehmet. Faul yapan Masis. Ali Galip çabuk kullanmak istedi ama arkadaşı yerdeydi. Şimdi Mehmet ayağa kalkıyor. Pozisyon ekranda Masis faul yapan futbolcu. İlyas. Sağ kanada kontrol etmeyi düşünüyordu orada Erden. Kırklareli Spor savunması dikkatli. Enes. Hava topu mücadelesi. Muhammed faule maruz kaldı. Serbest vuruş kullanacak Kırklareli Spor. Masis bıraktı. Sağda Koray. İlyas gelmişti karşısına. Geriye dönüyor. Utku. Berkecan. Bayburspor'da savunmada oynayan futbolcunun adı İlyas. Hücumda oynayan oyuncunun adı İlyas değerli futbol severler. Utku bıraktı. Pas hatası oldu yine. Bayburspor takımı yüklenecek. Derinlemesine bir pas. Gol pozisyonu olacak. İnanılmaz bir fırsat. Az önce bahsettiğim İlyas gole çok yaklaşıyor ama kaleci Enes tehlikeyi çok çabuk sezdi. Faul kararı. Acı içinde yerde Koray. Ulaş Ulusan hemen onun önünde oldu.

pozisyon ve siz de Enes'in müdahalesini izliyorsunuz. Burada Koray'ın yerde kaldığı an, Ferhat'la girmiş olduğu ikili mücadele. Maçın 3'te 1'lik kısmı geride kaldı sevgili futbol severler. 0-0'lık eşitlik var. Sakatlık ve fırsattan istifade, oyuncular da su içiyorlar. Ferhat sarı kart gören futbolcu Bayburspor takımında. Ferhat sarı kart gördü Bayburspor'da. Taygun ve teknik direktör, Bayburspor teknik direktörü Ulaş Ulusan hakemlerle az önceki pozisyonu konuşuyorlar. Ve bu konuşmalar, tartışmaların ardından Ulaş Ulusan, o da kart görüyor.

oyun hareketlendi ve Kırklareli Spor yarı sahasından çıkacak. Utku sağında, Ozan top istiyor. Koray şu anda saha kenarında oyuna girmek için fırsat kolluyor. Kontrol İbrahim'den. İbrahim baskı var iki oyuncudan. Ozan. Koray sakatlandığı için ve kenarda şu anda beklediği için o bölgeyi Ozan savunuyor. Kırklareli Spor takımında. Berkecan. Şu anda 10 kişi Kırklareli Spor. Utku. Gönderdiği nokta, araya giren İlyas. İlyas verdi pasını. Muhammed Ali'ye gelir mi? Gelmiyor. Ozan. Şimdi İbrahim. Top kaybı. Ali Galip aldı. Ali Galip gitti. Ali Galip. İki futbolcu peşinde. Ali Galip kaybediyor. Hızlı atak şansı olacak. Şimdi Kırklareli Spor adına İbrahim yerde kaldı. Oyun sürdü. Mehmet bıraktı. Muhammed Ali'ye top kaybı. Şimdi Ozan. Hızlı atak şansı olacak. Ozan gönderdiği nokta. Defansın arkasına doğru. Yatarak müdahale geliyor. Çok kritik bir müdahale savunmadan. İlyas orada müdahaleyi yapıyor. Anıl Kırklareli Spor takımında hücumda oynayan futbolcu böyle hareketlendi ama yatarak müdahale. İlyas. Top yükseklik kazandı. Bir kafa Ozan'dan. Bayburspor'da kaldı top. Solda Ferhat. Baskı var, geriye döndü. Safari. Utku. En geriye kaleci Enes. Tekrar Utku. Sağında Masis var. İbrahim. Ozan. Ozan geriye dönüyor. Masis. Bir anlaşmazlık Utku'yla. Utku. Masis. Sol tarafa. Berkecan. Muhammed'i düşündü. Savunmada müdahale geliyor İlyas. Ali Galip. Ali Galip'ten sağ tarafa. Hasan topu iyi kontrol etti ve hızlı hücum şansı olabilir. 35. dakika. Geriye döndü Kırklareli Spor savunması. Sol tarafta Ferhat şimdi. Aldı rakibini karşısına Ferhat. Ferhat. Destek bekledi, geriye döndü. Safa. Mehmet. Taygun bıraktı. Mehmet. Safa Ali. Geriye Kadeci İsmail'e. Safa. Ferhat. Bir kafa Utku'dan. Masis. Çok güzel kurtardı Masis. Masis top hala kendisinde. Taygun araya girdi. Şimdi Hasan.

Masis geldi oraya, kapatmaya çalıştı. Bayburspor yükleniyor. Ali Galip. Taygun. Taygun istediği pası veremedi. Furkan araya girdi. Anıl. Berkecan, Masis. Paslaşıyor. 40'tan Elispor. Utku. Sağda Koray top istedi az önce. Berkecan. Furkan. Tekrar Berkecan. Utku. Ozan'ı düşündü ama araya giriyor Mehmet. Ardından İlyas bıraktı. Taygun. İlyas. İsmail. Baskı Muhammed'den. Hava topu mücadelesi. Furkan dokundu. Top Kırklareli Spor takımında kaldı. Ömer. Utku. Koray. Ozan. Tekrar Koray. Masis. Ozan. Dört oyuncuyla geliyor Kırklareli Spor. Ozan yerden gönderdi. Bir ara pas düşüncesi. Düşünce güzel ama Muhammed takım arkadaşıyla saha içindeki o iletişimi iyi kuramadı ve top da dışarıda. Bayburspor takımının atağını izleyeceğiz sevgili futbol severler. İlyas. İsmail. Taygun bıraktı. İleride Erden var. Israrla top istiyor. Yarı sahasında Bayburspor. Solda Ferhat kendisini gösterdi. Şimdi onun koşu yoluna doğru bir pas. Top biraz hızlı. Ferhat'ın yetişmesine imkan yok. Kaleci Enes topu kontrol etti. 38. dakika. Kırklareli Spor 0. Bayburspor 0. Beraberlik sürüyor. Bir penaltıdan faydalanamadı Kırklareli Spor takımı Muhammed'le. Masis onun kontrolünde. Top dışarıda ve Kırklareli Spor çabuk kullandı. Utku. Berkecan. Solda Furkan. Furkan baskı Muhammed Ali'den ortaya döndü. Utku kendi gitti. Berkecan. Ömer. Ozan. Tek top oynadı İbrahim. Ozan gitti. Ozan iyi sakladı topu. Ozan yatarak müdahale, o da başarısız. Sol kanada. Orta pozisyonu. Bindirme de geldi. Bir orta. Ceza alanı için. Gelişine bir vuruş denemesi ama. Masis istediğini yapamıyor kaleci İsmail. Bu dakikalarda Bilgin Erdem ayakta, heyecan içinde. İki teknik adam da ayakta. Kaçan fırsata üzülüyor Bilgin Hoca. Yarı sahasında Bayburspor. Ali Galip. Ferhat'a doğru ama araya giren Ozan. Taç Bayburspor'un. Ferhat kullandı. Safa. İlyas. İsmail. Baskı İbrahim'den. Top kaybı. Ali Galip. Pas hatası Ali Galip'ten. İbrahim araya girdi ve sol kanattan geliyor. Kırklareli Spor takımı. Anıl ceza sahası içi. Orta. Gol pozisyonu olabilir. İkili mücadele. Faul. Ayağa kalkıyor şimdi oyuncular. Ozan ekranda. Kırklareli Spor takımında. İşte pozisyon. Ozan ve Ferhat. İsmail kullandı. Muhammed Ali yükseldi, vuramadı. Faul, yerde kalan Utku serbest vuruş kullanacak Kırklareli Spor.
Berkecan kullandı. Enes. Pozisyonu izledik. Enes, araya giren Muhammed Ali. İlyas bıraktı. Masis, iki oyuncu birden yerdi. Muhammed Ali ve Masis serbest vuruş kullanacak. Kırklareli Spor. İlk yarının sonlarına doğru rüzgarın biraz daha şiddetini arttırdığını söyleyebiliriz. Berkecan. Orta alanda Ömer. Oyun kurmaya çalışıyor Kırklareli Spor. İbrahim yakınındaydı, vermedi ona. Masis'e de gelmiyor ve Bayburt Spor'da kaldı. Ferhat, riskli bir pas. Kaleci İsmail. İsmail öyle bir gönderdi ki benim anlatım yaptığım bölgenin hemen alt bölümüne. Riske girmedi İsmail. Ömer. Berkecan paslaşıyor Kırklareli Spor. Utku tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Kırklareli Spor 42. dakika. İbrahim. Ömer. Verdi pasını. Berkecan, ara pas güzel. Ceza alanı içi. Kaptan Furkan ortaya çevirdi. Gol pozisyonu, İbrahim dokunamadı. İbrahim vuramıyor. Atak devam eder mi? Bayburt Spor savunması dikkatli. İlyas savunmasına yardımcı oldu. Şimdi Mehmet. Safa Ali. Mehmet Ali kafayla indirdi ama Kırklareli Spor takımında kaldı. Ömer. Sağ kanada, sağda Koray. Bindirme yapan Ozan var. Ozan, orta pozisyonu. Ozan verdi pasını. İbrahim ortaya çevirdi. Ceza alanı için. Gol pozisyonu. Muhammed bıraktı. Gol vurdum ama. Savunma. Anıl vuruyor. Savunma kapatıyor. Bayburt Spor'da. Kırklareli Spor takımı şimdi kullandı. Masis destek verdi. Masis. Top oyun alanının dışında. Out. Kale vuruşunu Bayburt Spor kullanacak İsmail'le. Az önceki pozisyon değerli futbol severler ekranlarınıza geldi. Anıl o gole çok yaklaşıyordu. Kırklareli Spor takımında. İsmail. Kafayla pas. Utku. Masis. Yakınında Anıl vardı. Geriye dönüyor. Sağda Koray kendini gösterdi. Utku. O bıraktı. Ömer. Furkan. Erdem geldi karşısına. Furkan orta, ceza sahası, kafa vuruşu. Muhammed vurdu. Kaleci İsmail. Hemen eliyle oyunu kuruyor. 44. dakika ilk yarıda son bölüme doğru gidiyoruz. Ali Galip bıraktı. Oyun kuracak Bayburt Spor. İlyas. İsmail. Muhammed Ali. Bindirme yapan Ferhat var. Muhammed Ali kendi sürdü topu. Muhammed Ali gidiyor. Muhammed Ali Ömer peşindeydi. Soldaki Ferhat'ı gördü. Ferhat orta pozisyonu. Yatarak müdahale. Bu müdahale alkış alıyor Kırklareli Spor taraftarlarından. Koray'ın çok etkili müdahaleleri var. Taş kullandı Ferhat, ceza sahası içi, kafa savunmadan. Şimdi Mehmet, gol pozisyonu olabilir. Ortaya çevirdi ama Hasan dokunamadı. İyi vuruş olmadı. Şimdi Erden vuruyor, savunmaya çarpıyor ve korner. Köşe vuruş kullanacak Bayburt Spor. İlyas, savunma hattında oynayan futbolcu, çok sürpriz çıkışları var. Hasan Çavdar ekranda Bayburt Spor takımında. Bir dakika oynanılmamış kabul edilen süre dördüncü hakem tarafından elektronik tabelada gösterildi. Ve Hasan topun başında. Hasan kullandı kafa vuruşu savunmadan. Ardından bir kafa pası daha, yine defans kapanıyor. Bayburt Spor'da oyuncular gol arayacaklar. Yerden vuruş. İlyas vurdu ama.

kaleci Enes. Enes uzun oynuyor. Birebir kalacaklar mı? Hiç riske girmiyor orada. İbrahim'e müsaade etmiyor savunmada Ferhat. Taç Kırklareli Spor kullanacak. Arkadaşlarının çabucak gelmesini bekledi ama bu isteği gerçekleşmedi. Furkan top istiyor, takım kaptanı. Ona gelmiyor top. Hızlı atak şansı olabilir Bayburspor adına ama top dışarıda. Hasan Çavdaş Bayburspor takımında ekranlarınıza gelmişti az önce. 45 artı 1. dakikadayız. Top Kırklareli Spor takımının. Furkan kullandı taç atışını. Muhammed'e gelmedi. Orta alanda Ali Galip. Mehmet. Dediğim anda karşılaşmanın hakemi Hakan Aktaş ilk 45 dakika bitti diyor. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor değerli futbol severler. İlk yarı skoru Kırklareli Spor 0, Bayburspor 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

0: ben uzay biyoloğu olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
7: Spor Radyo Reklam.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
7: Reklam. Aspor Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Sporun radyosu, A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Baybur Spor başladı. Sol kanattan yüklenme çabası İdiyaz rakibini karşısına aldı. Ortaya döndü. Ali Galip tek top oynuyor. Oyun kuracak Baybur Spor. Sağ kanatta bir boşluk var. Muhammed Eşref onu düşünecekti ama savunma kapatıyor. Kırklareli Spor'da Ferhat Safadi top kaybı. Kırklareli Spor yüklenecek. Masis Furkan aradan geçmedi ve top Mehmet'te kalıyor şimdi. Baybur Spor atağını izleyeceğiz. Ali Galip, İlyas, İsmail. 12. dakikada penaltıda gole izin vermedi. Safa Ali bırakıyor. Mehmet, Taygun. Sol kanattan yükselme çabası Muhammed Ali tek top oynuyor. Sol tarafta İlyas sık sık bindirme yapan bir oyuncu. Ancak istediklerini yapamadı Baybur Sporlu futbolcular. Riskli hareketler savunmada Kırklareli Spor'da. Berkecan, Furkan. Berkecan, Utku. Sağda Koray. İlyas geldi karşısına. Anıl paslaşıyorlar. Kırklareli Spor forması giyen oyuncular. Berkecan. Orta alanda Ömer top istemişti. Uzun bir pas defansın arkasına doğru. Muhammed araya girdi. Şimdi İbrahim. İbrahim sol tarafa. Furkan. İbrahim. Güzel bir verkaç. Furkan ara pas. Savunmada müdahale. Taç Kırklareli Spor'un. Kırklareli Spor kaptanı Furkan taç atışını kullanma hazırlığında ceza alanı içinde Muhammed'i görüyorum. Şimdi kullanıldı. Masis de atağa destek veriyor. Muhammed orta şans aradı. İki futbolcu geldi kapattı. Top Baybur Spor'da kaldı. Hızlı atak şansı olacak şimdi Mehmet. Mehmet rakibinden kurtarmayı başardı. Şimdi Masis geliyor, dokunuyor. Faul bekledi. Orada Mehmet. Maçın hakemi aynı kanaatte değil. Ömer. Ve kart çıkıyor. Taygun çok sinirlendi. Sarı kart görüyor.
2: Baybur Spor'da sarı kart gören oyuncu. 5 numaralı formasıyla Taygun Vurgun.
1: İşte Masis'in yaptığı müdahale. Yerde kalmıştı Mehmet ve Taygun sarı kart gördü. Hakeme yönelik tepkisi de vardı. Hakan Aktaş kariyerinde yükseliş arayan bir hakem. Ulaş Ulusan, onun da hakeme yönelik tepkisi. İlk yarıda da bu tepkiler vardı. Alt liglerin şampiyon teknik direktörü ödüyorlar Ulaş Ulusan'a. Şimdi güzel bir pas ceza alanı içi ama bayrak havada. Muhammed. Bayrak onun için havada. Pozisyon ekranlarda. Offside kararı. Kaleci İsmail. Arkadaşlarına ileri gidin diyor. İsmail uzun gönderdi. Muhammed Ali yükseldi, kafayı vurdu. Utku. Ve sonrasında oyun devam etti. Bir vuruş. İlyas sekiyor savunmadan. Baybur Spor takımının hücumunu izliyoruz. Sağ kanatta Muhammed Eşref yatarak müdahale geldi. Şimdi Muhammed Eşref taç atışını kullandı. Baybur Spor'da ceza alanı içi bir fırsat oluşabilir ama savunmada çok kritik müdahale Ömer. Kontratak şansı olacak mı? Bir vuruş dışarıya. Mehmet. Baybur Spor tehlikeli geldi. Mehmet vuruşunu yaptı ama çerçeveyi bulamıyor. Pozisyonu izliyoruz. Sert vuruş dışarıya. Berkecan, Enes, Muhammed Eşref, bir kafa Furkan. Bayburtspor hücumunu izliyoruz. Hasan. Hasan Çavdar, o bıraktı. Taygun. İlyas. Safa. Safa Ali. Gönderdiği nokta savunmada Utku. Ömer bırakıyor. Kırklareli Spor takımı atağa çıkacak ama Taygun kapattı orayı. Taygun. Sarı kartı var Taygun'un. Takım adına daha dikkatli oynamak zorunda kuşkusuz. Ferhat yerde kaldı, faul. Serbest vuruş kullanacak Bayburtspor. Pozisyon bu. ...58. yılını kutluyor Kırklareli Spor. Yönetiminden teknik heyetine, malzemecisinden futbolcusuna kadar kupada devam etmek istiyorlar. Şimdi ceza sahası içi. Bayburtspor takımı tehlikeli geliyor. Kalecide kaldı Enes. Savunma dikkatli. İlyas şansını denedi az önce ama istediğini yapamıyor. Safa Ali araya girdi. Taç kullanacak Kırklareli Spor. Pozisyon ekranlarınıza geliyor sevgili futbol severler. İlyas şansını denemişti. Ferhat uzaklaştırıyor. İlyas, o bıraktı arkadaşına. Bayburtspor takımı adına hızlı hücum şansı olabilir. Sağda bir boşluk var. Hasan top istiyor ısrarla. Asist geldi, kapattı Ali Galip. Orada istediğini yapamıyor. Muhammed'den pas atası. Şimdi Muhammed Ali verdi pasını. Mehmet. Peşinde Ömer var. İkili mücadele. Mehmet geriye dönüyor. Safa Ali. İlyas. Sağda Muhammed Eşref kendisi.

0: gösterdi ona doğru. Top biraz hızlı ama yakalayamıyor. Taç Kırklareli Spor kullanacak. 53. dakika. Kırklareli Spor kaptanı Furkan kullandı. Araya giren Taygun. Bir taç daha. Berkecan bıraktı. Utku. Sağda Koray. Yakınında İbrahim var. Bir anlaşmazlık. Top Kırklareli Spor takımında yine. Berkecan. Solunda Furkan. 3 oyuncu değişikliği hazırlığı birden. Değerli futbol severler. Sol kanattan yükselme çabası Anıl. Anıl nefis bir pas. Furkan orta ceza alanı içi savunma kapattı. Şimdi Ali Galip. Hızlı hücum şansı olabilir. Muhammed Eşref. Verdi pasını Hasan. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Baybur Spor, Taygun. Kaleci İsmail. Mehmet. İkili mücadele. Furkan müdahaleyi yapıyor. Maçın hakemine çok yakın bir pozisyondaydı. Ömer'le Kırklareli Spor hata çıkacak. Koray. Ömer. Kırklareli Spor yükleniyor. Sol tarafta Anıl. Ceza sahası içinde Anıl. Kontrol etmeyi başaramadı. Evet, 3 değişiklik hazırlığı demiştik. Semih Üstün, Serdar Cansu ve Yakup Arda Kılıç oyuna girmek için hazırlık yapıyorlar.
1: Kırklareli Spor'umuzda oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu 18 numaralı formasıyla Ozan Arman.
0: Ozan çıkıyor.
1: 6 numaralı formasıyla Semih Üstün.
0: Semih giriyor. Ozan da bugün çok hareketliydi. Yerini Semih Üstün'e bırakıyor. Bakalım diğer değişiklik ne olacak?
1: Kırklareli Spor'umuzda oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu 95 numaralı formasıyla
0: Anıl çıkıyor.
1: Oyuna giren oyuncu 70 numaralı formasıyla Yakup Arda Kılıç.
0: Yakup Arda, onu da Beşiktaş altyapısından biliyorsunuz. Anıl'ın yerine oyuna giriyor.
1: Kırklareli Spor'umuzda oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu 34 numaralı formasıyla
0: Koray çıkıyor.
1: Oyuna giren oyuncu 13 numaralı formasıyla Serdar Cansu.
0: Serdar oyuna giriyor. 3 değişiklik değerli futbol severler. Yalnız 13 numaralı formayı giyen Serdar Cansu ismini anons ettik ama henüz oyuna girebilmiş değil. Maç da başladı bir taraftan. Yardımcı hakemle hakem onu konuşuyorlar. Şimdi ceza alanı içinde Muhammed Ali. Savunmada Utku. Bir anda etkili geldi Baybur Spor. Kaleci Enes kullanacak. İşte pozisyon izliyorsunuz. Muhammed Ali çok tehlikeli. Ancak bu ataktan eli boş dönmüşlerdi. Serdar Cansu halen kenarda bu arada değerli futbol severler. Oyuna girebilmiş değil. Kırklareli Spor teknik heyeti de bunu tartışıyor hakemlerle. Oyun durduğu anda dahil olacak. Serdar Cansu, o da takımına nasıl bir katkı sağlayacak göreceğiz. Baybur Spor takımı geliyor Mehmet'le. Mehmet orta şans arıyor Mehmet. Ceza sahası içinde İlyas var. Verdi pasını. Ali Galip. Ali Galip içeriye sokuldu. Ali Galip top hala kendisinde. Soldan destek. Bir orta. Ceza alanı içi. İlyas'ı geçiyor top. Savunmada müdahale. Atak devam edecek sağ kanattan. Sağda Muhammed Eşref. Muhammed Eşref yerli pasının ceza sahası. Gol pozisyonu Ali Galip. Kaleci de kalıyor Enes. Çok ilginç anlar. Muhammed Ali'nin de bir tepkisi var.

az önce Ali Galip'le etkili geldi Aybur Spor takımı. Semih sağ tarafa gönderdi, sağ kanattan Serdar. Halen baskı var, ceza alanı içi kafa vuruşu, kaleci de kaldı, ikinci pozisyon İsmail. Sakatlık geçiriyor iki isim Baybur Spor'da. Evet, pozisyon ekranlarda değerli futbol severler. 11 numaralı formayı giyen Muhammed ekranlarınıza geldi. Bu da az önce Ali Galip, kaleci Enes'i geçememişti. Etkili bir ataktı gerçekten. İsmail'in tedavisi yapılıyor. Değerli futbol severler, Yakup Arda Kılıç az önce oyuna girmişti. 2 gol attı. Kırklareli Spor takımının en skorer oyuncularının başında geliyor. Serdar Cansu'nun bir asisti var. Ozan Harman o ilk yarıda oynadı tabii. İkinci yarıda yerini arkadaşına bıraktı Semih'e. Beşiktaş altyapısından yetişen bir isim Yakup Arda Kılıç. Kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapar bazı futbolcular. O da onlardan biri. Yakup Arda Kılıç Avrupa'da futbol oynamak istediğini dile getirmişti daha önce. Beşiktaş altyapısından çıkan futbolcu 2023'te Beşiktaş'ın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşma onun ilk maçıydı. Bakalım onun ikinci yarıda takıma katkısı ne olacak? Kaleci İsmail uzun gönderiyor. Bir kafa savunmadan Utku bıraktı. Top Baybur Spor'da. Maçın 3'te 2'lik kısmı geride kaldı. 60 dakika 0-0'lık eşitlikle geçiriyor. Bir müdahale, top dışarıda. Masis ekranda. Taç kullandı Baybur Spor. Ali Galip. İkili mücadele orada. Topu kaybetti. Oyuna yeni giren Semih araya girdi. Karşılıklı top kayıpları. Ve şimdi Furkan. Yakup Arda Kılıç. Semih. Ömer. Berkecan. Utku. Ömer. Berkecan. Semih yakınındaydı, ona atmadı. Furkan'a gelmiyor. Şimdi Furkan dokundu. Yakup Arda Kılıç. Yakup Arda ikili mücadele, topu kaybetti. Mehmet. Baybur Spor hızlı hücuma çıkma çabasında, faul beklentisi var. Gördüm dedi hakem. Ve düdüğünü çalıyor. Serbest vuruş kullanacak Baybur Spor. Pozisyon ekranda Masis faul yaptı orada. Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatına göre tek maç eliminasyon sistemine göre oynanıyor karşılaşmalar. Yarı final hariç. Şimdi Hasan bir pas, ceza sahası içi, savunmada müdahale. Furkan, Kırklareli Spor kaptanı tehlike büyümeden engelliyor. Bir kez daha izliyoruz. Ceza alanı içi. Burada müdahaleyi iyi yaptı Furkan. Takımını rahatlatan bir dokunuş oluyor. Muhammed Eşref orada gelmişti, gol arıyordu. Muhammed Eşref kullandı taç atışını, bir kafa Furkan. Ardından Ali Galip, ceza alanı içi kalabalık. Serdar, oyuna yeni giren isimlerden biri Kırklareli Spor'da. O bıraktı Ömer. Çıkmaya çalışıyor yarı sahasından Kırklareli Spor. Baskı var. Utku. İyi bir pas olmadı Utku'dan. Mehmet, ikili mücadele. Top dışarıda. Baybur Spor takımı taç kullanma hazırlığında. Şimdi kullanıldı. İlyas orada alamıyor. Utku. Enes. Berkecan. Enes.

0: Utku. Muhammed Ali baskı yapıyor. Utku geriye döndü. Enes. Berkecan. Pres Ali Galip'ten. Tekrar Enes. Berkecan. Berkecan iyi sokuldu. Savunmada müdahale Safa. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Defansın arkasına doğru bir pas. Top biraz hızlı ama yakalamayı başarıyor Hasan. Hasan geriye döndü. Top dışarıda. Touch. Bayburspor kullanacak. Muhammed Eşref tacı kullanma hazırlığında. Yakup Arda Kılıç araya girdi. Hafif de bir sakatlık geçiriyor ve sonrasında bir oyuncu daha yerde. Kırklareli Spor takımında. Tepkiler var ve topu şimdi oyun alanının dışına gönderiyor. Bayburspor'lu oyuncular. Ömer sakatlık geçiriyor Kırklareli Spor takımında. Ömer'in sakatlandığı pozisyon. Muhammed Eşref böyle gelip araya girmeye çalışmıştı. Bunun sert bir faal olduğu görüşünde Kırklareli Spor takımında oynayan oyuncular. İki takımın kadro değerine baktığımızda sevgili futbol severler, Kırklareli Spor'un 2 milyon euro değeri var. Buna karşılık Bayburspor'un kadro değeri 466 bin euro civarında. Bütçe olarak da tabii Kırklareli Spor daha iyi durumda rakibinden. Oyun tekrar hareketlendi ve Kırklareli Sporlu oyuncular yarı sahasından çıkmaya çalışıyorlar. Furkan. Solunda Yakup Arda Kılıç var. Verdi pasını. Masis. Masis gitti. Masis ceza sahası içine girme çabası. İkili mücadele İlyas'la. İki oyuncu da yerde. Kolunun üstüne düşüyor Masis. Ve sakatlandı. Pozisyonu yeniden izliyoruz. Masis ve İlyas. İsmail kullanacak. Takım kaptan aynı zamanda Bayburspor'da. Arkadaşlarının ileri gitmesini istiyor. Bir kafa Muhammed Ali. Araya giren Furkan. Oyun kuracak Kırklareli Spor. Berkecan. Utku. Ömer yakınında. Utku. Şimdi Ömer. Berkecan. Uzun oynuyor kafa savunmadan. Şimdi sol taraftan yüklenme çabası. Taygun'un da çok etkili bindirmeleri vardır. Ceza sahası içine girme çabası. İkili mücadele. Bırakmıyorlar orada İlyas'ı. Ve Kırklareli Spor hücumu başlayacak. Masis alamadı. Ali Galip geldi. Araya girdi. Karşılıklı top kayıplarının arttığı bir dakikadayız. Bayburspor'da da Musa'yı kenarda görüyorum. Az sonra oyuna girmek için. Hazırlık yapıyor tabii ki. Bakalım kim çıkacak Bayburspor'da. Tek değişiklik Erden'in yerine Muhammed oyuna girmişti. Enes'ten sol tarafa Yakup Arda Kılıç, o bıraktı. Ömer. Masis. Evet. Topu kenara atıyor Kırklareli Spor'daki Semih. Bir oyuncu yerdeydi Bayburspor'da. Ve oyuncu değişikliğinin gerçekleşmesini istiyorlar. Ali Galip sanıyorum çıkacak. Evet. Sakatlık da yaşadı. Ali Galip çıkıyor. Musa oyuna giriyor.
1: 8 numaralı formasıyla Ali Galip Kavacık oyuna giren oyuncu. 6 numaralı formasıyla Musa Kavacık.
0: Ali Galip'in yerine oyuna giren Musa bakalım nasıl bir etki oluşturacak, hep beraber göreceğiz. Furkan. Utku. Yarı sahasında Kırklareli Spor. Semih yakınındaydı. Bir ikili mücadele. Top Mehmet'te kaldı. Mehmet. Mehmet gidiyor. Mehmet. Sağında Hasan var. Hasan Çavdar. Şimdi pas. Ancak hatalı. Utku araya girdi. Masis. Destek bekliyor. Muhammed Ali geldi. Baskı yaptı. Serdar. Yerleşmeye çalışıyor. Bayburspor defansı. Semih. Ömer. Solda Furkan. En solda Yakup Arda Kılıç var. Güzel bir pas İbrahim'e doğru ama savunmada müdahale. Bugün İlyas çok kritik hamleler yaptı gerçekten Bayburspor'da. Furkan. Ömer. Paslaşıyor Semih ile Ömer. Tekrar Ömer ve Utku. Serdar top istiyor. Utku geriye dönüyor. Ömer. 69. dakika. Berkecan. Bir uzun top defansın arkasına doğru. Muhammed Eşref. Onun kontrolünde. Top dışarıda. Kale vuruşunu İsmail kullanacak Bayburspor'da. Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf kim olacak? Kalan 20 dakika bakalım neler getirecek. Sağ kanattan geliyor Kırklareli Spor. İyi bir paslaşma. Semih kurtarabilecek mi? Elle oynama beklentileri, oyun devam etti. Hasan Çavdar. Sağdan destek geldi şimdi oraya doğru. Muhammed. Topu sürüklüyor ancak pası isabetli değil. Furkan araya girdi. Ömer. Serdar. Mehmet karşısında. Serdar bir verkaç. Bu verkaç başarılı. Bir ikincisini daha yaptı. Ceza alanı içi. Serdar yerde kaldı. Penaltı beklentileri var. Ve hakem gördüm dedi. Düdüğünü çalıyor. Kırklareli Spor'u sevindiren bir karar. Sevgili futbol severler. Bir kez daha öne geçme fırsatı. İbrahim topu beyaz noktaya dikiyor. İşte pozisyon. Penaltı anı. Kırklareli Spor penaltı kazanıyor. Böyle yerde kaldı Serdar. Ve karar penaltı. Topun başında İbrahim var. Dakika 71. Kaleci İsmail bakalım. Kurtarabilecek mi bunu? İbrahim. İbrahim geldi. İbrahim! Kaleci İsmail! İsmail maça damga vuruyor. İki penaltı kurtardı. İsmail gole izin vermiyor. Köşe vuruşunu Yakup Arda şimdi kullandı. Furkan ortayı yapıyor. Hasan'a çarptı ve Hasan sakatlık geçiriyor. Kaleci İsmail gole izin vermedi. Bayburspor kalecisinin devleştiği ve damga vurduğu bir maç oluyor gerçekten. Bu da Furkan'ın ortasında değerli futbol severler rakibine çarpmıştı ve sakatlık geçiriyor Bayburspor'lu oyuncular, oyuncu. Tedavisi de yapılıyor. Hasan Çavdar ekranda. İşte penaltı ve İsmail'in devleştiği an. Ön tarafta iki futbol severin sohbeti. Bir futbol sever "Yan oblak mısın mübarek?" dedi. Ben de şu anda ona gülümsüyorum. Gerçekten de İsmail adına unutulmayacak bir maç oluyor. Musa. O da bugün etkili.

Şimdi Kırklareli Spor takımını Natan izliyoruz. Utku sağ taraftan, yine Serdar. Paslaşmalar, top kayboldu. Bayburspor atağa çıkacak. Bu arada Hasan kenarda oyuna girmek için. Sakatlığı geçti, tamamlandı. Neyse ki ciddi bir problemi yok. Muhammed Ali. İlyas. Ömer. Serdar uzun gönderiyor. Savunmada müdahale İlyas. Şimdi Safa Ali. Taygun. Tek top oynadı Mehmet. Top kaybı. Kırklareli Spor hücumda bir kez daha. Semih. Yakup Arda, o bıraktı. Muhammed. Bir pas ceza sahası içi. Gol pozisyonu olacak. Gözler hakeme döndü bir anda. Korner kararı. İbrahim. Bir kez daha izliyoruz. Yakup Arda pasını vermişti. İbrahim sakatlık geçirdi. Kırklareli Spor takımında ve penaltı bekledi. Hakem aynı kanaatte değildi. Bugün iki penaltı vuruşundan faydalanamadı Kırklareli Spor takımı. Şimdi köşe vuruş kullanıldı. Savunma kapatıyor. Bir kafa ceza alanı içi. Defans uzaklaştırmaya gayret etti. Muhammed Eşref kafayla. Ardından Hasan uzaklaştırıyor. İlyas. İlyas. Defansın arkasında çok güzel bir pas. Bayburspor geliyor ama. Kaleci Enes. Tehlike büyümeden sona eriyor. Ömer. Utku. Serdar. Gönderdiği nokta ceza alanı içi. Kontrol edebilecek mi? Top biraz hızlı. Yakalamayı başardı yine Yakup Arda ama savunma araya giriyor. Taç kullanacak Kırklareli Spor. Yakup Arda, Beşiktaş altyapısının ürünü. Hasan topu çıkarmaya çalışıyor tehlikeli bölgeden. Hasan. Muhammed Eşref. Hasan. Yerde kaldı Hasan. Faul bekliyor. Bayburspor teknik direktörü Ulaş Ulusan. O da şu anda izlediğiniz pozisyonu gördükten sonra hakeme döndü. Semih'in müdahalesi vardı orada. Serbest vuruş kullanacak Bayburspor takımı. 76. dakikadayız. Maç böyle tamamlanırsa ne olacak? 15'er dakikalık iki uzatma devresi, ardından penaltı vuruşlarına geçilecek. Muhammed Ali'ye gönderdiği nokta. İlyas karşı karşıya. İlyas! İlyas! Gol durumu İlyas! Ortaya çevirdi. İnanılmaz şeyler oluyor. Orada golü atamıyor Hasan. Müthiş bir fırsat. Bayburtspor adına önemli bir fırsat kaçıyor. İşte izliyoruz. Muhammed Ali'nin pası. İlyas bomboş kale ortaya çevirdi. Bu vuruş ancak Hasan kaleci Enes'i geçemedi. Köşe vuruş kullanacak Bayburspor. 77. dakika. Ceza sahası içi hareketli. Hasan'ın sol ayak içiyle çok iyi ortaları var. Ortayı yaptı. Savunma müdahaleyi yapıyor. Takım kaptanı yine uzaklaştırdı orada. Bir kafa Muhammed. Ömer. Masis. Sağ kanada. Sağda Serdar var. Aldı rakibini karşısına Serdar. Masis'le paslaştı. Serdar. Ortayı yapıyor ama Safa Ali. Utku. Savunmadan ileri çıktı. Utku top kaybı. Muhammed Ali. Utku yerde, oyun devam ediyor. Masis, o da topu kaybetti. İkili mücadele. Musa faul beklemişti. Şimdi Semih araya girdi ve top Kırklareli Spor takımında. Masis. Ömer.
Semih bıraktı.

0: Serdar faul bekliyor, top dışarıda. 40'larili spor takımı taç kullanıyor. Şimdi kullanıldı Muhammed. Serdar sol kanadı düşündü. Yakup Arda Kılıç. Ömer. Furkan. Yakup Arda. Top kaybı. Muhammed Eşref araya girdi. Hızlı hücum şansı olabilir. İkili mücadele. Mehmet yerde kaldı. Kart çıkacak. Hakem düdüğünü düşürdü. Muhammed Eşref sarı kart görüyor.
1: Bayburt Spor'da sarı kart görüyor. 21 numara Muhammed Eşref ayağı sakın. Kırklareli Spor'umuzda oyuncu değişik. Oyundan çıkan oyuncu 12 numaralı formasıyla Muzaffer Utku Eriş. Oyuna gelen oyuncu 35 numaralı formasıyla Ulaş Zengin.
0: Evet, Ulaş Zengin normalde bize verilen listede 4 numaralı formayı giyeceği söyleniyordu ama 35 numaralı formayı giyecek.
1: Oyundan çıkan oyuncu 9 numaralı formasıyla Muhammed Ali Aydın.
0: Muhammed Ali oyundan çıkıyor.
1: 9 numaralı formasıyla Batuhan Kara.
0: Batuhan oyuna giriyor. Evet, Bayburt Spor'da Batuhan oyunda Muhammed Ali'nin yerine ve Ulaş Zengin, o da Utku'nun yerine oyuna giriyor. 35 numaralı formayı terletecek. Kırklareli Spor takımı gol arıyor. Orta geldi. Ceza alanı için savunma müdahaleyi yaptı. Şimdi bir hızlı atak şansı olur mu? Hava topu mücadelesi. Göğüs kontrol. Yerden vuruş. İstediği gibi değil. Yakup Arda. Ekrandaki futbolcu. Oyuna sonradan giren isimlerden biri. Bir kez daha izliyoruz. Yakup Arda'nın bu vuruşu istediği gibi değil. İsmail. Kafayla pas. Furkan. Bayburt Spor yüklenecek. Faul. Sarı kart çıkacak. Formasından çekiyor çünkü. Hasan sarı kart görüyor. Pozisyon bu. Hasan Çavdar Furkan'ı böyle engelledi. İki penaltı vuruşundan faydalanamadı Kırklareli Spor. Ve maçta 81. dakika. Semih. Berkecan. Verdi pasını. Oyuna yeni giren Ulaş. İstediği gibi bir pas olmadı ama top yine Kırklareli Spor takımında. Sonrasında araya giriyor. Bayburt Sporlu oyuncular. İlyas kontrol edemedi. Taç Kırklareli Spor takımının. İbrahim bıraktı. Serdar. Kontrol Semih. Top yine Kırklareli Spor'da. Sağda bir boşluk var. Tüm hatlarıyla Bayburt Spor yarı sahasında Kırklareli Spor. Berkecan. Pres var Batuhan'dan. Ulaş. Serdar. Tekrar Ulaş. Semih. Ömer. Berkecan. Ömer. Yarı sahasında Kırklareli Spor.

Sol tarafı Ferhat kapatmaya çalıştı ama iyi kurtardı Serdar. Orta pozisyonu Serdar. Top hala kendisinde. Serdar girdi ceza sahası içine. Pası isabetli değil. Uzaklardan bir vuruş dışarıya. Ulaş vuruşun sahibi. Oyuna sonradan giren isimlerden. İsmail kullanıyor kale vuruşunu. Bir kafa savunmadan. Hasan. Sağdan destek Muhammed. İyi paslaşmalar Hasan'la. Araya giren Furkan. Faul bekledi Bayburtsporlu futbolcular, maçın hakemi kalk dedi. Masis verdi pasını sağ tarafa. Sağda Serdar. Aldı rakibini karşısına, önünü boşaltıyor Serdar. Serdar top hala kendisinde. Bindirme geldi. İyi paslaşmalar. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu kaleci. Muhammed vuruyor. Kaleci İsmail. Önemli bir fırsat. Kırklareli spor takımı adına. Ama Muhammed faydalanamıyor. Günün şanssız ismi kuşkusuz Muhammed. İşte Serdar aldı at diyor. Muhammed kaleci İsmail'in üstüne nişanlıyor. ...85. dakikadayız. Yakup Arda Kılıç şu anda topu aldı. Kırklareli Spor ekibinde. Evet. Centilmen bir şekilde Bayburtspor kalecisi İsmail'e gönderiyor. Uzun bir pas Berkecan. Kırklareli Spor atak geliştirecek Serdar. Berkecan. Ömer. Batuhan pres yapmıştı. Ulaş. Ömer. Furkan. Solda Yakup Arda. Yakup Arda. Top hala kendisinde. Yakup Arda kurtarabilecek mi? Düştü, kalktı. Yakup Arda devam ediyor. Üçüncü oyuncu Muhammed Eşref gitmesine izin vermedi. Uzun gönderilen top. Savunmada Berkecan ve Ulaş. Masis. Berkecan. Ömer. Masis göğsüyle önüne aldı. Masis orta pozisyonu, son çizgiye indi. Ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Vuruş savunmadan sekiyor. Pozisyonun devamı. Yakup Arda yine savunma. Kırklareli Spor çok etkili geldi ve Bayburtspor takımı hızlı atağa çıkıyor. Bu atak taca dönüştü. Özellikle geçiş noktasında kontra ataklarda Kırklareli Spor pozisyonlar buluyor. Furkan bıraktı. Ömer. Oyun kuracak Kırklareli Spor. Furkan'dan sağ kanada. Ulaş. Masis. Yakınında İbrahim. Şimdi pas gelmiyor Serdar'a. Masis pres yaptı. Orada Taygun uzaklaştırıyor. İkili mücadele. Faul beklentisi var Bayburtspor'un. Hakem aynı kanaatte değil. Ömer. Semih. Şimdi Ulaş. Ömer. Solda bir boşluk Furkan'a doğru. Furkan ayağına pası aldı. Furkan. Karşısında Hasan var. Furkan. İyi paslaşmalar. Ceza sahası Yakup Arda Kılıç savunma kapatıyor. Pozisyonun devamı. Tekrar orta fırsatı. Furkan savunmaya çarpıyor ve top dışarıda, köşe vuruşu.
İbrahim kullanacak köşe vuruşunu Kırklareli Spor takımında. Ceza sahası içi hareketli. Savunmadan oyuncular da geldi. Orta geliyor kafa savunmadan. Bayburtspor defansı uzaklaştırdı. Semih. Enes. 89. dakika. Semih. Ulaş. Paslaşıyor Kırklareli Spor. Semih. Furkan. Sol kanatta İbrahim. İbrahim gitti. İbrahim girdi ceza sahası içine. Verdi pasını İbrahim. Gol pozisyonu olacak ama savunma kapatıyor. Ardından uzaklaştırdı Bayburtspor'da oyuncular. İleride Batuhan yükseldi. Laş yükseldi. Masis geriye döndü. Berkecan. İlyas da ayağa kalkıyor. Şimdi Ömer. Semih. Ulaş. Berkecan. Yakup Arda. Semih. Sağda Masis. Serdar yakınındaydı. Şimdi pas Semih. İyi paslaşmalar. Ceza sahası içine doğru bir pas. Gelmiyor Furkan'a. Orada Hasan araya girdi. Heyecan 4 dakika daha devam edecek. Bakalım bu dakikalar gol getirecek mi? Köşe vuruşu kullanıldı. Uzak noktaya doğru Masis kafayla. Ceza sahası içi gol pozisyonu olacak. Savunma kapatmaya çalışıyor. Bir orta daha kafa savunmadan. Çok kritik bir hamle Safa'dan. Hızlı atak şansı olacak şimdi Bayburtspor takımı adına. Çok kritik bir müdahale. Semih'ten hızını alamadı. Hakeme de sarılıyor orada. İşte köşe vuruşu böyle kullanıldı İbrahim tarafından. Kafa vuruşu burada top sekti. Bir orta daha geldi Serdar'dan ama savunma uzaklaştırdı. Taç kullanıyor Bayburtspor. Muhammed Eşref kullandı. Top kaybı. Bir ikili mücadele olacak. Hasan Çavdar kurtardı. Hasan gönderdiği nokta. Batuhan ceza sahası içi. Batuhan gol pozisyonu. Kaleci'de kalıyor Enes. Enes eliyle oyunu kuruyor. Masis. Serdar. Ömer. Ulaş. Berkecan. Ömer uzun gönderdi. Muhammed Eşref orada. İkili mücadele. Muhammed Eşref onun kontrolünde top dışarıda. Kale vuruşunu İsmail kullanacak. 90 artı 2. dakikadayız. Sevgili futbol severler. 2 penaltı. Kaçan fırsat Kırklareli Spor adına. Heyecanın, coşkunun tavan yaptığı bir maç. Şu ana kadar gol sesi çıkmamış olsa da oldukça çekişmeli ve heyecanlı bir maç. Ömer. Ulaş. Uzun gönderiyor defansın arkasına doğru. Savunmada daha yakın topa Safa Ali. Ve top dışarıda out. Kale vuruşunu kullanacak Bayburtspor. İsmail. Bir kafa savunmadan. Top dışarıda. Bayburtspor takımı kullanacak sevgili futbol severler.

0: 10 numaralı ortasıyla Muhammed Akkuraç.
1: Muhammed Sarıkar görüyor Kırklareli Spor'da bu gerginliğin ardından ve çabuk kullandı. Ama hayır diyor maçın hakemi. Bekleyin diyor. Fırsattan istifade, hemen serbest vuruşu kullanma düşüncesi Kırklareli Spor takımında. Ama hakem hayır dedi. 90 artı 4. dakikadayız. İbrahim bıraktı. Ulaş. Evet. Yine sağ kanat. Bir orta daha geliyor, savunma kapattı. Hızlı atak şansı olacak. Bayburspor adına müdahale geliyor Masis. Ulaş. Semih. Tek top İbrahim'den. Savunma kapattı bir kez daha. Ve şimdi Ömer. O bıraktı. Ulaş. Semih. Ömer'den sağ tarafa, sağda Serdar. Batuhan karşısında orta geldi. Savunmada İlyas. Hava topu mücadelesi. Top Kırklareli Spor ekibinde kaldı. Ve değerli futbol severler, 90 dakika gol getirmiyor. 90 dakika sonucu 0-0. Maç uzatmalara gidiyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Umran Oto Ekspertiz. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Osipov radio. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
0: Reklam. Aspor Radyo.
6: Parafın katkılarıyla
7: 1986 yılı parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerine 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Götürecekti.
6: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Bölümüne başlayacak. Futbolcular yerini aldılar. Evet, hakem Hakan Aktaş, o da sahaya geldi. İkinci ligde maçlar yönetiyor. Kariyerinde çıkış yapmak isteyen bir hakem Hakan Aktaş. Sertliğe çok taviz vermeyen bir hakem. Nitekim ilk yarıda vermiş olduğu kartlardan da bunu gözlemleyebiliyoruz ama doğru zamanda doğru hamle yapmak onun mottosuymuş. O da yardımcılarıyla konuşuyor. Santra'ya geçti futbolcular. Evet, Bayburtspor ikinci. Bayburtspor takımı uzatma bölümüne başlayacak olan taraf. Düdük çaldı ve ilk uzatma bölümü başlıyor. Taygun bıraktı. Bir pas Batuhan'a gelmedi. Savunmada Ulaş. Yarı sahasında Kırklareli Spor. Ulaş. Yakınında Ömer var. Onunla oynadı. Ömer. Ulaş. Gel Batu şimdi. Batu gel aktarın. Bak adama dur. Oyun kurmaya çalışıyor Kırklareli Spor. Masis iyi kurtardı. Masis soldan destek geldi. Şimdi oraya doğru. Orta pozisyonu Yakup Arda. Yakup Arda yaptı ortayı. Savunma müdahaleyi yapıyor. Bir kafa pası yine orada Semih'ten ama geçemiyor rakibini. Hasan o da kaybetti. Semih gidemedi. Yakup Arda bıraktı. Sol kanattan bindirme. Kırklareli Spor gol arıyor. Savunma kapatıyor ve Musa araya girdi Bayburtspor'da. Tekrar Musa. Bir pas alışverişi Hasan'la. Pres yapıyor Furkan. Top Bayburtspor takımında. Uzun oynuyor Hasan. Araya giren Serdar. Faul olması lazım diye baktı oyuncular. Masis araya girdi. Ve Kırklareli Spor takımının hücumunu izleyeceğiz. Masis yatarak müdahale. Safa Ali. Mehmet. Ömer karşısında. Taygun. Mehmet. Savunmaya döndü İlyas. Musa bırakıyor. Taygun. Taygun'dan sol tarafa Musa. Verdi pasını Ferhat. Ferhat ortayı yaptı. Ceza alanı için olacak ama Bayburtsporlu futbolcu önünü almayı başaramadı. Out. Kale vuruşunu kullanacak Kırklareli Spor Enes'le. Ulaş. Berkecan. Ömer. Ulaş. Sağ tarafta Serdar var. Ondan önce Batuhan. Masis. Ömer. Serdar. Kontrol etmeye çalışıyor Serdar. Batuhan ve top dışarıda. Bayburtspor kullanacak Ferhat'la. Tacı kullandı Ferhat. Kafayla pas İlyas'tan ama geçmedi. Semih'ten geriye. Yarı sahasında Kırklareli Spor, Berke Can'dan kaleci Enes. Berke Can. Ulaş. Enes. Berke Can. Yakup Arda kendisini gösteriyor. Ona atmadı. Ulaş. Serdar. Önünde Masis var. Serdar. Ulaş. Ömer. Berke Can. Karşısına Mehmet geldi. Geriye dönüyor. Ömer. 94. dakika. Uzatmaların ilk bölümündeyiz. Semih bıraktı. Berke Can paslaşıyorlar Ömer'le ve şimdi Ulaş. Sağında İbrahim var. Ulaş kendi gitti. Gönderdiği nokta Furkan. Hasan geldi karşısına. Şimdi Semih. Tekrar Furkan. Orta pozisyonu, gönderdiği nokta Yakup Arda, geriye bıraktı. Ceza alanı içi savunma müdahaleyi yapıyor. Musa araya girdi. Atak devam edecek. Şimdi bir pas. Ama Ömer istediği gibi bir pas atamadı. İsmail kullanacak kale vuruşunu. İsmail uzun gönderiyor. Karşılıklı top kayıpları Mehmet bıraktı. Muhammed Eşref. Furkan ve Hasan'ın mücadelesi. Top bir kez daha dışarıda. Baybur Spor takımı kullanacak. Serbest vuruş kullanıldı ve İsmail bir kafa defansın arkasına doğru. Kaleci Enes. Batuhan da sık sık Baybur Spor'da fırsat kolluyor. Bir uzun pas Serdar'dan, kafa savunmadan Safa Ali araya girdi. Semih kullandı. Serdar. Serdar. Ulaş. Semih. İyi paslaşmalar İbrahim, Masis. Şimdi Semih verdi pasını. Yakup Arda'ya gelmedi. Mehmet o bıraktı. Batuhan. Baybur Spor takımının atağını izliyoruz. Sağda Muhammed Eşref. Mehmet. İlyas. Musa. İsmail. 90

7. dakikadayız. Göğüs kontrol İlyas, ikili mücadele Serdar geldi. Faul. Serbest vuruş kullanacak Kırklareli Spor. Çabuk kullandı Serdar. Yakup Arda'dan önce müdahale geliyor Muhammed'den. Ve top bir kez daha Baybur Spor takımında. Taygun. Araya giren Masis oldu şimdi. Sağ kanatta Kırklareli Spor. Masis aldı rakibini karşısına. Masis orta şansı arıyor. Şimdi pas. Serdar orta pozisyonu. Serdar bıraktı. Şut şansı olabilir mi? Bir pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Vuruş ve gol. Ama bayrak havada. Yakup Arda topu ağlara gönderse de ağlara giden bu top gol değeri kazanmıyor. İşte izliyoruz. Topun ayaktan çıktığı an İbrahim ofsaytta. Yakup Arda dolayısıyla ağlara giden bu top gol değeri kazanmadı. Ömer paslaşıyor Kırklareli Sporlu futbolcular. Serdar bindirme yaptı. Serdar. Masis. Tekrar Serdar. Serdar yerde kaldı. Faul. Serbest vuruş kullanacak ev sahibi Kırklareli Spor. Penaltıları giderse maç heyecan katlanacak. Berkecan kupada sürprizler her zaman var ve Ziraat Türkiye Kupası'nda buna birçok kez tanık olduk. Bakalım onlardan birini mi yaşayacağız bugün? Bir pas Masis'e. Masis orta şansı arıyor. Batuhan karşılamıştı. İbrahim bindirme Serdar. Serdar orta pozisyonu yaptı ortayı. Uzak noktaya doğru bir kafa. Ceza alanı içi. Yakup Arda yerde kaldı. Penaltı bekledi. Hayır dedi hakem. Furkan kovaladı ama olmadı. İlyas iyi kontrol. İlyas ikili mücadele. İlyas yerde kaldı. Bayrağını ısrarla sallıyor yardımcı hakem. Serbest vuruş kararı. Pozisyon bu, yorum sizin. Kırklareli Spor atağını izleyeceğiz. Muhammed yerde kaldı, düştü, kalktı. Takım arkadaşı Semih de aynı kaderi paylaştı. Atak devam ediyor. Masis. Serdar var orada. İbrahim. Tekrar Serdar. Peşinde Ferhat'tı. Yine Ömer. Bir pas ceza sahası içi Serdar. Serdar vuruyor kaleci İsmail. Çok kritik bir dakika. Köşe vuruş kullanacak Kırklareli Spor. Pozisyon bu. Serdar vurdu. İsmail. Bir orta daha uzak noktaya doğru Yakup Arda. Top sol tarafa açıldı. Masis yakınındaydı. Yakup Arda ortayı yaptı. İbrahim indirdi. Savunma müdahaleyi yapıyor Baybur Spor'da. Hızlı hücum şansı olur mu? Gönderilen nokta bırakıyor Taygun ve kaleci İsmail. 101. dakika. İsmail. Batuhan hareketlenmişti. Taç. Kırklareli Spor kullanacak. Şimdi kullandı Serdar. Ulaş. Enes. Ulaş. Masis. Baskı vardı. Ulaş ve Serdar. Kaleci Enes'e döndü. Semih kafayla bıraktı. Araya giren Muhammed. Furkan. Kırklareli Spor kaptanı topu kontrol etti. Ulaş.

0: Erkay Can. Muhammed. Peşinde İlyas var. Sonrasında Musa da geldi, kapattı. İkili sıkıştırma, hatta 3 oldu. Top Baybur Spor takımında kaldı. Taygun uzun gönderiyor. Hareketlenen İlyas. Savunmada çok dikkatli Ulaş ve kaleci Enes. Berkecan. Ulaş. Serdar. İyi paslaşmalar Kırklareli Spor takımından. Masis koşuyor. Savunmada müdahale. Ferhat. Serdar kullanacak. Taç kullandı Serdar. Ömer. Berkecan. Ömer. Berkecan. 104. dakika. Ulaş gönderdiği nokta. Masis sağ tarafta. Destek bekledi. Şimdi pas Serdar'a. Serdar İbrahim'le paslaşıyorlar. Bir anlaşmazlık. Top dışarıda. Taç. Ferhat kullanacak taç atışını. Baybur Spor takımında. Batuhan ileride top istiyor ısrarla. Faul mü? Evet. Hakem bir elle oynama kararı verdiğini söylüyor futbolculara. Tatlı sert bir yönü var maçın hakeminin. Hakan Aktaş. Ferhat. Baybur Spor atakta. Bir kafa savunmada. Berkecan. Furkan bıraktı. Hızlı hücum şansı olacak. İbrahim ısrarla ileride top istiyor. Şu anda sol kanattan geliyor Yakup Arda'yla Kırklareli Spor. Semih geriye döndü. Berkecan. Ulaş. Serdar. Oyuna girdikten sonra gerçekten de hareketlilik kazandırdı sağ tarafa Serdar. Semih bıraktı. Ulaş. Berkecan. Furkan ve Berkecan. Beşinci dakikadayız. İbrahim kovalıyor. Savunmaya çok yardımcı oluyor Safa. Ve ilk uzatma devresi bitiyor değerli futbol severler. Golsüz eşitlik bozulmuyor. 0-0. Az sonra ikinci uzatma devresi başlayacak. 105 dakikada gol yok. Penaltılar var. Kaçan fırsatlar var. Pozisyonlar var. Mücadele var. Her şey var. Ama gol yok. 0-0'lık eşitlik sevgili futbol severler. İkinci uzatma devrelerinde neler olacak? Baybur Spor Ulaş Ulusal'la beraber kupada yoluna devam etmek istiyor. Ancak ev sahibi Kırklareli Spor'da aynı düşüncede. İstatistiki verilere baktığımızda da topla oynama oranlarında özellikle %52'ye 48'lik bir üstünlüğü vardı Kırklareli Spor takımının. Uzatma bölümünde de iki takımın da tıpkı boksörler gibi birbirlerini tarttıklarını görüyoruz. İyi savunma ve fırsat bulursam iyi bir hücum düşüncesi. Şu ana kadar iki takım da gol bulamadı. isabetli şut noktasında Kırklareli Spor takımının bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Baybur Spor takımına nazaran bunu ifade ediyoruz. Kırklareli'nin merkezinde bulunan stadyumda, Atatürk Stadyumunda golsüz eşitlik. Tümü koltuklu, engelli tribünü ve kapalı devre kamera sistemine sahip çok şirin bir stat gerçekten. 58. yılını kutlayan Kırklareli Spor, Bilgin Erdem'le beraber kupayı da bir hedef olarak görüyorlar. Tabii ki ikinci lige çıkması çok önemliydi Kırklareli Spor takımının. Bunu başardılar. Hem iyi bir takım kurmak, mücadele ve aynı zamanda yarışmacı olabilmek kolay değil. Bunu da yapmaya çalışıyor Kırklareli Spor. Baybur Spor takımı ise profesyonel lig hedefiyle yoluna devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yeni format, tek maç eliminasyon sistemi ve şu ana kadar gol sesi çıkmadı. İkinci uzatma devresi için hazırlık yapılırken oyuncu değişikliği hazırlığı da var. Baybur Spor'da Ahmet Enes oyuna girecek. Bakalım kim çıkacak oyundan. Tabii ki evet, 99 numaralı formayı giyen Batuhan. Batuhan da oyuna sonradan dahil olan bir oyuncuydu. Ahmet Enes oyunda. ...99 numaralı formayı giyiyordu Batuhan.
1: Oyundan çıkan oyuncu 17 numaralı forması, 99 numaralı formasıyla Batuhan Kara, oyuna giren oyuncu 17 numaralı formasıyla Mahmet Enes Karataş.
0: Kırklareli Spor'da da Berkcan Yıldız'la oyuna giriyor.
1: Oyundan çıkan oyuncu 17 numaralı formasıyla Furkan Fehmi Güneş, oyuna giren oyuncu 99 numaralı formasıyla Berkcan Yıldız'la.
0: Evet, Furkan çıktı. Berkcan oyunda. Bakalım ikinci uzatma devresinde neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Ulaş. İkinci uzatma devresindeyiz. Sol tarafa gönderiyor. Berkcan koştu ama savunmada Muhammed Eşref araya girdi. Bir kez daha top ona kadar geliyor. Hava topu mücadelesi, İlyas yükseldi, vuramadı. Top dışarıda, taç. Ömer kullanıyor taç atışını Kırklareli Spor'da. Enes. Ömer. Masis. Şimdi pas Ömer. Ulaş. Ömer. Semih bırakıyor. Ömer. Masis, yakınında Semih var. Paslaşıyor Kırklareli Spor. Masis'ten bir pas. Yakup Arda. Enes ve Ulaş. Muhammed. Top kaybı. Enes. Kırklareli Spor. O da topu kaybediyor. Bu arada Semih'in kaptanlık pazu bandını taktığını söyleyelim Kırklareli Spor'da. Furkan oyundan çıktıktan sonra kaptan o oldu. Devraldı kaptanlığı. Top Baybur Spor'un. Taç kullanıldı. Bir kafa Masis. Orta alanda Musa. Faul

0: Oyun devam etti. Avantajı bırakıyor maçın hakemi. Defansın arkasına doğru bir pas. Top kaleci İsmail'de. Semih ekranda. Neyse ki ciddi bir sakatlığı yok. Pozisyon ekranda. Baskı var, pres var kaleci İsmail'e. Riskli hareketler. Bayburtspor hücumunu izleyeceğiz. Hasan. Peşinde Berkecan var. Top kaybı oldu şimdi. İbrahim aldı. İbrahim gitti. İbrahim önünü boşalttı. Verdi pasını. Berkecan orta. Gol pozisyonu. Yakup Arda ceza sahası içinde o da. Ama inanılmaz bir fırsat kaçıyor. Yakup Arda'ya atamıyor. Bir kez daha izleyeceğiz değerli futbol severler. Çok önemli bir fırsat ama bu fırsattan oyuna yeni giren Berkcan faydalanamadı. Berkcan yıldızlı. Pozisyon bu. Ve bir de sarı kart çıkıyor. Ekranda Bilgin Hoca, Bilgin Erdem çok sinirlendi. Ve kart çıktı az önce.
1: Bayburtspor'da sarı kart gören oyuncu 6 numaralı formasıyla Musa Buğran Kavak'la.
0: Bayburtspor'da Musa sarı kart gördü. Onu da ifade etmiş olalım. Hızlı hücum şansı olacak. Yatarak müdahale. Taygun müdahaleyi yapan oyuncu. Bir futbolcu yerde Bayburtspor'da. Tepkiler var. Musa ekranda az önce sarı kart gördüğü de anons edildi. Köksal'ı görüyorum kenarda. Bayburtspor takımında. Hasan oyuna devam edemeyecek gibi. Tabii bu kadar uzun süre, yani 110 dakika görev alabilmek, yapabilmek, o da kolay iş değil. Hasan takım adına önemli isimlerden biri. Yavaş yavaş kenara geliyor, oyundan çıkacak Hasan. Köksal oyuna giren oyuncu Bayburtspor'da. Oyunun hareketlendi tekrar. Orta şansı, orta şut karışımı, bir vuruş dışarıya. Yakup Arda Kılıç üzgün. Bayburtspor Teknik Direktörü'nün, Sayın Ulaş Ulusan'ın İtirazları var. Oyuncu Köksal oyuna giremedi daha. Tepkiler verdi dördüncü hakeme. Şimdi bir pas. Yükleniyor Kırklareli Spor. İbrahim gitti. İbrahim soldan Berkecan destek verdi. Berkecan'a gelir mi gelmedi? Tekrar araya giriyor İbrahim. İbrahim ikili mücadele. Orada Muhammed kapattı. Ve Bayburtspor'da oyuncular atağa çıkacaklar Taygun'la. Taygun uzun oynuyor. İleride İlyas var. Ona gelmedi. Masis araya girdi. Ömer. Ömer. Tekrar Masis. Serdar. Yakup Arda. Bir orta şansı daha. Orta ceza alanı içi. Kaleci İsmail çıktı ve aldı. Musa bırakıyor. Bir kafa Ulaş. Kırklareli Sporlu oyuncularda top. Berkecan. Muhammed. Ömer bırakıyor. Semih'ten sağ tarafa. Masis. Gönderdiği nokta. Baskı var, pres var. Berkcan kovalıyor orada. Şimdi Semih aldı. Semih verdi pasını. Orta şansı. Orta uzak nokta. Gol pozisyonu. Gol. Muhammed. Muhammed gol attı. Kırklareli Spor 1-0.

0: 21 dakika. Kırklareli Spor golü buluyor Muhammed'de. Duygusallaştı Muhammed. Penaltıdan faydalanamamıştı ama bu golü atıyor. 1-0. Kırmızı kartlar çıkıyor. Kırmızı kart. Baybur Spor Teknik Direktörü Ulaş Ulusan 4. hakeme yönelik eleştirileri devam ediyor. Baybur Spor Teknik Direktörü Ulaş Ulusan kırmızı kart gördü. ...13 dakika bitti. Santra ile oyuna başladı Baybur Spor. ...1-0 önde Kırklareli Spor. Sevgili futbol severler, Ömer. Paslaşıyor ev sahibi takım. Berkcan'dan sağ tarafa Serdar'ın bindirmeleri var. Uzun bir pas. Kaleci İsmail. İlyas. Muhammed Eşref. Yakınında Enes vardı. Geriye dönüyor. İlyas. Safa. Bir oyuncu kendini yere bıraktı. Kırklareli Spor takımında. İlyas. Ayağa kalkıyor şu anda Muhammed. Az önce kendini yere bıraktı. Yavaş yavaş koşmaya başlıyor. Bir orta. Kaleye doğru gitti. Kaleci Enes. Kendini yine yere bıraktı Muhammed. Kırklareli Spor takımında. Bir sakatlık geçiriyor. Benim gözüm onda şu anda. Baybur Sporlu oyuncular devam ettiriyorlar oyunu. Ve bir gerilim. Baybur Spor yedek kulübesi komple kalktı ayağa. Muhammed'e yönelik tepkiler var. Zamanı lehine kullandığı yönünde itirazları var Baybur Sporlu oyuncuların. Dördüncü hakemin yanındalar. Az önce
1: Baybur Spor'da sarı kart gören oyuncu 77 numaralı formasıyla İlyas Yakışık.
0: İlyas sarı kart görüyor Baybur Spor'da. Evet, Kırklareli Spor takımının golü, kafayı böyle vurmuştu Muhammed. Çok iyi bir orta Serdar'dan asist. Muhammed'in golü. Uzatmalarda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı Kırklareli Spor takımı. Ve tribünlerden de bir hareketlenme olduğu yönünde sesler duyunca oraya döndü gözüm. Saha içine bakacak olursak da Muhammed şu anda kenarda teknik direktörünün yanında Bilgin Erdem'in. Kırklareli Spor takımında oyuncu değişikliği olacak. İbrahim kenara gidecek.

0: köşe vuruşu kullanıyor Bayburtspor. Ceza alanı içinde oyuncular var. Musa kullandı kafa savunmadan. Ulaş defansına yardımcı oldu, rahatlattı yine. Ferhat orta, ceza alanı içi, kaleci Enes. Kırklareli Spor tura yakın olan taraf. Enes topu gönderdi. Kontrol İbrahim. Az sonra oyundan çıkacak İbrahim. Onun adı gösterilmişti. İbrahim verdi pasını Yakup Arda. Gol pozisyonu, kaleci İsmail topun sahibi. İkinci gole çok yaklaştı Yakup Arda. Caner Karakaş kenarda oyuna girmek için hazırlık yapıyor. İbrahim'i oyundan çıkarmayı düşünüyor teknik direktör Bilginer'den. Ki tabelada da evet, bu şu anda işaret ediliyor.
1: Oyundan çıkan oyuncu, 10 numaralı formasıyla İbrahim Can Köse, oyuna giren oyuncu.
0: İbrahim Can Köse oyundan çıktı. Caner Karakaş oyuna dahil oluyor. Caner önümüzdeki dakikalarda zaman zaman tansiyonun da arttığı anlar var. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda ve bir hızlı atak şansı olacak şimdi. Muhammed, önünde bir boşluk var. Muhammed gidemiyor Muhammed. Sakatlanıyor Muhammed. İkinci uzatma devresinde çok zorlandı futbolcular gerçekten. Sağ kanatta Muhammed Eşref. Oyuna yeni giren Enes, o bıraktı. Bir uzun top. Müdahale geliyor savunmada Ulaş'tan. Ardından Muhammed Eşref. Bayburtspor beraberliği arıyor. Maçı penaltılara götürmek istiyor. Muhammed Eşref verdi pasını. Solda Ferhat, bindirme geldi şimdi. Bir orta şansı olur mu? İçeriye sokuluyor. Güzel de bir pas. Son çizgi orta geldi. Kafa savunmadan Semih. Ardından uzaklaştıramadılar. Ceza sahası içi. Enes bıraktı. Gol fırsatı olabilir. Yine oyuna sonradan giren Köksal. İyi kontrol gelmedi. Son müdahale kimden diye bakıyorum. Köşe vuruşu kararı var. Topun başında Musa, Bayburtspor'da. Orta geldi içeriye. Bir kafa ceza alanı içi. İki oyuncu yerde Bayburtspor'da. Orta pozisyon Enes. Yaptı ortayı kafa savunmadan.
1: İkinci yarısına bir dakika ilave edilmiştir.
0: Bir dakika oynanılmamış, kabul edilen süre gösterildi elektronik tabelada. Kurtaramıyor Serdar ama. Yakup Arda aldı, o da kaybetti. Bayburtspor gol arıyor. Köksal baktı kaleye, Köksal vurmadı. Şimdi pasını verdi. Ceza sahası için gol pozisyonu olacak. İlyas geçemiyor orada rakibini. Bir kez daha korner kararı. Gerçekten de tempolu, heyecanlı, çekişmeli bir maç şu ana kadar. Mehmet kullanacak köşe vuruşunu. Kaleci İsmail de çıktı ileri kadar. Artık son şans. İkinci uzatmanın son dakikası. Orta geldi. Kafa. Berkcan Yıldızlı. En geride Muhammed Eşref. Uzak mesafe. Kaleye baktı. Doldurdu içeriye. Kaleci Enes yumrukluyor. Bir pas. Kafa vuruşu. Direkten duruyor. Kaleci Enes. Direkten duruyor. Neler oluyor neler. Ve finish. Bitti. Bitti. Kırklareli Spor tur atlıyor. Kırklareli Spor uzatmalarda gülüyor. Ne maç ama. Kırklareli Spor 1-0. 1-0 kazanıyor. Tur atlayan taraf Kırklareli Spor. Sevgili futbol severler, Kırklareli Spor takımı uzatmalarda gülen taraf oluyor. Golün adı Muhammed. Çok iyi bir orta Serdar'dan. Aynı güzellikte bitirdi Muhammed. Ve Kırklareli Spor rakibini 1-0 mağlup ederek adını

pusula yazdırıyor. Şu anda Kırklareli spor forması giyen futbolcular seviniyorlar. Göbek atanları görüyoruz. Gülen taraf Kırklareli spor. Kırklareli Atatürk Stadyumunda 1-0 kazanan taraf Kırklareli spor sevgili futbol severler. Bu maçın anlatımında ben Emrah Karalinç sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Dilimiz döndüğünce bu maçın yayınında sizlere eşlik etmeye çalıştım. Öylesine bir gürültü var ki şu anda gerçekten sevinci yaşıyor. Evet, maçın sonucunu hatırlatalım. Kırklareli Spor 1, Bayburt Spor 0. Maçın sonucu, hoşçakalın.

A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
1: Sıcak haberler.
2: İtalya Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
1: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
1: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor.
3: Reklam.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
3: İdefix. Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Türkiye'nin spor radyosu.
6: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.

ekranlara yansıyacak Sakarya'da. Ev sahibi Sakaryaspor'da kalede İbrahim Demir var. 7 Uğurcan, 16 Abdülkerim Canlı, 19 Erdem Dağlı, 20 Muhammed Ali Özbaskıcı, 22 Yasin Eratilla, 28 Özgür Çoban, 33 Gökhan Akkan, 37 Mertcan Açıkgöz, 44 Mert Akoğlu ve 77 Ayberk Açıkgöz. Ümit Bozkurt'un takımı, kadrosu ve takımın sahaya dizilişi bu şekilde ekranlara yansıdı. Ve konuk Arıtkaya Divispor Kulübü'ne geçeceğiz. Bartın ekibi 2024 yılında kuruldu. Geçen sezon Süper Amatör Ligi şampiyon olarak tamamladı ve şimdi profesyonelliğe geçiş ligindeki ilk sezonu. Kalede Amaç Ulaş Bayram var. 4 Ömer Faruk Gürcüoğlu, 7 Hüseyin Yeşilsu, 8 Berkay Çetin, 17 Yusuf Öğüt, 18 Olcan Gökdemir, 19 Alperen Yoldaş, 20 Mustafa Ayık, 22 Ege Güler, 28 Umut Okol ve 37 Mert Danışmaz teknik direktör Muhammed Mustafa Zobar Arıtkaya dibinde. Evet, 2024'te kurulmuş bir takım, bir kulüp Arıtkaya dibi Bartın'da. Arıt ve Kaya dibi coğrafyasından ismini alan bir kulüp. Ümit vadeden, gelecek vadeden bir kulüp olduğunu görebiliyoruz. İlk kurulduğu sezon Süper Amatör Ligi şampiyon tamamladı. Az önce söylemiştim. Ve şimdi profesyonelliğe geçiş liginde, yani 3. ligin bir alt kademesinde. Henüz lig başlamadı orada. Henüz ligde maç yapmadılar. Bu sezonki tek resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynamıştı Arıtkaya dibi. Ve Sinopspor'u deplasmanda 3-0 gibi farklı net bir skorla geride bırakarak adlarını 2. tura yazdırdılar. Diğer taraftan Sakaryaspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na bu turdan dahil oldu. İlk turda maç yapmadı Sakaryaspor. Onlar da gerçekten de çok formdalar. Geçen sezon bildiğiniz gibi 1. ligden nesine 2. lige gerilemişlerdi ama çok iyi bir başlangıç yaptılar. Lige kırmızı grupta 5'te 5'lik bir galibiyet serisiyle başladılar. 13 gol attılar bu 5 maçta. Kalelerinde sadece 4 gol gördüler. Gerçekten çok iyi bir başlangıç Tatangalar için ve tekrar 1. lige yükselmek için mücadelesini sürdürüyor. Sürdürecek gibi görünüyor Sakaryaspor bu sezon. Tabii kupada ne olacak hep beraber göreceğiz. Birazdan takımlar sahaya çıkacaklar. Yaklaşık 5 dakikalık bir süre kaldı maçın başlaması için. Karşılaşmayı Giray Şaylan yönetecek. Yardımcı hakemler Yunus Yalçın ve Emirhan Özdemir. Maçın 4. hakemi ise Berkay Mavi. Maçın anlatımında ben Çağdaş Tok sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Umuyoruz bol gollü, yüksek tempolu, keyifli bir 90 dakika ya da belki de daha fazlasına tanıklık ederiz. Çünkü bildiğiniz gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda şu anda tek maçlı eliminasyon sistemi geçerli. Eğer 90 dakikalık süre boyunca eşitlik bozulmazsa 30 dakikalık, 15'er dakikalık iki devreden 30 dakikalık bir uzatma bölümü var. Yine eşitlik bozulmazsa bu kez 3. tura yükselecek olan tarafı seri penaltı vuruşları belirleyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları bugün başladı demiştik. Bitlispor 1916, 1964 Silifke Spor'u 6-0 mağlup etti ve adını 3. tura yazdıran ilk takım oldu. Diğer taraftan Kırklareli Spor, Bayburt Spor'u uzatma bölümünde bulduğu tek golle 1-0'lık skorla geçti ve onlar da 3. tura yükseldiler. 3. takım bu maçta belli olacak. 3. tura hangi takımın yükseleceği, 3. takım bu maçta belli olacak. Evet, şu anda tünelin önünde bir hareketlilik. Henüz takımlar sahaya çıkmış değiller. Evet, hakem üçlüsü göründü. Giray Şaylan, Yunus Yalçın ve Emirhan Özdemir. Ve yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda takımlar sahaya çıkıyor. Sakaryaspor Arıtkaya dibi maçı birazdan başlayacak. Ve artık maç öncesi seremonisi, ardından da İstiklal Marşımız Sakarya'da.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmedinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Futbolcuları, menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da. A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda tekrar birlikteyiz. Sakarya Spor Arıtkaya'da bir mücadelesi birazdan başlayacak. İki takım futbolcuları şu anda maç öncesinde son bir hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Muhammed Mustafa Zobar ekrana gelecek birazdan. Ümit Bozturk az önce ekrana geldi. Sakarya Spor Teknik Direktörü. Ve Mehmet Nezor, Metin Nezor, Arıtkaya Edebi Teknik Direktörü, yardımcısı Muhammed Mustafa Zobar, 61 yaşında bir futbol emekçisi Metin Hoca, Arıtkaya Edebi'nde, kulübede bugün. Bir kez daha hatırlatalım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçı ve bu maçı kazanan adına üçüncü tura yazdıracak Arıtkaya Edebi futbolcuları şu anda maç öncesi kenarda bir araya geldiler. Yeni kurulmuş bir kulüp. Bu onların henüz ikinci sezonu ve bu sezonda henüz ikinci resmi maçlarını yapıyorlar. İlk turda Sinopspor'u 3-0 mağlup etmişlerdi. Henüz profesyonelliğe geçiş liginde sezon başlamadı. Bu yüzden İlk resmi maçlarını Ziraat Türkiye Kupası'nda oynuyor Arıtkaya Edebi. Giray Şaylan son kontrollerini yapıyor. Ve Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Sakarya Spor Arıtkaya Edebi maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlanıyor. Mert Akoğlu, Gökhan, Özgür, uzun top denemesi, müdahale savunmadan Erdem pasını buluşturamadı arkadaşıyla Yusuf Oyit, destek geldi orada Mustafa'yla, savunma araya giriyor. Taç

Konuk ekibin, Bartın ekibinin Ege kullandığı taç atışını Gökhan Akkan, kalecisi İbrahim'i bıraktı. Özgür. Erdem Dağlı, tekrar Özgür. Ayberk. Özgür Çoban. Erdem Dağlı, orada pres var Mustafa'dan. Özgür tekrar Gökhan oynadı. Uzun top, topuk pası denemesi orada Uğurcan'dan. Bu top oyun alanını terk ediyor. Taç Sakaryaspor'un. Ayberk kendini gösterdi. Şimdi pas geriye. Orta ceza alanına doğru kaleci Amaç. Amaç Ulaş Bayram topun sahibi. Uzun gönderiyor. Pres var o bölgede. Out. Hüseyin'in presi vardı. Savunmanın kontrolünde top oyun alanını terk etti. Erdem. Erdem Dağlı tekrar. Ayberk. Çıkardırdan pasını Uğur. Derinlemesine doğru son anda müdahale savunmadan. Tekrar kazanıyor top Erdem Dağlı. Mert. Yeni transferi Sakaryaspor'un ilk kez bugün forma giyiyor. Ev sahibi ekipte Mert Akoğlu. Gökhan'ın pası kayarak müdahale. Mert'ten karar faul. Mert Danışmaz faul yaptı. Serbest vuruş kullanacak Sakaryaspor. İşte Mert'in müdahalesi orada. Uğurcan'a. Uğurcan'ın bir sakatlığı var. Mert Danışmaz'ı yanına çağırıyor. Giray Şaylan. Mert'ten biraz daha sakin olmasını istedi. Umuyoruz Uğur'un önemli bir şeyi yoktur. Acı içinde Uğur, işte bu müdahale arkadan kayarak biraz sert bir müdahale Mert'ten. Uğur'un tedavisi devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda bu seviyede VAR uygulamasının olmadığını hatırlatalım. Yani eğer VAR uygulaması olsaydı kırmızı kartlayı tartışılabilirdi bu pozisyonda. Neyse ki Uğur ayağa kalktı, öyle zannediyorum ki devam edebilecek durumda. Şu an için kendini deniyor Uğur.

Evet, Uğur'un tedavisi devam ediyor. Serbest vuruşta mücadele yeniden hareketlilik kazandı. Erdem

Özgür. İbrahim. Gökhan. Abdülkerim. Mertcan. Gökhan Akkan. Sol tarafta Ayberk top bekliyor. Geriye döndü. O bölgede Muhammed. Şimdi Ayberk tek top oynadı. Muhammed baskı altında. Faul yapıyor. Muhammed Özbaskıcı. Serbest vuruşu hemen kullandı Ömer Faruk Gürcoğlu. İşte burada Muhammed'in rakibine faul yaptığı görüşündeydi Giray Şaylan. Mert. Amaç. Ömer. Amaç sol kanadı. Umut Okol indirdi topu yere. Umut son anda pasını aktarıyor Berkay. Olcan Gökdemir. Uzun gönderdi Olcan. Mustafa Ayık oyun alanında tuttu. Hüseyin iki oyuncu da mücadele ediyor. Taç Arıtkaya dibinin. Ege kullanacak taç atışını. Ege Güler ceza alanına doğru gönderdi. Savunma karşıladı. Ege'nin kontrolünde top bir kez daha taca çıktı. Ege tekrar bu kez top onun ayağından taca çıkıyor. Erdem ve taç atışını kullanacak Sakaryaspor'da. Ege vurdu kafayı. Alperen baskısı var, kaybetti Alperen. Şimdi sağ tarafa. Aradan kendini gösteren Muhammed oldu. Aldı topu Muhammed Özbaskıcı. Erdem. Gökhan Akkan. Mert. Mert dokundu topa. Kazanamıyor Mert Akoğlu. Kaleci amaça kadar döndü Umut Okol. Can uzun top. Mustafa hareketli. Mustafa ceza aldığında gol şansı olabilir. Mustafa ortaya çevirdi. Kaleci İbrahim. Bu kez etkili geldi Arıtkaya dibi. İlk tehlikeli atak diyebiliriz bu atak için. Orada bir oyuncu sakatlık yaşıyor Sakaryaspor'da. Kaleci İbrahim Demir topu taca gönderdi. Uğurcan evet bir süre kendini denedi Uğurcan. Devam edemeyecek gibi görünüyor. Mert Danışmaz'ın faul ile yerde kalmıştı. Uğurcan devam edemiyor. Ve Yunus Emre oyuna dahil olacak 45 forma numarasıyla. Yunus Emre Tekerci. 18 yaşındaki genç forvet. Oyuna dahil olacak. Bu sezon sadece biri ilk 11'de olmak üzere 4 maçta forma giydi. Yunus Emre Tekerci. Hatta şöyle söyleyeyim, bu sezon ilk kez forma giyiyor Yunus Emre. Bu

4 maçı geçen sezon oynamıştı. Henüz gol atmayı başaramadı Yunus Emre. Uzun top savunmada Ömer ayak koydu. İbrahim, Gökhan, uzun top Gökhan'dan, savunma arkasına Sakaryaspor etkili geliyor, içeride Yunus Emre var, orta geldi, savunma ayak koydu, Hüseyin'den top dışarı çıktı, korner, maçtaki ilk köşe vuruşu Sakaryaspor kullanacak, Yasin, Er Atilla topun başındaki isim. İçerisi hareketli. Yasin yerden orta öndüreye doğru gelişine bir şut. Uzak tarafa açıldı. Top oyun alanında kalacak gibi görünüyor. Öyle de oldu. Sakaryaspor hata devam etme eğiliminde ama orada kıran kırana bir mücadele. Hakem onu devam ettirdi. Şimdi Alperen. Alperen yoldaş. Oyun alanında kaldı top. Oyun devam ediyor. Berkay çıkardı topu ayağından. Baskı var orada. Abdülkerim'den karar faul. Hemen uzun top yine ileri doğru karşılayan Gökhan oldu. Yusuf açtı ayağından kaybetti topu. Bu topu çeviremiyor Sakaryaspor savunması ve Arıt Kayadevi için ilk köşe vuruşu olacak. Orada Erdem'in çabası vardı topu içeride tutmadı ama başarılı olamadı. İşte Erdem'in o mücadelesi, köşe vuruşu kullanacak Arıt Kayadevi. Berkay topun başında. Berkay şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru. Savunma vurdu kafayı. Yasin karşı atak şansı şimdi Sakaryaspor için. Arkadan ve formasından çekiliyor Yasin ve sarı kart çıkıyor. Giray Şaylan ilk kez kartına başvurdu. İşte bu pozisyonda Alperen Yoldaş sarı kart gördü. Muhammed müdahale savunmadan taç Sakaryaspor'un. Erdem kullandığı taç atışını. Abdülkerim geri oynadı. Gökhan. Şimdi Yasin. Mert yardıma gitti. Şık hareketler. Ceza almıştı girme çabası. Mertcan'dan müdahale savunmadan geldi. Karşı atak şansı arıyor Arıt Kayadevi. Oyun devam ediyor. Faul beklentisi var konuk takım oyuncularında. Berkay. Top bir türlü yere inmedi. Şimdi Yusuf Öğüt. Faul. Arıt Kayadevi serbest vuruş kullanacak. İşte Yusuf'un yerde kaldıran Abdülkerim canlı faul yaptı Yusuf Oite. Serbest vuruş kullanıldı. Penaltı noktasında karşılayan Abdülkerim.

Berkay yükseldi. Şimdi ileri doğru Mert. Diğer tarafta Özgür karşılıyor. Berkay bir kez daha ileri doğru gönderdi topu. Bu top out'a çıkıyor. Özgür Çoban. Gökhan Akkan. Sol kanada uzun pas. Ayberk hareketli. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Ege Güler'den Taç'a çıktı top. Taç atışını Erdem kullanıyor. Ömer. Olcan uzaklaştırdı. Gökhan. Yasin. Abdülkerim cezanda gol pozisyonu. Ömer kısa kaldı. Yasin vurdu dışarıya. Yasin Eratilla. Sakaryaspor'un gole en çok yaklaştığı an 17 dakikayı geride bırakırken çok etkili geliyor Sakaryaspor. Yasin Kasımpaşa'dan transferi Sakaryaspor'un. Geçen sezon Isparta 32 Spor'da kiralık oynamıştı. Fatsa Belediyesi, Ayvalıkgücü Belediyesi gibi takımlarda yine kiralık olarak forma giydi. Bu sezon Sakaryaspor Yasin'in bonservisini aldığı Kasımpaşa'dan. Özgür. Gökhan Akkan. Yasin. Şimdi paralele bıraktı. Tekrar Yasin'e doğru. Savunma uzaklaştırdı. Gökhan indirdi topu. Abdülkerim geriye. Özgür. Erdem. Güzel döndü Muhammed. Muhammed Özbaskıcı kendi gidiyor. Yerde kaldı, hakeme bakıyor. Yiray Şaylan oynayın dedi. Muhammed'in faul beklentisi vardı. İşte Muhammed'in yerde kaldığı an. Kaleci Amaç. Uzun bir kaleci vuruşu. Erdem karşılıyor. Berkay. Abdülkerim dokundu. Sağ tarafta Yasin topla buluştu. Yasin Eratilla. Önünde Mertcan vardı. Yasin bir çalım geldi, faul. Hüseyin Yeşilsu faul yapıyor. Yasin'e. Bu kez duran toptan şans arayacak Sakaryaspor. Cezalının ön çizgisi içinde, yayın içinde Sakaryasporlu oyuncular. İtişmeler var. İki oyuncuyu yanına çağırdı hakem. Orada Özgür ve Umut Okol. İşaret geldi. Orta yerden şimdi uzaktan bir şut denemesi. Mertcan iyi vuramıyor. Out. Gökhan. Abdülkerim. Özgür.

Erdem kurtardı rakibi Mustafa'dan. Erdem şimdi geriye İbrahim'e döndü. Gökhan, Mert tek top oynadı. Umut Okol riske girmiyor. Topu taca gönderiyor. Mert. Yasin'den tekrar Mert Akol mu? Mert önünde kaldı top. Pas şimdi sol tarafa, karşı karşıya pozisyon, dışarı çıkıyor. Ayberk. 18 yaşındaki Ayberk ilk kez forma giydi. A takımda gole çok yaklaşıyor. Ancak bu vuruşunda top dışarı çıktı Ayberk'in. Altyapıdan yetişmiş bir isim. Ayberk Açıkgöz. Mertcan oyun önünde kaldı. Şimdi Umut ileri doğru gönderdi. Out. Şu Umut'un az önceki müdahalesi. Rakibine de bir temas olmuş topu uzaklaştırmaya çalışırken. İbrahim Demir kale vuruşla tekrar oyun hareketlilik getirdi. Gökhan. Özgür Çoban. Uzun top Özgür'den. Yunus Emre buluştu topla. Yunus Emre Tekerci sakatlanan Uğur'un yerine girmişti. 18 yaşındaki Yunus Emre faul yapıyor. Yunus Emre'nin Mert'e yapmış olduğu hareket tekrar ekrana yansıdı. Erdem'den taca çıktı top. İlk 45 dakikanın yarısını geride bıraktık. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda henüz gol yok. Mustafa alamadı topu. Şimdi Yunus Emre destek geldi. Muhammed'le savunma ayak koyuyor. Berkay savunma arkasına doğru gönderdi. Yusuf hareketli. Gökhan ters kademede. Onun kontrolünde alta çıkıyor.

0: Türkiye'nin canlı. Savunma sektörü riskli bir pas. Kaleci Amaç. Umut Okol'dan çok riskli bir pas. Mertcan'ın presi vardı. Kaleci Amaç topun sahibi oldu. Ömer Faruk tekrar kalecisine döndü. Amaç sol kanada doğru. Umut indirdi. Hüseyin. Araya giren Mert Akoğlu oluyor. Mert'in pası Gökhan. Kalecisi İbrahim'e döndü. Gökhan Akkan. Özgür.
1: Geldi.
0: Abdülkerim. Gökhan. Abdülkerim. Solda Ayberk top bekliyor. Muhammed. İki kişi kapattı önünü Muhammed'in. Özgür. Şimdi Ayberk'e doğru. Erdem. Abdülkerim. Rakip alanda pas yapıyor. Sakaryasporlu oyuncular. Muhammed geriye döndü. Gökhan Akkan. Yasin.

Yasin tekrar. Mertcan. Yunus Emre içeride top bekliyor. Yasin. Boşluk arıyor Sakaryaspor. Şimdi pas derinlemesine. Top oyun alanını terk etti ama öncesinde bayrak da kalkmıştı. Mertcan açık göz hareketlendi. İşte bu da çok da yakınmış gerçekten. Yardımcı hakem Emirhan Özdemir bayrağını kaldırdı. Gökhan vurdu kafayı. Berkay'da kaldı top. Ömer Faruk. Olcan geriye, Ömer Faruk. Şimdi pas Mustafa'ya. Mustafa hareketli, bayrak kalkıyor, offside. Mustafa'nın beklemediği anda gelen pas. Offside'de yakalanmasına sebep oluyor. Abdülkerim. Şimdi savunma arkasına. Hüseyin Yeşilso. Hüseyin. Hüseyin yerde faul. Özgür Çoban faul yaptı Hüseyin'e. Sol kanattan serbest vuruş kullanacak Arıt Kayadibi. Berkay yine topun başındaki isimlerden biri. Berkay ve Mustafa topun başında. İşaret geldi. Orta şimdi. Kafa vuruşu kaleci İbrahim. Hemen ileri doğru gönderiyor İbrahim. Savunmada en geride Ege. Top kaybı şimdi. 3'e 1 pozisyon. Yasin gidiyor. Yasin pası uzak tarafa doğru. Açı daraldı. Kaleci amaç. Bu arada hakem elini cebine attı. Avantaja bıraktığı bir pozisyon sonrasında sarı kart çıktı şimdi. Umut Okol yanlış görmediysem. İşte bu pozisyonda kart çıkıyor. Mert Danışmaz, 37 forma numarası Mert Danışmaz sarı kart görüyor. Mert Danışmaz maçın başında da Uğurcan'a çok sert bir müdahalede bulunmuş. Kırmızı karttan ucuz kurtulmuştu. Hakem de ciddi bir şekilde uyarmıştı onu. Berkay yerde faul. Evet, bu arada düzeltelim. Faul yapan Umut Okol'muş. Sarı kartı gören o oldu. Alperen Yoldaş'tan sonra Arıt Kayadibi'nde sarı kart gören ikinci oyuncu oldu Umut Okol. Uzun top. Gökhan girdi araya. Yusuf. Yusuf. O topu çıkardı oradan ama bir elle oynama tespit edildi.

diyor. Giray Şaylan, Abdülkerim Canlı topa ile müdahale etti. Serbest vuruş kullanacak Arıtkaya dibi. Topun başında Ömer Faruk var. Berkay'a doğru gönderdi. Erdem Dağlı girdi araya. Hızlı hücum şansı yine Sakaryaspor için. Ayberçik hareketler. Muhammed buluştu topla. Yanında Erdem destek verdi. Onun önüne bıraktı. Erdem yerden pası, Ömer Faruk karşılıyor. Erdem Dağlı bıraktı. Korner. Yine çok hızlı, çok etkili geldi Sakaryaspor. Arka alanda özellikle hücuma çıktığında çok fazla boşluk bırakıyor konuk takım. Erdem yaptı ortasını şimdi. Kafalardan sekti. Arka direkte bir vuruş dışarıya. İnanılacak gibi değil. Özgür Çoban savunmadan ileri çıkmıştı. Çok net bir fırsat. Bomboş pozisyonda Özgür. Topu dışarı vurdu. Sakaryaspor altyapısından yetişmiş bir isim. 19 yaşında Özgür. A takım henüz forması yok. Az önce çok yaklaştı buna. Bireyle oynama var. Serbest vuruş Sakaryaspor'un. Abdülkerim topun başında. Özgür. Erdem. Muhammed'e doğru. Ömer Faruk aldı önüne. Muhammed'in baskısı. Ömer Faruk top oynadığında Ege dokunamadı. Şimdi Tece çıktı. Muhammed'e doğru. Muhammed pas içeriye. Yunus Emre sağ ayakta vurdu. Savunma engelledi. Bir kez daha Yunus Emre. Savunmanın müdahalesi var. Korner. Yunus Emre tekerci. İki kez şans elde etti. İkisinde de savunmaya takıldı. Ömer Faruk'un bir sakatlığı var. Ayağa kalkacak Ömer Faruk. Taç atışıyla oyun başlamıştı. Bu sebeple offside bayrağı kalkmadı Muhammed topla buluştuğunda. Şimdi orta. Erdem'den ön direkte. Yine savunmanın müdahalesi var. Yusuf. Berkay yardıma geldi. Kıran kırana bir mücadele. Şimdi çıkardı topu oradan. Mertcan gidiyor. Mertcan. Yunus Emre de yardıma gitti ama Ömer Faruk. Arıtkaya dibinin kaptanı. Soğukkanlı. Taç konuk ekibin. Ege kullandığı taç atışını Erdem.

Ömer Faruk. Mert. Amaç. Topu gönderdi yerde Mertcan Açıkgöz. Şimdi Erdem Dağlı. Erdem yerde. Faul. Erdem hala yerde. Şimdi ayağa kalkıyor ve sarı kart. Mustafa ilk sarı kart görüyor. İlk yarıda son 10 dakikaya girerken Arıtkaya dibinde kart sayısı 3'e çıktı. Umut Okol, Alperen Yoldaş ve Mustafa Ayık sarı kart gören isimler. Mert Akoğlu'nun pası. Muhammed. Pas şimdi sağ tarafa doğru. Yasin kontrol etti. Yerden orta. Gol pozisyonu. Son anda savunma ayak koyuyor.

Yine çok etkili geldi Sakaryaspor. Yasin dokundu. Umut. Muhammed sağdan attı, soldan geçti rakibine, son çizgi girdi, topun dibine, kaleciyi geçemiyor. Amaça çarpan top dışarı çıktı, korner. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak Sakaryaspor. Yasin yaptı ortasını, uzak tarafa doğru. Bir oyuncu yerde, kaleci elinden kaçırıyor. Uzaklaştırdılar bu topu ve şimdi Arıtkaya Dibi için karşı atak şansı. Mustafa gidiyor tek başına, Mustafa. Mertcan yetişti. Mertcan açık göz. Yasin, Mert, Özgür Çoban, Muhammed'le paslaştı tekrar Muhammed. Muhammed bir boşluk yarattı orada ama yerde kalıyor, faul. Az önce Mustafa'yı sarı kart görmüştü. Kart görmesine sebep olan pozisyonu tekrar hatırladık. 36. dakikada kart görmüştü Mustafa'yı. Bu top avuta çıktı, Yasin yetişemedi. Takoğlu sağ tarafa, Yasin, Yasin oynanında kaldı top. Savunma arkasına Muhammed koşu yaptı, onunla buluşturamıyorlar topu. Erdem, Mertcan yerde, faul. Ege faul yapıyor Mertcan'a. Özgür topun başında. Mert Akoğlu. Abdülkerim, Ayberk tek top oynadı. Mert, Mert kendi gidiyor. Mert yerde, faul. Arıtkaya dibinde. Umut Okul'un bir sakatlığı var. İşte Mert burada yerde kalmıştı. Düşerken Umut Okul'a bir teması oldu. Umut Okul'un sakatlanmasına sebep olan bir temastı bu. Şimdi tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak Sakaryaspor. İlk yarıda son 5 dakikaya girdik. Organize ataklardan, kontra ataklardan sonuç alamadı Sakaryaspor. Bakalım duran toptan bir fırsat bulabilecekler mi? Ömer Faruk Gürcüoğlu'nun yapmış olduğu faulü tekrar hatırladık ve Umut'un sakatlanmasına sebep olan o düşüşü. Umut Okol hala yerde.

Topun başında şu anda Mertcan Açıkgöz var. ...26 yaşında Mertcan... ...Beşiktaş altyapısında yetişmiş bir isim... ...Eyüp Spor'da kiralık oynamıştı... ...daha sonra Sarıyer Menemen... ...ve Ali Ağa gibi takımlarda oynadı... ...bu sezon geldi... ...Sakaryaspor'a Mertcan Açıkgöz... ...5 maçta forma giydi... ...henüz gol katkısı yok ama... ...bir asisti var... ...şimdi... İlk golünü de bu serbest vuruştan bulmaya çalışacak Mertcan Açıkgöz. Giray Şaylan işaretini çevre verdi. Mertcan geliyor. Mertcan kaleci. Amaç zorlanmadan kontrol etti topu. Hemen ileri doğru gönderiyor ama Çulaş Bayram sektirdi topu. Yasin Atilla ve ona yapılan hareket faul. Özgür. İşte az önce Mertcan'ın şutu. Kaleci Amaç'ın ellerinde kaldı top. Mertcan, Yasin var yanında, Berkay karşısında, iyi döndü Mertcan, şimdi Yasin, aradan Abdülkerim'i gördü, Abdülkerim tek top oynuyor, offside bayrağı kalkıyor, Mertcan için kalktı bayrak. Evet, offside bayrağı da tartışılır biraz. Mustafa bozmuş gibi görünüyor. En yakın taraftaki Arıtkaya gibi oyuncusu. Sekti top şimdi. Sol tarafa pas içeri. Mustafa'ya gelmiyor. Erdem uzaklaştırdı. Uzun top Yunus Emre dokundu, müdahale Ege'den geldi. Erdem taç atışını kullanacak. Muhammed'le buluşturdu topu. Muhammed yerde, katlıyor hakem. Baskı var. Şimdi serbest vuruş Sakaryaspor lehine. Sol kanattan serbest vuruş kullanacak Sakaryaspor. Muhammed'in yerde kaldıran burada oyun devam etmişti. Erdem Dağlı yine yay içinde. Sakaryasporlu futbolcular orta uzak tarafa. Boş pozisyon, bir kafa direkten. İkinci vuruş, bir kez daha golü bulamıyor Sakaryaspor. Kaleci Amaç'ta kaldı top. Çok net bir pozisyon yine Sakaryaspor adına ve bu pozisyondaki başrolde yine Özgür Çoban. Hayır, bu kez Gökhan Akkan, stoperdeki diğer oyuncu. Özgür'ün tandemdeki partneri Gökhan Akkan bu kez direğe takılan isim oldu. Can, Berkay, pas içeriye, karşılayan Gökhan oluyor. Olcan, ilk yarıda kayıp zaman içerisindeyiz.

0: sol tarafta Muhammed topla buluştu. Savunma riske girmiyor. Taç Sakaryaspor'un. Evet, en az 4 dakikalık ilave süre ve ilk uzatma dakikasını tamamladık ilk yarıda. Berkay. Sağ tarafa doğru Yusuf. Yusuf kontrol etti topu. Destekle geliyor şimdi Yusuf. Ara pası geçmedi. Gökhan Akkan girdi araya. Tempo çok yükseldi bu anlarda. Şimdi savunma arkasına Yunus gidiyor. Yunus tek başına. Yunus karşı karşıya. Yunus vurdu. Kaleci amaç. Yunus Emre Tekerci. Yine net bir fırsat. Sakaryaspor'a Erdem Dağlı'dan harika bir pas. Yunus Emre kaleci amacı geçemedi. Köşe vuruşunu da Erdem kullanacak Sakaryaspor'da. Erdem yaptı ortasını. Savunma vurdu kafayı. Top bir kez daha Erdem'e geliyor. Kurtardı rakibinden. Bu kez sağ ayakta Ömer Faruk. Berkay. Ege. Mustafa aradan pası. Bir kez daha Mustafa. Dışarıdan çeviriyor topu. Uzun top savunma arkasına doğru. Kaleci amaç topun sahibi oldu. Mertcan yerde karar faul. Faul yapan Mustafa. Mustafa sarı kart olan isimlerden Arıtkaya dibinde. Uzun gönderdi Erdem. Kaleci amaç çok rahat. Evet, son uzatma dakikasında da artık son saniyeler derken Giray Şaylan ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Sakaryaspor Arıtkaya dibi mücadelesinde ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanıyor. İşte Sakaryaspor'un Gökhan Akkan'la gole yaklaştığı anı, top direkten dönmüştü. Çok net bir fırsat. İki kez şut şansı buldu Gökhan Akkan ve bu da hemen ardından Yunus Emre'nin kalecide karşı karşıya kaldığı pozisyon. Amaç Ulaş Bayram kalesinde başarılıydı. Açıyı kapattı. Ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız sevgili futbol severler.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: sayesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den, Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenler.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam iş
3: bankası. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz.
10: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler. DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Aspor Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444 20

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
0: Aspor Radyo.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
8: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
0: Reklam.
9: As.

0: Haberler gözünü sabah sporuyla açıyor.
1: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
2: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
3: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
0: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
3: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyordum.
0: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
0: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
3: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
0: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda tekrar birlikteyiz. Sakarya Spor Arıtkaya Dibi mücadelesinde ikinci 45 dakika. Birazdan başlayacak. İlk yarıdan da gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı. Genellikle Sakarya Spor'un topa hakim olduğu ve pozisyonları bulduğunu söyleyebiliriz. Arıtkaya Dibi'nin çok fazla atağı yok, çok etkili olamadılar. Diğer taraftan Sakaryaspor'da çok net fırsatlardan yararlanamadıklarını ve bir toplarının da direkten döndüğünü hatırlatmakta fayda var. Tek maçlı eliminasyon sistemi olduğunu biliyorsunuz. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur mücadelelerinin ve artık son 1.45 dakika eşitliği bozabilme adına, eğer eşitlik bozulmazsa uzatma bölümüne ve daha sonra da yine denge bozulmazsa seri penaltı vuruşlarına geçilme ihtimali olan bir mücadele bizleri bekliyor. İkinci yarı için henüz takımlar sahaya gelmiş değiller. İlk yarıda Uğurcan'ın sakatlandığını hatırlatalım. Sakaryaspor'da genç Yunus Emre'ye yerini bırakmak zorunda kaldı Uğurcan. Yunus Emre'de önemli fırsatlar buldu ki özellikle son dakikada karşı karşıya kaldığı bir pozisyondan yararlanamadı. Zaman zaman sertlikler de dikkat çekiyor. Arıtkaya Dibi'nde 3 oyuncu sarı kartla oynuyor. Umut Okol, Alperen Yoldaş ve Mustafa Ayık. Sakaryaspor'da henüz kart gören bir oyuncu yok sevgili futbol severler. Sakaryaspor Nesine ikincilikte, kırmızı grupta. İlk 5 haftayı 5 galibiyetle kapattı. 5 haftalık bir galibiyet serisi var bu 5 maçta. 13 gol attılar. Kalelerinde sadece 4 gol gördüler. Kırmızı grupta lider durumdalar. Arıtkaya Dibi ise tek bir resmi maç yaptı bu sezon. O da Ziraat Türkiye Kupası birinci tur maçıydı. Sinopspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmişlerdi. Evet, takımlar sahaya çıkıyor. Bakalım ikinci yarıda dengeyi bozabilen bir taraf olacak mı?

şu an için bir oyuncu değişikliği yok gibi görüyorum. Sağda ısınan oyunculara baktığımda. Arıtkaya dibinde bir oyuncu değişikliği yok. Maça başladıkları 11'lerle devam ediyorlar. Sakaryaspor'da da hani sakatlanıp Uğurcan'ın sakatlanıp yerine Yunus Emre'ye bırakmasının haricinde başka bir değişiklik yok. Giray Şaylan şimdi topu eline aldı. Evet, Arıtkaya

edebinde şimdi bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. 26 forma numarasıyla Onur Kapsız oyun alanının kenarında, yeni transferi takımın Çaycumaspor'dan gelmişti Onur Kapsız. Kimin yerine oyuna dahil olacak? 20 numarayı okuyorum. Mustafa Ayık. Evet, bir oyuncu değişikliği daha var hatta. Şimdi Uğur Bilgin de oyuna girecek. Mustafa Ayık'ın sarı kartı vardı. Yerini Onur'a bıraktı. Uğur Bilgin de bir başka sarı kartlı oyuncu olan Alperen Yoldaş'ın yerine oyuna dahil oluyor. İki oyuncu değişikliğiyle başlıyor ikinci yarıya Arıt Kayadibi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlanıyor. Mert Akoğlu. Ege vurdu kafayı. Şimdi Berkay'a doğru. Ege Güler, Berkay kendini gösterdi. Son temas Ege'den, taç Sakaryaspor. Erdem kullandı taç atışını. Topuk pası Ayberk. Top oyun alanında Berkay. Uğur Bilgin az önce oyuna girmişti, kaybetti topu. Şimdi 3'e 2 pozisyon. Muhammed sağ tarafa, gol şansı ve top ağlarda gol. Mertcan attı. Mertcan açık göz. İkinci yarıya golle başlıyor Sakaryaspor. İkinci yarıda ilk dakika dolmadan Mertcan'ın attığı golle Sakaryaspor öne geçiyor. Beşiktaş altyapısından yetişmiş bir isim, 26 yaşındaki Mertcan Açıkgöz bu sezon Ali Ağa'dan transfer edildi ve Sakaryaspor formasıyla ilk golünü işte böyle atıyor Mertcan. Muhammed'in pası çaprazdan yakın köşeye Mertcan. Oyuna giren Uğur Bilgin'in kaybettiği top sonrasında yakalanan hızlı hücum şansını değerlendirmeyi başardı Sakaryaspor. Şimdi Arıt Kayadibi biraz daha risk almak zorunda artık. Biraz daha açılma ihtimalleri var. İlk yarı zaten önemli pozisyonlar. Tempolu bir maç vardı. Ve şimdi bu pozisyonların sayısı ve temponun seviyesi de artabilir. Ömer Faruk, Berkay, Ege Güler, Uğur, Mert. Ömer Faruk,

Kaleci İbrahim. Yasin. Bastı topun üstüne Yasin. Karşısında Hüseyin Yeşilsu vardı. Gökhan geriye dönüyor. İbrahim. Özgür Çoban. Ayberk'le paslaştı Özgür. Gökhan Akkan. Abdülkerim. Umut'tan tekrar. Gökhan'a geldi. Gökhan uzun gönderiyor Yunus Emre'ye doğru. Ömer Faruk kafa vuruşu uzak tarafta. Ayberk topla buluştu. Ayberk sağına çekti. Ayberk iyi vuramadı. Mert Akoğlu. Yunus Emre. Top out'a çıkıyor.

Ömer Faruk Gürcüoğlu'ndan seken top orada Ayberk'e gelmişti. İşte az önce Uğur'un kaptırdığı top Muhammed Sürat de rakip alanına taşıdı. Uygun durumdaki Mertcan'ı gördü. Mertcan yakın köşeye sert vurdu. 46. dakikada gelen bu golün üstünlüğünü yaşıyor Sakaryaspor. Mert kaleciye baskı vardı, amaç topu Taç'a gönderdi. Gökhan Özgür İbrahim ileri doğru. Mert danışmaz. Bir kez daha Mert indirdi Olcan'a. Olcan Gökdemir sağ kanada pası. Onur, o da ikinci yarıda öne girdi. Onur bastı topun üstüne. Onur geriye dönüyor. Ege. Uğur kendini gösterdi, atmadı Olcan. Tekrar Ege Güler. Şimdi Olcan'ın pası. Onur. Onur top hala onda. Ege. Berkay. Solda Umut koşu yaptı. Berkay oynayamadı ona. Umut Okol. Duvar pası başarılı. Umut Okol. Geçmedi top. Bıraktı şimdi Hüseyin. Hüseyin Yeşilsu. Hüseyin. Top kaybı geldi. Yunus Emre tek top. Şimdi savunma arkasına geçti. Mertcan alamadı. Mertcan önüne alamadı. Taç Arıtkaya dibinin. Pas geriye Yasin'den Gökhan. Ayberk. Şimdi Abdülkerim sağ tarafa oynadı. Yasin. Yunus Emre içeride, yerden pas yakın tarafa. Mertcan vurdu. Savunmadan dönüyor orada. Mert danışmazdan döndü. İleride baskısı var Sakaryasporlu oyuncuların. Umut riske girmiyor. Topu tacı atıyor. Abdülkerim'le paslaştı Umut. Yasin geriye dönüyor. Erdem ilk rakibinden sıyrıldı. Erdem kendi gidiyor. Erdem sağını aldı. Erdem vurdu kaleci. Sakaryaspor'un sol beki Erdem Dağlı daha az kullandığı sağ ayağıyla gerçekten çok etkili vuruyor. Amaç kornere çeldi. İşte Erdem Dağlı bir anda şut açısı buldu. Sağ ayağıyla çok etkili vurdu. Yasin kullanacak köşe vuruşunu. Yasin Eratilla yaptı ortasını şimdi kale sahası içi. Mert vuramıyor. Omzuna çarptı top Mert'in. Bomboş pozisyon. O da Sakaryaspor formasını ilk golüne çok yaklaşıyor. Hemen arkasında Gökhan da vardı Mert'in. Onu da bırakabilirdi ama çok uygun pozisyonda top omzuna çarptı. İşte az önce Erdem'in şutunu bir de bu açıdan hatırlıyoruz. Kaleci ama çok iyi uzandı. Uğur. Mert danışmaz. Baskı sonuç veriyor. Taç Sakarya

Spor'un hemen kullandığı Mertcan. Yasin. Desteğe gelmişti Yasin. Aldı topu şimdi. Topuna müdahale ordu Hüseyin'den. Hatasını telafi etmeye çalışıyor Yasin. Hüseyin. Şimdi bir taş daha Sakaryaspor için. Bu kez Yasin kullanacak. Yasin Eratilla topun üstüne bastı. Topu kazanan Abdülkerim oldu. Mertcan offside'daydı, atmadı. Şimdi Muhammed ortası yerden savunma karşılıyor. Olcan'la çıkmaya çalışıyor. Arıtkaya dibi. Top kaybı yine. Taç atışı kullanıldı. Ayberk. Erdem yanında. Geriye döndü. Mert. Abdülkerim. Ayberk. Yunus Emre içeride. Pas ona doğru. Ayak koyan Ömer Faruk. Yasin. Top kaybı şimdi. Arıtkaya dibi için etkili bir atak şansı olabilir. Olcan ama savunma araya giriyor. Erdem'den çok iyi bir savunma. Sol bekten merkeze kadar geldi. Topu kazandı. Şimdi Ayberk, Erdem koşusunu sürdürdü. Onun geçemeyeceği bir pas. Ömer Faruk girdi araya. Mert Akoğlu sağ kanada. Mertcan kontrol etti. Muhammed. Mertcan tekrar Muhammed'e. Muhammed bastı topun üstüne. 3 oyuncu var içeride. Geriden destek de geldi şimdi Yasin. Soluna çekti. Vuracak. Yasin dışarıya. Sol ayakta vurdu. Yasin Eratilla isabetli olmadı. Evet, Arıtkaya dibinde 3. oyuncu değişikliği. Hüseyin Yeşilsu çıkıyor. Konuk ekipte ve 5 numaralı formasıyla Emre Yüksektepe oyuna dahil oluyor. 35 yaşında Bartın Spor'dan geldi. Emre Yüksektepe ilk kez Arıtkaya dibinde forma giyiyor. Kariyerinde İstanbulspor, Şanlıurfaspor, Konyaspor, Erzurumspor gibi takımlarda forma giymiş bir isim. Çok deneyimli bir oyuncu Emre Yüksektepe. Emre girer girmez topu kazandı ama orada bir elle oynamayı tespit etti Giray Şaylan. Serbest vuruş kullanacak Sakaryaspor. İşte burada faul kararı gelmedi ama Emre'nin topa elle müdahale ettiğini işaret etti Giray Şaylan. İşaret geldi. Uzaklardan bir vuruş dışarıya. Abdülkerim Canlı'nın şutu yandan dışarı çıktı. Presi var Yunus Emre'nin. Ege. Ayberk baskı yaptı. Ege. Kran krana mücadele şimdi. Ömer Faruk en geride. Ömer Faruk baskı altında, kaybetti topu, gol pozisyonu, şut şansı olabilir son anda. Mert ayak koyuyor. Ateş de oynadı. Arıtkaya'da bir savunması. Abdülkerim geriye döndü.

Gökhan Akkan. Özgür Çoban, Abdülkerim. Uzun top, kaleci Amaç'ın kontrolünde, avuta çıktı. İşte az önce Ömer Faruk'un kaybettiği top, Yunus Emre kazandı. Yasin Er Atilla daha iyi bir açı ararken Muhammed, düzeltiyorum, savunma ayak koydu. Emre serbest vuruşu kullandı şimdi. Mert, Ömer Faruk. Gökhan kısa kaldı. Uğur hareketli ama orada Abdülkerim de var. Şimdi Özgür. Kalecisi İbrahim'e. Uzun gönderiyor. Mert Danışmaz. Taç Sakaryaspor'un. Erdem, Ayberk'te duvar pası, şimdi Yunus Emre, bıraktı tekrar Ayberk'e, Ayberk çekti topu, kurtardı ilk rakibinden, Erdem, Mert, savunma uzaklaştırıyor, Abdülkerim, Muhammed, sağda koşu yapıyordu Yasin, kısa kaldı Mertcan ama şimdi Mertcan biraz aceleci davranıyor. Amaç. Emre. Emre Yüksektepe. Berkay kaybetti. Abdülkerim. Şimdi Yasin'e. Yasin. Mertcan. Yasin. Tekrar Mertcan açık göz. Tek golün sahibi. Mert Akoğlu. Abdülkerim. Sağ tarafta Mertcan kendini unutturmuştu. Onun unutulmasının sebebinin de offside olduğu ortaya çıkıyor. Yardımcı hakem Yunus Yalçın'ın hemen önünde offside'e yakalanıyor Mertcan açık göz. Ki yani en az 2 3 görüyorum offside'i bozan. İlk yarıda da yine buna benzer hatalı bir bayrak dikkat çekmişti. Hani sınırda pozisyonlar değil, geride olan oyuncular var. Umut uzun gönderdi. Ayberk. Ayberk sıyrıldı rakibinden. Sakaryaspor etkili geliyor. Ayberk kontrol etti. İki oyuncu var içeride. Şimdi yapıyor ortasını. Emre vurdu kafayı. Kayıcısı amaça kazandırdı topu. Özgür girdi araya. Abdülkerim. Tekrar Özgür. Erdem. Abdülkerim. Sağ tarafa açıldı top.

Yasin aldı. En sağda Mertcan var. Yasin gidiyor. Yasin şimdi bıraktı Mertcan'ı. Mertcan aradan tekrar Yasin'e duvar pası. Çok güzel paslaştılar. Mertcan iki kişi önünde bekliyor Mertcan. Çok soğukkanlı dışarı çıkardı Muhammed. Yasin tekrar Yasin kurtardı. Yasin baktı içeri. Yerden pası. Mertcan solunu aldı Mertcan. Çok kötü vuruyor. Yasin ve Mertcan paslaşma konusunda şov yaptılar. Ama bu son vuruş Mertcan'ın unutmak isteyeceği düzeyde bir son vuruş. Bunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi topu Abdülkerim çaldı. Abdülkerim pası geldi. Muhammed karşı karşıya, kaleci amaç. Korner. Muhammed öz baskıcı ile ikinci golü yaklaşıyor Sakaryaspor. Kaleci amaç arkadaşlarını isyan ediyor. Arka arkaya karşı karşıya tehlikelerin ardından işte amaçın kurtarışı Muhammed'in vuruşunda. Köşe vuruşunu Erdem Dağlı kullanıyor Sakaryaspor'da. Erdem yaptı ortasını. Bu arada bir oyuncu yerde Arıtkaya dibinde, hakem faulü tespit ediyor. Yusuf Oit. Midye bakıyorum. Hayır, Mert Danışmaz. Yerde kalan isim. Serbest vuruş kullanacak Arıtkaya dibi. Uğur. Sağ tarafa Yasin. Yasin ortasını yaptı. Yasin bir kafa. Dışarıya out. Korner beklentisi. Sakaryasporlular'da Giray Şaylan kale vuruşunu işaret etti. Abdülkerim pasını aktardı Erdem. Ayberk şimdi Yunus Emre. Erdem koşusunu sürdürüyor. Yunus Emre şimdi Erdem'i gördü. Erdem Dağlı. Erdem Ege karşısında. Ayberk yaklaştı. Ayberk açık göz aldı topu. Ayberk şimdi kısa pas. Dönerek bir vuruş, savunmadan sekti. Kaleci tereddüt ediyor. Muhammed döndü, içeri girdi. Muhammed çaprazdan vuruyor Muhammed. Amaç çeliyor topu, korner. Evet, Arıtkaya dibinde yine bir oyuncu değişikliği var. Bu kez Berkay Çetin mi diye bakıyorum. Çıkan oyuncu, yani 8 forma numarasını gördüm. 18'e değiştirdiler onu. 18 numaralı forma. Oğulcan çıktı. Ve İbrahim Yılmaz oyuna dahil oldu. Orta geldi şimdi. Kısa kaldı top. Savunma uzaklaştırıyor. Bir oyuncu sakatlık yaşıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Oğulcan Gökdemir yerini İbrahim Yılmaz'a bıraktı. İşte Sakaryaspor arka arkaya net fırsatlardan yararlanamamıştı, hatırlayacaksınız. Onları hatırlıyoruz. Burada çok iyi bir işbirliğinin ardından Mertcan hem kendisi hem takım adına ikinci gole yaklaştı ama son vuruş iyi olmadı.
Burada yine

Sakaryaspor'un gole yaklaştığı an kaleci amaç başarılıydı Muhammed'in vuruşunda ve Sakaryaspor'da oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor bu arada. Mertcan oyundan çıktı. Mert Akoğlu oyundan çıktı. Sakaryaspor'da Mertcan açık göstek kolüm sahibi oyundan çıktı. Mert Akoğlu oyundan çıktı. Ve şimdi de Ayberk Açıkgöz oyundan çıkıyor. Oyuna giren isimler 11 forma numarasıyla İlhan Depe, çok deneyimli bir isim biliyorsunuz. 14 numaralı formasıyla Hakkı Türker ve 66 numaralı formasıyla Mehmet Baran. Bir kez daha hatırlatalım. Mert Akoğlu yeğeni Mehmet Baran'a bıraktı. Mertcan Açıkgöz yerini İlhan Depe'ye bıraktı. Ayberk Açıkgöz de yerini Hakkı'ya bıraktı. Hakkı Türker'e. Bu oyuna giren isimler arasında tabii en kariyerli diyebileceğimiz ismin İlhan Depe olduğunu söyleyebiliriz. 34 yaşında çok deneyimli bir oyuncu. 11 forma numarası izleyeceğiz İlhan Depe'yi. Sakaryaspor'a Bursa Spor'dan gelmişti. Bu sezon bir de golü var İlhan Depe'nin. Kariyerinde Kayserispor, Kasımpaşa, Karabükspor gibi takımlarda forma giydi İlhan Depe. Baskı var ileride. Top taca çıkıyor. Son 20 dakikanın içindeyiz. Topuk pası geçmedi. Şimdi İlhan Depe. Sol tarafa pas. Yunus Emre içeride. Tek vuruş, kaleci amaç ve top ağlarda. Oyuna girer girmez Hakkı Türker atıyor. Oyuna girdikten 2 dakika sonra Hakkı Türker farkı 2'ye çıkarıyor. O da İlhan Depe gibi Bursa Spor'dan transferi Sakaryaspor'un. Bu sezon bir de golü vardı. Son 3-1 kazanılan Kırklareli Spor maçında bir gol atmıştı Hakkı Türker. Ve Sakaryaspor'la ikinci golü de Ziraat Türkiye Kupası maçında atıyor. İşte tek vuruş, kaleci amaç. Bu topu karşılamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Asist İlhan Depe, gol Hakkı Türker. Emre, Mert. Amaç, Emre, baskı vardı. Mehmet Baran'dan taca çıktı top. Emre şimdi ileri doğru. Topuk pası çok güzel. Sol taraftan Onur'la etkili geliyor. Arıtkaya dibi, Onur çekti topu. Onur kendi vurdu. Kaleci İbrahim çok rahat. Hemen başlattı oyunu İbrahim. İlhan Depe. Hakkı. Erdem. Duvar pası. Erdem Dağlı. Açtı oyunu Erdem. Şimdi uzaklardan Mehmet Baran, kaleci amaç.

Yasin kullanacak taç atışını. Emre. İleri doğru pası. Kayarak müdahale Gökhan Akkan'dan. Taç atışını Umut kullandı. Hakeme bakıyor. Yusuf Oit top out'a çıktı. İşte ikinci gol. İlhan Depe'nin pasında tek vuruş hakkı Türker'den. Kaleci Amaç bu topu karşılayamadı. Şimdi bir çalım. Faul. Kart bekliyor Sakaryasporlu oyuncular. Yunus Emre yerde kalan isim. İşte Mert Danışmaz'ın yapmış olduğu hareket. 19 yaşındaki Yunus Emre. Evet, sarı kartını çıkardı şimdi Giray Şaylan. Mert Danışmaz'a. Sol kanattan serbest vuruşu kullanacak Sakaryaspor. İlhan Depe orta geldi, öndüreye doğru kafa vuruşu. Top yükseklik kazandı. Şimdi uzaklaştırmaya çalışıyor Arıtkaya'da bir oyuncular ama tekrar kazandı topu. Sakaryaspor şut şansı. Erdem vurmadı, içeri bıraktı. İlhan Pilase, kaleci Amaç. Erdem. Golde İlhan Depe asist yapmıştı Hakkı Türker'e. Hakkı Türker de burada kendi vurabilirdi aslında. Çok uygun pozisyondaydı. İlhan'a bıraktı. Yunus Emre hareketli. Bayrak kalkıyor. Soldan bir arkadaşı daha hareketliydi Yunus Emre'nin ama ona bırakmadı. Yunus Emre offside miymiş bakalım ki. Yani bu bayrak da yine tartışılır. Emre. Mert. Yunus Emre. Ömer Faruk yanında. Ömer Faruk'tan taca çıktı. Ömer Faruk birine sinirlendi ve topa vurdu. Kart çıkmadı. Taç atışı kullanıldı bu arada. Uğur. Emre. Ömer Faruk. Emre şimdi uzun bir pas. Onur. Orta geldi. Kaleci İbrahim. Hızlı çıkmaya çalışıyor Sakaryaspor. Hakkı Muhammed. Hakkı Türker. Yasin Eratilla. Gökhan Akkan. Hakkı. Aradan pas. Yunus. İlk teması çok iyi. Pasını da aktarıyor Muhammed'e. Muhammed gidiyor. Tekrar Yunus'a. Yunus solda boşluk. Döndü, kendi vurdu. Kaleci Amaç. Bir kez daha Yunus soluna çekti. Yunus şut açısını kaybetti. Erdem ortaya çeviriyor.

Rakip ceza sahasında çok rahat Sakaryaspor. Bu vuruşta şimdi savunma, ikinci şut dışarıya. İlk pozisyonda Yunus kendi vurmak yerine soldaki İlhan'a bıraksa çok daha uygun pozisyondaydı. Burada biliyorsunuz bir sarı kart çıktı. Onu unutmadan ekrana getiriyoruz, Mert Danışmaz'ın sarı kart gördüğü pozisyon. Ve bu da az önce Yunus'la Sakaryaspor'un yakaladığı pozisyonlar. Son şutta Mehmet Baran'dan geldi.

sağlık görevlileri sahada. Son 10 dakikaya girdik. Sakaryaspor'da oyuncu değişikliği. Ali oyuna dahil oldu. Muhammed Özbaskıcı oyundan çıkıyor. Ali Bayrak çok genç bir isim. İlk kez Sakaryaspor forması giyecek. Ali Bayrak. İşte 37 forma numarası da Mert Danışmaz'ın sarı kart gördüğü anı bir kez daha hatırlıyoruz. İlk yarıda Uğur Bilgin'in, Uğur Can'ın sakatlanarak çıkmasına sebep olduğu pozisyonda faul yapan isimdi. Mert Danışmaz orada kart çıkmamıştı ama 76. dakikada kart gördü Mert. Erdem savunma arkasına gönderdi. Hakkı ceza alanında ortaya pası, ters bir vuruş, korner. Umut Okol topu kornere gönderiyor. Erdem maçın gizli kahramanlarından sol bek Sakaryaspor'da. Köşe vuruşu kullanıldı. Yine Erdem ceza alanında. Erdem ortasını yaptı. Top kaleye paralel geçiyor. Son temas Arıt Kayadibi futbolcularından. Bu arada Mert Danışmaz az önce tedavi görmüştü. Hala kenar Deniz bir dakikalık süresini tamamlamadı oynanın dışında. Oyuna girmesine izin vermedi hakem. İlhan Depe. Arıt Kayadibi sağda 10 kişi. Abdülkerim sol tarafa. Erdem ortasını yaptı. Savunma karşılıyor İbrahim'le. Emre. İbrahim. Erdem'de kaldı top. Hakkı. Hakkı savunma arkasına gönderdi. Hızlı bir pas. İlhan için top out'a çıktı.

kafa vuruşu Özgür Çoban'dan. Uğur. Faul. Arıtkaya dibinde bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Evet, oyun alanının kenarında Anıl Köktürk bekliyor. Berkay'ın yerine oyuna dahil olacak 34 yaşındaki Anıl Köktürk. Kale sahası içi İbrahim, ofsayt bayrağı da kalktı. Uğur bir boşluk yarattı önünde. Uğur kaybediyor topu. Abdülkerim. Kaybı Umut. Şimdi çok adamlı geldi Sakaryaspor. Yasin. Yasin ara pas içeriye geçti, top karşı karşıya İlhan Döpe, kaleci amaç. Kütahyaspor maçında sakatlanmış İlhan Döpe iyileşti. Kırklareli Spor maçında oynayamamıştı. Bugün 70'te oyuna dahil oldu ve az önce golüne çok yaklaştı. Bir asisti var zaten, oyuna girdikten hemen sonra asist yapmıştı. Az önce de kendi adına bir gol atabilirdi ama kaleci amaçı geçemedi. Bu az önce Arıtkaya dibi takımı lehine kalkan offside bayrağı. Bu kez doğru kalkan bir offside bayrağı. Bu da az önce İlhan Depe'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda amaçı geçememesi. Top oyun alanında Hakkı. Dışarı çıkardı İlhan Depe. Pas içeriye geçmiyor Hakkı'ya. Baskı var şimdi. İlhan Depe aldı topu. Orada bir anlaşmazlık yaşadılar. Ege taca gönderiyor. Ali Bayrak, Yasin Eratilla. Gökhan sol tarafa. Son dakikalar mücadelede artık İlhan Depe. Özgür Çoban. Yusuf. Yusuf Oyit. Taç çizgisi üzerinde Yusuf. Taç Arıtkaya dibinin. Emre. Uzun top. Ali Bayrak topa yakın. Taca gönderiyor Ali. Uzun bir taç atışı.
Emre yerden pas geçmedi ve şimdi karşı atak şansı Hakkı. İleri doğru gönderdi, geçmiyor. Mert Danışmaz'dan çok kritik müdahale. İleride Yunus Emre bomboştu. İbrahim. Kısa kaldı şimdi bir şut. İbrahim Demir. Mehmet Baran. Sağ kanada doğru. Yasin kontrol etti. Yasin Eratilla gidiyor. Yasin orta. Kimsenin olmadığı yere. Ege Demir bıraktı. Taç Arıtkaya dibinin.

daha yakın Mehmet Baran. Bugün rakip kalede hiç tehlike yaratamadı Arıt Kayadibi. Tabii ki takım arasında hani çok ciddi seviye farkı var. Abdülkerim savunma arkasına doğru şimdi Umut karşılıyor. Arıt Kayadibi Türkiye Kupası'na veda etmek üzere Sakaryaspor 3. tura çok yakın. Maça en az 4 dakika ilave edildi sevgili seyirciler. Şimdi bir gol şansı olabilir ama son anda savunma ayak koyuyor. ...46'da Mertcan Açıkgöz... ...72'de... ...Hakkı'nın attığı goller... ...Sakaryaspor'u bir üst tura taşıyacak... ...öyle görülüyor ki... ...Hakkı Türker... ...bir üçüncü gol arayışı... ...pas içeriye Yasin bayrak kalktı... ...top ağlara gitti ama bayrak kalktı... ...çok da üzerine gitmek istemiyorum hakemin ama... ...bu bayrağı da çok merak ediyorum... Yani bana da evet yani çok yakın bir şey diyemeyeceğim bu açıdan. Ama bayraklar gerçekten çok yani tartışmalıydı bu bugün. Çekti topu Anıl. Hatalı bir pas Mehmet Baran girdi araya Hakkı Türker şimdi derinlemesine gönderdi İlhan Tepe içeride Yasin dışarı çıkardı Hakkı vurdu kaleci amaç yine tek vuruş Hakkı Türker'den bu kez ayağıyla çıkarıyor amaç Ulaş Bayram bir karşı atak şansı olur mu sol tarafta Onur top bekliyor Yusuf kendi vurdu Yusuf out. İşte az önceki Sakaryaspor'un 3. gole yaklaşacağı Hakkı'nın şutu kaleci amaç ayağıyla çıkarıyor. Emre. Kısa kaldı. Yusuf. Tek top. Uğur Bilgin. Ege. Uğur. Bir vücut çalımı Uğur'dan. Üç kişi kapattı önünü. Çıkardı o kalabalıktan Uğur. Onur. Uğur tekrar. Uğur. Vurabilir. Uğur ara pası. Savunmada kaldı top. Karşı atak şansı son uzatma dakikası. Son şanslar artık. İlhan Depe gidiyor. Merkeze doğru döndü İlhan Depe. En sağda Yasin var. İlhan şimdi kısa pas. Hakkı. O Yasin'i gördü. Yasin içeride. Bekliyor Yasin. Hakkı. Yunus Emre uzak tarafta. İlhan Depe tekrar. Hakkı Türker çekti. Savunmadan sekti. Topu taca gönderiyor Umut Okol. Yani o kadar rahat pas yapıyorlar ki rakip ceza sahasında Sakaryasporlu oyuncular. Dura dura bekleye bekleye göre göre. Ancak pozisyon konusunda da çok hovardaca davrandılar ve son düdük geliyor. Sakaryaspor Arıt Kayadibi 2-0 mağlup ederek adını 3. turaya hazırlıyor. Böylelikle Sakarya'daki birlikteliğimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.

akşamlar sevgili futbolseverler. Ege'nin mavisinin akşamın ışıklarıyla buluştuğu İzmir'den nice futbol hikayesinin sesinin duvarlarda yankılandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndan hepinize merhabalar. Bu akşam Yeşilçimlerin üzerinde iki şehrin umudu karşı karşıya geliyor. Bir yanda Körfez'in rüzgarını arkasına almak isteyen Karşıyaka, diğer yanda Kocatepe'nin kararlılığını Afyonkarahisar'ın direncini sahaya taşımaya çalışan 1923 Afyonkarahisar. Sıra Türkiye Kupası ikinci eleme turundayız. Önümüzde 90 dakika, belki daha fazlası, ama gecenin sonunda bu yolculuğunun devam edeceği harika bir maç var. Kupa futbolun insanı koltuğa bağlayan tarafıyla, bir kilit pasla, bambaşka bir dokunuşla karşımıza çıkıyor. Ve ev sahibi Karşıyaka, kalede Sadri, savunma Arda, Mahmut Iğdır Mevlüt. Önlerinde Efe, bir kanatta Samet, diğer kanatta Berat. Emircan, Eren ve Tuay düzeniyle sahada yerini alıyor ev sahibi takım. Afyonkarahisar kalesinde Mert var. Savunma Arda, Muhammed, Burak, Emre. Önlerinde Hakan İsmail. Bir çizgide Özgür, diğer çizgide Burak. Hamza, Selimcan'ın önünde. Maçın hakemi Hüseyin Hakan Bodur. Yardımcıları Ramazan Çiftçi, Yusuf Can Bük ve maçın dördüncü hakemi Erkan Erzen. Endüstri mühendisi, 29 yaşında. Maçın hakemi beden eğitimi öğretmeni, yardımcılarından Yusuf Can Bük de beden eğitimi öğretmeni. Ramazan Çiftçi de inşaat mühendisi. İki takım sahada kenetlendi. Kırmızı yeşil çizgili çubuklu formasıyla Karşıyaka 3. lig temsilcisi ikinci grupta mücadele ediyor. 13. sırada bir galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Geçen hafta teknik adam değişimine gitti. Zafer Uysal geldi takımın başına ve Zafer Uysal da bir galibiyet aldı. Diğer tarafta amatörde profesyonelliğe geçiş liginde 12. grupta mücadele eden Sabutay Alper Bayülgen yönetimindeki 1923 Afyonspor. Her şey hazır ve ilk düdük, ilk dokunuş maça Karşıyaka başlıyor. Yönetmenimiz Ender Balaban'la birlikte bu heyecanı sizlere Aspor ekranlarından yansıtıyoruz. Sıra Türkiye Kupası'nın kalbi ikinci turda da bugün başladı. Aspor ekranlarında atıyor. Özgür hareketlendi. Ege. Mevlüt yakın. Iğdır. Mahmut top istedi. Ayaktan açıldı Iğdır. Şimdi Mahmut. İlk turda Ürgüp engelini aşarak geldi Afyon. Karşıyaka ise bu gruptan dahil oldu. Hamza elle oynama itirazları düdük çaldı. Subutay Alper Bayülgen yıllarca savunmada rakiplerini durdurmaya çalıştı. Şimdi sağ kenarında kendi takımının önünü açmaya çalışıyor. Genç oyuncularıyla

beşer dakikalık iki uzatma ve sonrasında elenen, veda eden, kazanan, devam eden. İçeride Eren hareketli, top istedi, klas bir çalım, son çizgi. Tuay, top dışarıda. 1962-63 sezonunda başladı Türkiye Kupası ve Galatasaray'ın şampiyonluğundan bugüne geçen yıllar. 65. sezon 146 takımla başlamıştı. Nefis bir çalım. Kaleye uzaktan sert vuruş. Asfalt dışarı gitti. Çok ütopik ama aynı zamanda çok klas. Mevlüt Can. Kaleci Mert biraz önde yakalandı. Tempolu başladı maç. Adamsa. Iğdır top

istedi. Mahmut boşta. O aldı. Arda. Tek top Efe. Efe Utku Özkan. Geçtiğimiz yıllarda bu takımdan Adem Yeşilyurdu anlatmıştım. Fenerbahçe oradan Kütahya'ya gitti. Bugün de bir Berat parantezi atmak istiyorum. Berat Şahin. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. 95 numara ki Adem Yeşilyurt'un da kuzeni. Keza Batucan Güngör de ilerleyen dakikalarda şans verildiği takdirde dikkat çeken isimlerden. Türk futbolunun genç yeteneklere çok fazla ihtiyacı var. Keza 1923 Afyonkarahisar'da da çok genç isimler var. Serbest vuruş, daha sakin olma uyarısı. Pozisyon bu. Eren'e hareket sert. Faul yapan Burak Ziyaddin Altıntaş. Eren top istedi. Eren aldı. Eren döndü. Eren zorladı. İçeriye çıkmadı top. Destek orta kaleci Mert. Tuay iyi indirme yaptı. Kaptanlık pozu bandı da bugün onda. Muhammed Can. Mert Özyiğit. Özgür hareketli. Kafayı vuran Arda. Sağda 9 numara Karşıyaka'da Eren Arda. 33 numara 1923 Afyonkarahisar'da Arda Karayel. 2 Arda sol çizgiye iyi pas. Mert çıktı. Perdeleme riskli hareket. Ayak koysa Samet. Çok riskli. Mert iyi kapattı ama. Kemal Mert Özyiğit. 1994 doğumlu. Denizli İdman Yurdu takımında yetişti. 1.88 boyunda. Efeler geçmişi de olan bir isim. Hamza. Arda tek top oynadı. Kenarda Sabutay Alper faul bekledi. Şöyle ellerini kenara açtı. Dördüncü hakem Erkan Erzen'in de yanına gitti. Eren hareketli. Yerinde müdahale Hamza. Tek top. Tuay. Emre kapattı. Mert. 5 dakika golsüz. Arda kapatma çabasında. Serbest vuruş. Sakin ol uyarısı Utku Özgan'a. Efe Utku 22 yaşında. Edirne Spor'dan geldi. Darıca Gençler Birliği altyapısı var. Bulvar, İnkılap, Tuzla önemli duraklarıydı. Genç oyuncu. Hakan Çarlak topun gerisinde. Hakan bıraktı. Tekrar Hakan. Hakan derinlemesine hızlı top. Özgür hareketli. Arda. Eren. Eren iyi sakladı. Tuay çizgide Eren. Eren'a arkadan müdahale. Faul. İsmail Mert. Faul yapan ise.

2006 doğumlu İsmail Mert. 20 yaşında. Merkez orta sahada. Ayvalık Gücü geçmişi olan bir isim. Topun gerisinde Emircan Aytekin. Emircan baktı, ortaladı, ceza sahası boşta kaldı, gol pozisyonu,

mahkeme out diyor. Bir faul beklentisi var. Kale vuruşu çabuk oynandı. Hakem bekleyin dedi. Çünkü iki oyuncu, kaptan Hakan ve Emre orada hakemle konuşuyorlardı. Hüseyin Hakan Bodur hareketin faul olmadığını onlara anlatırken kaleci Mert kale vuruşunu kullanınca tekrar ettiriyor. Pozisyon bu. Burada tehlikeli hareket beklentisi vardı. Karşıyaka taraftarı her zaman futbol seyircisini kendisine hayran bırakmış bir topluluk. Ve bugün de maçın ilk dakikasından itibaren kupa ikinci turunda kırmızı yeşillerin yanında. Kaptırılan top. En geride dikkatli Iğdır. Davullar, coşku, heyecan ve İzmir'in diğer yakasından, karşı yakadan yükselen büyük bir tutku. Futbol. Karşı yakanın basketbol şubesi, yelken şubesi, bunlar da göz ardı edilmeyecek kadar değerli ve kıymetli başarılara imza attılar. İyi müdahale, iyi kontrol, iyi döndü. Özgür hareketlendi, kapatma çabasında Eren aldı. Eren faul, offside bayrağı kalktı bu arada. Afyonspor 1923 yılında kuruldu. İlk turda gayet başarılıydılar. Profesyonelliğe geçiş ligi henüz daha başlamamış olmasına rağmen iyi mücadele ediyorlar. Önümüzdeki hafta başlayacak o ligde ve 12. grupta mücadele edecek 1923 Afyonspor. Çok güzel bir statları var. Hemen İzmir, Antalya yolunun kesiştiği noktada, hatta orada MXGP Dünya Şampiyonası da yapılıyor. Tam onun karşısında çok güzel bir stat. Öter ileriye çıktı. Derinlemesine pas geçmedi. Mevlüt taç atışını kullanacak. Yanına kadar sokuldu Samet. Mevlüt. Mevlüt zorluyor. Burak kapattı. Taç. Sayıyorum dedi hakem. Uzun bir taç gelmedi. Kafayla arkaya. İndiği nokta kaleye uzaktan. Ütopik bir vuruş dışarıya. Iğdır Aytekin vuruşu yapan isim. Ki görüntüye de yansıyor. Iğdır Aytekin. 23 yaşında stoper. 2025 yılının Ağustos ayında katıldı. 1.91 boyuyla sahanın en uzun isimlerinden biri. İskenderun ve Adana geçmişi olan bir futbolcu. Iğdır. Mahmut. Arda.

Mevlüt. Tuay bıraktı. Önde boşluk var. O boşluğu iyi kullanırsa tehlikeli olabilir. Mevlüt açtı oyunu. Tuay. Tuay içeriye geçmiyor. Korner. Köşe vuruşları, taç atışları, davulun sesi çok daha hızlı, çok daha ritmik, çok daha yükseliyor. Tuay topun gerisinde. Tuay paslaşarak oynadı. Berat bıraktı. Tuay dışarıya doğru. İçeride. Yarım vole. Ayağına oturmadı. Otursa önemli bir tehlike olabilirdi. Vuruşu gerçekleştiren Emircan. İşte taraftar. Çanakkale'den tanıdığımız Bursa doğumlu 22 yaşındaki Emircan Aytekin. O vuruş yapmıştı. Ayağına tam oturtamadı topu. Bu tip toplar etkili ve tehlikeli olabiliyor ama futbolcu da o topu tam böyle hani bileğiyle kramponunun ön ucu arasına iyi oturtursa, ki Norveç-Portekiz maçında böyle bir gol görmüştük, hatırlayacaksınız. Portekiz'deki maçta, Dragao'da. Skoru 1-1'e getiren gol. Sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Çok soğukkanlıdır. Mevlüt. Oyun iyi açıldı. Arda. İyi kontrol. Emircan sağ çizgi. Pas kısa. Arkaya. Dokunuş. Top oyunda. Şimdi dışarıda. Taç. Afyon. Arda Karayel. Arkaya şırtılan top, kafalardan sekti, indiği yer Arda. Arda Eren. Eren Arda. Derinlemesine. Sağda o kadar çok Arda var ki. 22 Arda Eren. 9 Eren Arda. 33 Arda Karayel. Sık sık vurguluyorum. Serbest vuruş. 1923 Afyonspor kullanacak. Faul anı. Yerde kalan isim Burak Özbakır. Ceza sahası içi kalabalık. Kapanın diyor kenarda Zafer Uysal. Orta ceza sahasına, arka alan, dokunuş dışarı. Çok tehlikeli. Konuk takım çok etkili geldi. Ceza sahası içerisinde son dokunuşu yapan Selim Can'dı ama isabetli değil. İşte o an. Ege. İki takım arkadaşı birbiriyle çarpıştı. Eren nefis aldı, iyi indirdi. Risk yok. Burak. Arda Eren. Sokuldu yanına kadar Eren Arda. Onu düşündü. Alamadı Eren Arda. Kalkan bayrak. 15 dakikayı tamamladık ilk yarıda. Ziraat Türkiye Kupası Aspor ekranları ikinci tur. Ve golsüz eşitlik. Biri devam, diğeri tamam diyecek. 65. sezon. İlk andan itibaren davullar hiç susmadı. Efe Utku. İyi sakladı Efe Utku. Faul. Mahmut önündeki boşluğu iyi kullandı. Mahmut koridor yarattı kendine adeta. Efe.

Arda. Ötür. Tuva'yı gösterdi kendini ters tarafa. Emircan. Kontrol. Emircan. Dokunuş taç. Arda Karayel iyi kapattı. Arda Baran Eren kullanacak taç atışını. Uzun bir taç. Berat hareketli. Hakem avantaja bırakmadı. Önce avantajı düşündü. Hamza İpekçi topa sahip olamadığı anda da zamanlamayla mükemmel düdüğü çaldı. Çok akıllıca oynattı Hakan Bodur maçın.

hakemi. Bu sene klasman yükselmiş. Muhammed Can, Özgür Deniz, iyi yumuşattı Özgür, Özgür yerde frekik, Özgür, topu aldıktan sonraki çabukluğu, hızı da dikkat çekiciydi. Özgür Deniz, 20 yaşında, Antalyalı, Pendik ve Kelkit geçmişi var. Geçen seneki kadroda da vardı. Yerini koruyor. Pozisyon da ekrana böyle geliyor. Frekik kullanılacak. Topun gerisinde Burak. Hamza da vardı. Ayrıldı. Burak kaldı. Ceza sahasında Selim Can'a dikkat. Savunmadan çıkan Muhammed Can ve Burak isimlerine dikkat. Çok adamla geldi Afyon. Orta şut karışımı ve gol! Muhteşem gol! Harika gol! Direkt kaleye! Nefis bir gol. Burak Özbakır ölçtü, biçti, baktı. Bir terzi gibiydi. Ve adeta adrese teslim gönderdi postayı. Mükemmel bir vuruş. Dakikalar 20 ve gol postası geliyor adeta Karşıyaka adresine. Mükemmel bir vuruş. Bakar mısınız lütfen? Kalecinin önündeki grup onu engelleyince kaleci için zor bir topa dönüşüyor ve gol geliyor. Sadri için büyük talihsizlik. 1-0 oldu. Burak attı. Aslında kendi kalesine de denir mi diye de akla bir soru geliyor. Hıdır'ın kafasına çarpıyor mu, çarpmıyor mu? Biraz sonra belki Ender Balaban ekrana bir kez daha getirebilir. Serbest vuruş kullanacak Afyon. İşte gol, bakın. Dokunmuş mudur? Hafif dokunmuş. Ama top yön değiştirmemiş sanki. Hıdır mı, Burak mı? Takdir sizin. Ama gol 1-0. Yine kaleye direkt gönderilen top. Bu kez yumuşak. Ege hata yapmadı. Hamza gönderdi. Ege çabuk oynadı. Tuay. Kafayla karşılanan top. İndiği nokta. Özgür. İki sıkıştırma. Emircan. Yerde. Kalk dedi hakem, oynayın. Faul beklentisi. Muhammed Can. Bıraktı. İsmail. Döndü. Emre. Açtı. Berkaç. Hızlı top. Selim Can. Bırakmıyor Arda. Riskli pas. Kaleci. Savunma topu uzaklaştırdı. Kale boş. Şimdi yeni aldı tekrar Selim. Sadri arkadaşlarını uyarıyor. Orta şansı. Sadri Ege. Mahmut bıraktı. Berat Hıdır. Hıdır oyunu açmak istedi. Tekrar Hıdır'a doğru. Taç, Hıdır faul bekledi. Yardımcı taç dedi. Hakem kararı uydu. İsmail orta içeriye, ceza sahası. Döndü, baktı, vurdu yanağlar. Selim Can. Gol 1923 Afyonspor'a özgüven de getirdi beraberinde. Karşıyaka golün şaşkınlığı içinde. Hiç beklemedikleri bir anda.
Gol sonrası dakikalar.

çok önemlidir biliyorsunuz. Bunu milli takımımızın İtalya maçında maalesef kötü tecrübe ettik. Golü attık, 4 dakika sonra yedik. O yüzden gol sürecindeki o abondene hali, kroki hali çabuk atlatmak gerek. Ara pası içeriye doğru, kaleci çıkmadı. Ceza sahası ortaya çevrilirse tehlike ama. Top çok süratli ve kontrolsüz. Hemen oynadı Ege. Arda. Arda'ya faul, sarı kart gelecek. Sarı kart Subutay Alper Payülken'e geldi. 8 numara faali yaptı Hamza ama teknik direktör gördü. Daily Anons yanlış. Daily Anons da 8 numaraya kart gösterdi gibi algılandı ama hayır. Sarı kartı hocaya gösterdi. Onu da gösterdi zaten eliyle. Çok güzel anlattı Hakan Bodur maçın hakemi. Dedi ki çizgiyi ihlal ettin dedi, çizgiyi. O yüzden futbolcu görmedi sarı kartı. Bir kez daha Daily Anons'un yanlış olduğunu vurguluyorum. Çok net gördüm. Hakem de mükemmel anlattı. Az sonra zaten Ender Balaban yakalamıştır onu, affetmez. Bakın ekranda, bakın. Gördünüz mü? Oyuncu kendi gördüğü gibi algılıyor ama

Passe. Selimcan. Var beklentisi geriye döndü. Hıdır.

Emircan. Emircan faul beklentisi içerisinde büyük hata. Ceza sahası içi. Kaptırılan top ve beraberlik golü geliyor. İnanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata. Eren Ardaşan affetmiyor. 26. dakika. 1-1 oldu. Müthiş bir hata. Savunmada akıl almaz hata. Tribünleri böyle mutluluğa taşıyor. İnanılmaz bir hata geliyor. Özgür Deniz. İşte pozisyon. Çok rahat halbuki. Devam diyor hakem. Özgür. Ve bunu müthiş seziyor Eren Arda. Tahmini isabetli ve Eren Arda şan atıyor. Özgür Deniz, 20 yaşındaki genç oyuncu, 2006 doğumlu. İnanılmaz bir hata. Yıkıldı, yıkıldı. Çöktü, çöktü, çöktü. Futbolda bu var. Costa Kurtalar, Maldiniler, Puyollar, Pikeler bu hataları yaptılar. Offside. Bir birlik eşitlik var maçta. Güzel sakladı. Bayrak Afyon'a veriyor topu. Eren Arda. Eren uzun boyuna rağmen topu iyi saklıyor. Bu arada yönetmenim Ender Balaban sarı kartı ısrarla 8 numaralı Hamza'ya çıkarttı diyor. Ben de kenar yönetime demiştim ama o daha iyi görüyor tabii benden. Onun yorumu, bir daha ekrana geldiğinde sarı kart Hamza'ya çıktı. Devre arasında da hiç kuşku yok ki sorarız kıymetli hakemimize. Belki ben yanlış görmüşümdür. Şu anda ekrana da yansıdı. Arkadan itme, serbest vuruş. Geriye. Bıdır. Bıraktı. Mevlüt. Tek top. Berat. Sağ kanatta kendini gösterdi. Unutturdu Arda Baran. Mahmut Şat. Mahmut derinlemesine gönderdi. Emircan. Döndü geriye. Muhammed. Burak. Burak çok güzel pas verdi. Mevlüt bırakmadı. Burak hata yapmadı. Tuhay. Mevlüt. Üçgeni iyi kurdular. Hıdır. Tuhay. Çıktı, itirazları var. Hakem oyunda dedi. Oyunu o dar alandan iyi çıkarttı. Karşı yaka ve iyi açtı. Mahmut. Tek top. Arda, Emircan nefis bıraktı. Çok iyi döndü, hareketlendi. Şimdi Samet yerde. Top dışarıda, taç. Faul beklentisi vardı karşı yakalılarda. Arda. Mahmut.
En sağda elini kaldırdı, Mevlüt top istiyor. Iğdır. Eren Arda. Berat. Bu isme dikkat demiştim. Berat ince gördü, geçmedi. Hakan tek top oynadı. Hamza. Hamza hareketli. Hamza geçmiyor. Çok güzel düşündü. Mahmut iyi kesti. Sağ kulvarda Emircan. Tempo arttı bu dakikalarda. Emircan tek top oynadı. Derinlemesine gönderilen top. Samet hareketlendi. Samet'ten önce daha çabuk, hızlı. Muhammedcan bırakmıyor. Hamza. Harika maç oluyor. Ara pası derinlemesine. Hareketlenen, az önce hataya imza atan Özgür. Özgür. Özgür zorladı. Bir de formadan çekti. Hakem faul dedi. Mahmut hemen başlattı. Efe Utku. Berat Şahin. Hıdır. Berat. Eren Arda top istedi. Berat iyi sakladı. Efe Utku. Ters tarafa iyi pas Mevlüt'e. Mevlüt iyi kontrol. Mevlüt açtı ayağından. Kontrol güzel. Bir sonraki

Karşıyaka taraftarı ilk andan 33. dakika şu ana kadar en az futbolcular kadar tribünde ter döküyor. Afyon'dan gelen yaklaşık 50 kişilik grupta kendisine ayrılan bölümde takımlarını yalnız bırakmıyor. Derinlemesine Tuay hareketlenmişti. Tuay pres geçmedi, bırakmadı o noktada İsmail. İsmail tek top oynadı. Selimcan tekrar İsmail.

ara pası içeriye doğru hareketlendi Özgür. Orta şansı taç. Burak. Hamza. Top istedi içeride. İsmail. Burak. Sağ bitti. İşte Afyon'dan geldiler. Yaklaşık 4 saat Afyon buraya. Aslında 300 küsür kilometre. Ama yol birazcık zorlayıcı. Çok fazla şehir içinden geçiyorsunuz. Eren Arda döndü geriye. Ama taraftar için yolun pek önemi yoktur biliyorsunuz. Taraftar her zaman her yerde takımının yanındadır. Taç atışını Arda kullanacak. Geriden dedi hakem, uyardı. Arda. Kafayla indirilen top. Yerden bir pas. Hamza. Hamza dışarıya. Hamza. Kaleciyi önde gördü. Hemen baktı, vurdu. Dışarı. Düşüncede başarı var ama uygulamada yok. Çok güzel aldı topu Burak. Burak. Burak. Burak çok hızlı. Burak da hızlı. Yetişebilecek mi? Yetişti, top oyunda. Burak ortaya çevirdi. Gol şansı. Hamza. Burak müthiş getirdi. Hamza. Kendisine kızıyor ki çok haklı. Kızsın zaten. 29 yaşında Ladik Belediyespor'dan gelmişti. 1.74 isim. İstanbulspor, Kelkit, Viranşehir geçmişi var. Trabzonspor'un altyapısında yetişmiş bir yüz. Tuay. Tuay tek top oynadı. Eren. Koner. Köşe vuruşu karşı yaka. Çabuk paslaşarak oynadılar. Tuay bıraktı. Orta şansı. Tuay kendini boşa çıkarttı. Orta içeriye doğru. Kafayla karşıladı Burak. İndiği nokta. Hareketlenen Özgür Deniz. Alırsa tehlike. Alamadı. Çünkü araya girdi. Bırakmadı Mahmut. Arda. Yakınına kadar sokuldu Berat. Derinlemesine gönderilen top. Son anda müdahale taç. Fazla mesai yapıyor bu dakikalarda Afyon savunması. Kaptırılan top. Hızlı hücum şansı olur mu? Selimcan. İyi sakladı Selimcan. Pası. Pres. Kaptırılan top. Emircan. Emircan arkadan müdahale. Hareket topa. Hakemin yorumu. Selimcan. İkili sıkıştırma. Uzun bir pas. Hakan. Alamadı, bırakmadı Arda. Arda'ya arkadan müdahale, faul. Hakan. Hakem yanından çağırdı Hakan'ı. Kaptana net bir uyarı var. Hakan Çorlak. Manisa Spor'dan 32 yaşında, sahanın tecrübeli kramponlarından. Didim Kütahya Söke. Geçmişindeki duraklar. Efe. Son 10 dakikanın içerisindeyiz, ilk 45 dakikada. Tuay. Çok güzel bir pas Berat'a doğru. Berat alamadı, indiği yer Eren, kaleye sert vurdu, sekti korner. Sırtından dışarı. Köşe vuruşu kullanacak Emircan. Emircan'a destek. Aktı içeriye. Mahmut en geride. Hıdır da geldi. Paslaşarak tekrar Emircan. Orta şansı. Orta. Ceza sahası. Kafa dışarı. Hıdır vurdu. Hıdır. Savunmadan çıktı geldi. Kafayı çaktı. Dışarıya.

Kaleci ön alan baskısı yapmıştı Burak. Mahmut. Emircan. Kapattı onu Özgür. Kendi yarı sahandan kullan dedi Arda'ya. Arda. Tekrar Arda. Top bir türlü yere inmedi. Mahmutcan sekmedi de yerinde müdahale. Mahmut bıraktı içeriye, sert müdahale. Maçın hakemi oynayın dedi. Yerdeki isim Özgür. Sakatlık yaşıyor Özgür. Dışarı bıraktı Afyon. Tedaviye gerek yok dedi. Çık dışarı dedi maçın hakemi. Dışarıda tedavi olacak Özgür Deniz. Karşı yaka kullanacak taç atışını. Kullan dedi hakem. Emircan centilmence bırakacak rakibine. Burada karşı yakalılar faul beklemişlerdi. Akıllardaki soru işaretini gidermek adına Ender Balaban ekranlara taşıdı. Sahada 10 kişi bu dakikalarda Afyon. Bir oyuncu kenarda takatlığının tedavisi dolayısıyla. Kafayla indirilen top Hakan'a. Hakan'dan önce Hıdır. İndiği nokta son dokunuş. İsmail taç karşı yaka. Son 5 dakika ilk yarı. 1-1'lik eşitlik var. Perdeyi Burak açtı. Eren devam etti. Kaptırılan top. Hakan hareketlenmişti. İçeriye doğru gönderilen top geçmedi. Hamza kurtaramadı topu. Şimdi Arda. Arda Baran. Eren Arda. Eren Arda. Eren Arda içeriye doğru göndermek istedi. Top hala Eren Arda'da. Kaptan Hakan kesti. Hakan korakor, dişe diş, müthiş bir maç. Derinlemesine tek top atarsa tehlike. Şimdi arkaya Hakan'ın. Burak bırakmadı. Zevkli güzel bir maç oluyor. Eren Arda. Kaleci çıktı aldı. Mert uzun gönderdi. Selimcan. Kontrol kötü. Arda. Taç. Konuk ekip. Özgür Deniz. Gole neden olduğu için Özgür Deniz adeta ekstra performans ortaya koyuyor. Kaptan Hakan ters tarafa doğru gönderdi. Mevlüt iyi kontrol. Tuay hareketli. Sol kanattan hata destek Berat. Onun yanında Samet. Samet top istedi. Tuay pozisyon kaybı. Kaptırılan top. Araya girdi Burak. Burak kontrol. Şimdi kaptan. Kaptan aldı. İçeriye doğru baktı. Derinlemesine Selimcan. Sekerse tehlike. Sekti. İndiği nokta. Hamza. Bütün hatları ile yiyor Afyon. Sol kanatta hata destek var. Kaptırılan top. Hakem oynayın dedi. Şimdi topla buluşan isim Arda. Arda'nın ortası içeriye doğru. Tek top Mahmut karşıladı. Bir oyuncu yerde karşı yakada. Temposu yüksek bir mücadele. Taç. Afyon kullanacak. Bekleyin dedi hakem. Bekleyin. Bekleyin. İki oyuncu yerde. 61 numarayla Emircan ve Berat. Sağlık görevlileri oyun sahasında, işte pozisyon bu. Umarım ciddi bir şey yoktur. Berat'ın arka adelesi.

genç oyuncu. Beşlik maçında oynadı. Dördü ilk 11'deydi. Kenarda tedavisi sürecek. Taç atışı kullanılacak. Alkış alıyor.

0: Arda Karayel kullanacak. Hakan sokuldu. Arda uzun göndermek istedi. Özgür. İndiği yer. Şimdi Eren Arda. Muhammed. Burak Ziyaddin. Derinlemesine geçmiyor. Iğdır. İyi yer tuttu. Serbest vuruş. Samet yerde. Rakibinden özür diliyor. Mahmut. Arda. Aldı verdi aldı. Küçük ver kaçlar geçmedi. Hakan tek top oynadı. Muhammed ileriye çıktı. Onun pası sol kanatta boşluk var. Hamza iyi sakladı. Şimdi derinlemesine iyi pas Selimcan. Selimcan hareketli. Selimcan'ın ortası. Seken top ceza sahası. Uzaklaştırıyor topu yerinde bir müdahaleyle Efe. Şimdi sekti. Ters bir dokunuş. Ceza sahası. Offside yok. Selimcan hareketlendi. Korner. Basit hatalar savunmada iki tarafta da. Bu arada Berat oyuna döndü ama sekiyor. Kendi yarı sahasının ortasında Berat. 95 numarayla sekiyor. Zafer Uysal kenarda çok sinirlendi. Tuay Berat'a bir şey söylüyor. Burak topun gerisinde. Burak kullandı. Direkt kaleye doğru. Son anda tokatladı. Selimcan. Taç. Kaleci. Yine kaleye kavisli bir top. Son anda tokatladı. Ege. Taç atışı için sayıyor hakem. Geriye doğru gönderilen top. İsmail. Hamza. Hamza sakladı. Artı iki. Işıklı tabela yandı. Artı iki başladı. Özgür. İsmail. Burak. Tek top güzel pas. Sağ çizgide boşluk. Orta şanslı Selimcan'a doğru. Dur. Hata yapmadı. Tuay. Taç karşı yaka. Berat hala sekiyor. Sanırım ikinci yarıda olmayabilir çünkü topa karşı da birazcık dikkatli ve sekmeye devam ediyor. Arka adalesini tutuyor. Tuay da onunla bir şey konuştu. Ege. Burak'ın 11 numaralı oyuncunun attığı golle 20. dakikada 1-0 öne geçmişti Afyon. Sonra 9 numarayla Eren 26'da dengeye getirdi skoru. 6 dakika sonra 1-1. İşte Eren. Kafayla aşırtılan top. Selimcan. Iğdır. Ege. Eren hareketli. İndiği nokta Tuay. Tuay faul beklentisi var. Tuay yüzünü tutuyor. Çok klas bir çalım. Emircan sıyrılamadı. Dar alanda Afyon iyi top yaptı. Hatalı pas. Şimdi aldı Hamza. Faul beklentisi hareket topa. Tuay hala yerde. Tek top içeriye doğru. Ege bıraktı Emircan. Emircan kaleye baktı. Emircan seken top. Savunma topu uzaklaştırdı. Gelişine sert vuruş. Samet'ten Mevlüt. İlk yarı bitti. İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda ilk yarının skoru Karşıyaka 1 1923 Afyonspor 1.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev.
2: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
2: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep bilir.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
9: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: 1980

0: 2016 yılı parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen ise Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerine 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurse'ün 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: Aspor Radyo.
2: Tekrar İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda birlikteyiz. Karşıyaka'nın kadrosu ekranlara yansıyor. Ege, Arda, Mahmut, Hıdır, Mevlüt önlerinde Efe, Samet, Berat, çizgide Emircan ve Tuay, ileride Eren. 10 numarayla oyun sahasının kenarında Afyon'da bir değişiklik görüyorum. Bakalım kim çıkacak? Bir de 3 numara Furkan Çarkçı ve Ahmet Keleş oyuna girecekler. Dört numarayla Furkan'ı da gördüm. Üç oyuncu değişikliği birden olacak. Oyuncu değişikliği için hakem şu anda ışıklı tabelayı ayarlıyor. Ahmet Keleş 92 doğumlu. Sahanın en yaşlı ismi olacak. 34 yaşında oyuna girecek. Furkan Tuşik 93 doğumlu. O da çok tecrübeli bir isim. Ve Furkan Çarkçı 98 doğumlu. İki Furkan oyuna girecek. Bakalım kimler çıkacak. Kadro biraz daha yaşlı hale gelecek. Afyon oyuncu değişikliklerini gerçekleştirmek için hazır. Işıklı tabela hazır. Evet, dördüncü hakemin elinde ışıklı tabela. 10, 4 ve 3 numaralar oyunda. İlk olarak 33 numara Arda oyundan çıkıyor. 3 ile yer değiştirdi Furkan'la. Furkanlardan Çarkçı olanla oyuncu değişikliği yaşadı. 94 numarayla Özgür Deniz oyundan çıktı. Hata yapmıştı biliyorsunuz golde ve 10 numarayla Ahmet Keleş oyunda. Karşıyaka'da da bir değişiklik hazırlığı var ama önce sonuncuyu da görelim. 3 numarayla 4 numarayla da Furkan girecek oyunda. Bu arada Karşıyaka'da da 28 numarayla

Süleyman Enes Karakaş oyuna dahil oldu. 6 numara çıktı İsmail ve 4 numarayla Furkan Tuşik oyunda. Maçın hakemi yardımcılarına baktı. Ve 95 numarayla Berat oyundan çıktı. İkinci yarı başlarken ve karşıya kadar Berat'ın yerine, ki sakatlanmıştı ilk yarıda, Süleyman Enes Karakaş oyunda 28 numarayla. Süleyman'ı izleyeceğiz. Toplam 4 değişim yaşandı. Sol bekini değiştirdi teknik direktör Sabutay Alper. Sol çizgisini değiştirdi ve yine aynı şekilde orta alanda dinamik bir ismi oyun sahasının kenarına aldı. Nispeten daha yaşlı oyuncuları oyuna aldı Sabutay Alper. İlk yarının skoru 1-1'di biliyorsunuz. Bakalım ikinci yarı neler gösterecek. Mahmut Itır ilk yarının başarılı yüzlerinden biri. Mevlüt Duay tek top oynadı. Mevlüt geçmedi Süleyman Enes'e. Taç atışını Mevlüt kullanacak. Sayıyorum dedi hakem. Mevlüt uzun gönderdi. Kafayla aşırtılan top indiği noktada Hamza. Hamza kaptırdı. Hamza çıktı diyor yardımcı. Süleyman Enes 2003 doğumlu. Ankara Köçeren. Afyon'da profesyonelliğe geçti. Nazilli Erzurum ve şimdi eski takımına karşı mücadele ediyor Süleyman Enes. Ligde 4 maç, 3 kez ilk 11'de oynamıştı. Erzurumspor'da 2024-2025'te 1. Lig'de forma giymişti hatırlayacaksınız. Dediğim gibi Afyon çıkışlı, o yüzden de eski takımına karşı oynuyor. Pas güzel yere, hareketlendi, ceza sahasına girdi. Emircan baktı, Emircan yerde, gözler hakemde, hayır diyor hakem. Hayır dedi.

Sol kanadı kullanıyor şimdi. Afyon derinlemesine gönderilen top. Savunmanın arkasına hızlı bir top.

Furkan Hakan. Furkan. Tek top Ahmet. O da tek top oynadı. Furkan bıraktı. Ahmet. Top istiyor. Şimdi aldı. Geriye doğru kaptan Hakan. Hakan'ın arapası ceza sahası içerisine kaleciye. Kontrol edemedi. Hamza, Hakan, Ahmet orada bir üçgen kurmak istedi. Derinlemesine pas Eren Arda. Eren Arda çok süratli. Eren Arda girdi ceza sahasına. Eren Arda gözler hakemde oynayın dedi. Eren Arda yerde. Gözler hakemde oynayın kararı. Şimdi derinlemesine. Son andadır. Taç atışı çabuk kullanın.

Hamza. Gol atan Burak bıraktı. Pas geçmedi. Mevlüt. Orta alanda boşluk. Geriye Mevlüt. Tek top. Kesti topu Furkan. İndiği noktada Hıdır. Sağ kulvarda boşluk. Arda. Orta alanda Samet. Eren Arda top istedi. Yine onun koşu yoluna. Eren Arda. Bu kez alamadı. Tuay bindirdi. Tuay pres. Ceza sahasında Eren Arda'nın yerde kaldığı an. İşte bu pozisyon. Bakın. Sanki bir diz teması var mı? Kritik an. Hakem çok yakındı pozisyona. Hiç kuşku yok ki. Mustafa Çulcu da programlarında bu tip pozisyonları mükemmel bir şekilde yorumluyor. Şimdi ara pası Eren Arda. Eren Arda. Eren Arda! Eren Arda! 51. dakika topu al Arda. Kim attı? Eren Arda attı. Kendisinin ve karşıyakanın ikinci golü. Skor 2-1. Yenik duruma düştüğü maçta Karşıyaka geriden geliyor. Eren Arda ile giriyor. İşte aldı. İşte girdi. Buluştuğu anda vurdu kaleciyi. Böyle mağlup etti. Eren Arda Türk futbolu santrfor arıyor. Santrfor'un eksikliğini her alanda çekiyor. Ve Eren Arda bugün hünerlerini sergiliyor. Eren Arda'nın golü. Riskli bir geri pası. Burak hareketlendi. Ege. Arda Baran. Mahmut. Taradı şöyle sahayı. Hıdır. Mevlüt kendini boşa çıkarttı. Tuhay. Hıdır. Sekte. Mevlüt. Taç. Eren Arda. Oynayın dedi hakem. Oyuna sonradan giren Süleyman. Bu dakikalarda Karşıyaka taraftarı kelimenin tam anlamıyla golle birlikte coştu.

Can Enes. Ters tarafa güzel pas. Emircan. Emircan Furkan karşıladı. Emircan topuk pası offside. Zafer Hoca kenarda çok mutlu. Gülücükler yayıyor etrafına. Çünkü 1-0'dan 2-1 yakaladı takımı. Furkan. Furkan Çakçı. Furkan Tuşik önünde. Şimdi aldı Furkan Tuşik. İki Furkan paslaştı. Burak. Kerem Emes'ine. Kaleci tereddütte kaldı. Ege. Topu öyle bir vurdu ki adeta yaradana sığındı. Benden çıksın, nereye giderse gitsin. Hakan. Burak. Burak. Burak Özbakır'ı düşündü. Hakan bıraktı. Muhammed. Hamza. Hamza iyi döndü, iyi sakladı. Furkan. Furkan'ın ortası ceza sahasına sekti. Iğdır. Boşta kalırsa tehlike. Tuay. Aldı verdi aldı. Hızlı hücum şansı karşıya kadına. Kaptan iyi kapattı. Mert. Kaptan. Hakan. Emre. Pas zor pas. Top oyunda. Önüme at diyor Burak Özbakır. İkinci yarı 10 dakika geride kaldı. Davullar Karşıyaka'nın coşkusuna eşlik ediyor. Efe. Ege. Emircan. Eren Arda. Enes bıraktı. Solda bindirme. Top oyunda. Ayakta kaldı. Şimdi Mevlüt. Tek top. Şut şansı. Eren Arda dışarıya. Alkış alıyor Eren Arda Şan.

Yeni İstanbulspor'dan sezon sonuna kadar geçici transfer, 1.93 doğumlu Ankaralı, henüz daha 20 yaşında, 2006 doğumlu Eren Arda. 2 gol birden attı bugün. Çok hareketli bir forvet. Bakın geliyor, top alıyor, dönüyor, pres yapıyor. Gelecekse adından söz ettirebilir. Arda. Orta, arka alana Tuay. Dokunamadı kaleci. Tuay pres. Burak. Burak iyi sakladı. Geriye doğru Emre. Emre Yıldırım. Şimdi arkaya kaptan Hakan. Hıdır. Taç. Hakem oyunu durdurdu.

Selimcan. Hakem devam dedi. Çok klas bir sıyrılış Süleyman'dan. Süleyman iki oyuncu arasında kaybetti. Kazandı. Hakan aldı. Emre. Furkan. Serbest vuruş öncesinde. Efe Utku sarı kart görüyor. Efe Utku'ya 5 numarayla sarı kart. Efe Utku Özkan'a sarı kart çıktı. Serbest vuruşu Emre kullandı. Furkan Tuşik. Şimdi Hamza. Tek top Hakan. Burak birebir de etkili bir oyuncu. Burak attı gitti. Burak iki kişi birden kapattı. Burak Mevlüt mücadelesi. Burak faul yapıyor diyor hakem. Iğdır. Ege. Arda. Samet.

Samet Tuay, Süleyman. İyi top yaptı Karşıyaka. Efe, Mahmut, Arda, Emircan, Arda, Berkaç Güzel aldı önüne. Orta, içeriye gelmedi Eren Arda'ya. Yerinde müdahale Muhammed. Sekti Eren Arda, yine kovaladı. Muhammed bırakmadı. Furkan. Furkan Tuşik, Burak ısrarla top istedi. Furkan at önüme dedi. Sağda Furkan, top isteyen Burak'a doğru. Burak alırsa tehlike, alamadı. Bıdır, ikili sıkıştırma. Bu dakikalarda tempo yüksek. Mahmut verdi altı. Efe, Mevlüt, Tuay, tekrar Mevlüt, tek top. Süleyman döndü içeriye. Utku, Eren Arda, sağda geniş bir boşluk, iyi bir görüş alanı, atmadı oraya. Şimdi Mahmut, tek top. Emircan top istedi. Samet bıraktı Arda. Bir kez daha Samet. Samet orta şansı, orta içeriye, son anda müdahale. Eren Arda bırakmıyor Burak. Bir burun kanaması var zannediyorum. Tuay suratını tutuyor. Kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyuna davet edildi. Tedavi için şu anda yanındalar. Bir sıfır. 20. dakikada Buraklı öne geçiyor. 1923 Afyonspor işte o gol. Ardından bu gole 6 dakika sonra Eren Arda. Savunmanın akıl almaz hatasında böyle yanıt veriyordu. 1-1. Özgür Deniz'in adeta ikramı. İlk yarı bu skorla kapandı. İkinci yarı 50. dakikada aynı yüz, aynı isim. Eren Arda, 20 yaşındaki genç. İzlediğiniz bu tribünleri bir kez daha mutluluğa boğuyor. İşte pozisyon. Girdiği anda, topla buluştuğu anda vuruyor. 2-1. Tuay kenarda teravisi sürüyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Hakem işaretini verdi. Orta kaleye doğru. Muhammed. Samet. Ahmet tek başına. Ahmet Keleş bırakmıyor onu. Mevlüt. Mahmut. Bıdır. Tuay kenarda, tedavi devam ediyor. Oyuna devam edemeyecek muhtemelen. Tuay oyun sahasının kenarında. Sanırım Fehmi Koç oyuna girecek. Hazırlıklar bu doğrultuda, 96 numaralı formasıyla. Burak çizgide, Burak'ın koşu yolunda. Burak aldı, Burak ortayı yaptı. Ceza sahası Iğdır karşıladı. Iğdır kalesine doğru, çok riskli bir top. Ceza sahası içi, sekti. Kaleci alamadı, bir kez daha boşta kaldı. Burak ceza sahasında. Burak, Mevlüt iyi kapattı. Burak, Mevlüt zorladı. Enteresan bir an, Hakan. Burak girdi, baktı. Burak ortaya, savunma dokundu. Atak devam etti dışarı. Fehmi Koç oyuna girecek. Onunla birlikte Aran Ertürk de oyuna giriyor. Eren çıkıyor. Eren Arda oyundan alınıyor.
kuşlarla. Ve Kesa yine aynı şekilde Tuay oyundan çıkıyor. 96 Femi Koç oyunda. Ve 10 numarayla

Arhan Öztürk oyunda. Fehmi Koç oyuna dahil oldu. Forvet'te. Fehmi Koç ve Arhan Öztürk oyuna dahil oldular. Ara pası içeriye doğru, Muhammed dikkatli. Furkan seken top out. Fehmi Koç henüz 15 yaşındayken Antalya Spor formasıyla Fenerbahçe karşısında Süper Lig heyecanı yaşamıştı. Şimdi 23 yaşında, Karşıyaka'nın başarısı için sahada. Çocuk yaştaydı adeta açılan o kapıda. Futbol yolculuğunda önemli bir durak. Tarihler o tarihte 24 Aralık 2018'de 15 yaş 3 ay 26 günlüktü ve Süper Lig'de forma giyiyordu. O maç 0-0 bitmişti. Ve bugün sahada gördüğünüz 96 Fehmi Koç o gün oyundaydı. Bugün de Karşıyaka için pres yapıyor. Tek top. Şimdi Hamza bıraktı. Sol kanatta boşluk var. Burak koşu yolunda. Aldı Ahmet, bıraktı. Burak tekrar Ahmet'e doğru. Ahmet, Hıdır karşıladı. Ahmet kontrol edemiyor. Oyuna giren Erhan Öztürk de 26 yaşında. Bu arada bir oyuncu değişikliği de konuk takımda. Hamza çıkacak oyundan. Aytaç Deniz oyuna giriyor, 89 doğumlu. Aytaç Deniz oyuna girdi. Aytaç Deniz bu değişiklikte sahanın en yaşlı ismi unvanıyla oyuna giriyor. Muhammed tek top, içeriye pas. Hakan gelmedi. Kenarda bir hazırlık daha var. Alpay Eroğlu oyuna girecek. Alpay Eroğlu da oyuna girme hazırlığında 6 numarayla. İşaret geldi. 99. yok ki. 5 numara. Yanlış kaldırdılar. 99 diye bir oyuncu yok oyunda. Utku çıktı. 6 numarayla Alpay Eroğlu oyunda. Pres yapıyor. Fehmi. Erhan Öztürk, onu izliyoruz oyunda 10 numarayla. 26 yaşında, sol ayağını iyi kullanıyor. Amatör sahalardan geldi. Çivril'den, Menemen'den Karşıyaka'ya uzanan çok zorlu bir yolculuğun kahramanı. Sakladı Selimcan. Mükemmel açtı oyunu. Sol kanattan Furkan destek. Ceza sahası kalabalık. Orta Aytaç. Arka tarafa Burak. Çok kötü bir orta geldi. Hıdır'a pres. Selimcan. İki tarafta hamleler yaptı. Dört hamle. Konuk takımda 4 hamle, ev sahibi takımda. Kaptırılan top, açılan top oldu. Samet'ten sağ çizgiye Arda. Tekrar koşu yoluna Arda. Arkasında kaldı. Pozisyonu bozdu Furkan. Araya girdi şimdi Alpay. Erhan. Pası isabetsiz. Furkan. Furkan Çakçı. Furkan Tuşik kesmişti. Çakçı aldı. Tuşik. Muhammedcan

Derinlemesine, savunmanın arkasına. Arda bırakmadı. Tek top Fehmi. Süleyman. Döndü ekseninde Samet. Samet bıraktı. Erhan pres yapıyor. Selimcan offside'deydi, hiç koşmadı. Aytaç Deniz ön alanda pres yapıyor. Geçen yıl 30 maçta ilk 11'de forma giymişti. 36 yaşında. 1989, o da İzmir doğumlu. Buca, Fethiye, Pendik, Menemen, Darıca, Çeşme, Torbalı durakları. Süleyman, solda boşluk var. Emircan top istedi. Süleyman dışarıya. Aslında Süleyman Enes önünü çok güzel boşalttı. Klas bir vuruş gelse gol kaçınılmazdı ama kötü vurdu. Özür diliyor Süleyman. 5 oyuncuyla gelmişti. Ev sahibi. Bakar mısınız? 5 oyuncuyla çıktılar. Süleyman kaleyi düşündü. Ege pres yapıyor ona. Ege ateşli oynuyor. Ege. Son dokunuş Furkan. Bu dakikalarda pres. Aytaç Deniz pres yapıyor. İşte ateşle oynadığı anlar. Kaptan araya girdi, Hakan. Orta alanda biraz daha etkin Aytaç. Sağ kanatta Burak top istedi. Aytaç. Hakan'a doğru. Geçmedi. Boşta kalan top. Şimdi Erhan. Erhan önündeki boşluğu iyi kullandı. Savunma 3 adam, 5 adamla geliyor. Erhan 5 kişiyle geldi karşıya. Erhan bıraktı. Ceza sahası, gol pozisyonu ortaya. Kaleci çıkarttı. Müthiş çıkarttı Emircan'ın topunu. Atak devam ediyor. Mevlüt. Emircan uzak direkte. Kaleci Mert'ten muazzam bir kurtarış. Bir sakatlık var. İşte 5 oyuncu 3'e karşı. 4. isim geldi. Burada ara pası, offside diye koşmadı. İyi bıraktı Fehmi. Ortaya uzak direkte. Kaleci Burak. Aldı topu. Samet kaptırdı. Furkan. Offside'deydi, atmadı. Şimdi Aytaç. Aytaç'a arkadan müdahale, oynayın dedi hakem. Fehmi bıraktı. 4'e 5. Yine az adamla yakalandı. Fehmi aldı. Fehmi koç. Ortaya ceza sahası içi. Burak. Orta alanlar artık adeta kolay bir şekilde geçiken adresler gibi. Çok rahat geçiliyor. Orta alan diye bir şey kalmadı. İki tarafta risk alıyor. Karşıyaka da önde oynuyor. Hiç taviz vermedi oyunundan. Zafer Uysal Hoca. Hıdır. Son 15 dakika ilerliyoruz. Mahmut. Fehmi'ye doğru. Kaleci çıktı. Fehmi'nin müdahalesi faul. Mert sakatlık yaşıyor. Az önce müthiş kurtarışa imza attı Mert. Bu da işte karnıma gelen darbe diye gösterdi hakeme. Bu da kaçan pozisyon. İnanılmaz tokatlar.

Ama tabii onun kurtarışı kadar Emircan'ın vuruştaki eksikliğini de göz ardı etmeyelim. İki Furkan'ın paslaşması. Çakçı aldı. Çakçı. Furkan Çakçı zorluyor. Çakçı. İçeriye doğru Ahmet Keleş ortaya ceza sahası için. Selim Can sekti. Burak hareketlendi. Burak. Mevlüt Burak ikilemi. Mevlüt Burak'ı hiç bırakmadı. Çok iyi karşıladı şu ana kadar. Fehmi Koç'a doğru. Fehmi pres yapıyor. Alırsa tehlike. Fehmi. Fehmi yerden bir pas. Süleyman. Süleyman. Süleyman içeriye. Gol pozisyonu. Ceza sahası. Vuruş ve gol. Top ağlara gidiyor. Erhan geliyor. Vuruyor bu arada. Diğer tarafta kavga çıktı. Burak. Burak ve Mevlüt arasında tartışma. Siz golü yaşarken, Erhan golün coşkusunu yaşarken tartışma Burak ve Mevlüt arasında çıkıyor. Maçın hakemi hem Burak'ı Mevlüt'ü yanına çağırdı. 3-1 oldu. 76. dakika kartlar geliyor. Burak ve Mevlüt sarı kart gördü. İşte bakın tartışma burada başlıyor. O sırada bu pozisyon yaşanıyor. Alıyor tek vuruş köşeye.

Öztürk'le skor 3-1 oldu. Çok rahatladı Karşıyaka. Selimcan. Erhan. Erhan bıraktı. Samet. Terse. Emircan. Kanat değiştirdi. Soldaydı. Sağdaydı. Sola geçti. Emircan. Şimdi Erhan Öztürk'e. Erhan. Orta şansı aradı Erhan. Erhan Arda'ya nefis bir pas ceza sahası içi. Süleyman. Şimdi Erhan. Arda bıraktı. Süleyman. Ceza sahası. Süleyman. Destek bekledi. Orta şansı. Şimdi orta. Uzak tarafa kimse yok. Fehmi Koç açtı onu. Çok rahat geldi karşıya. Taç. Bu taç solu kaldırdı. İşte tartışmalardan sonra Burak Özbakır ve Mevlüt Can kaynağı çıkan kartlar. Kaptırılan top kaleye dışarı. Mevlüt Can vurdu. Muhammed Can. Furkan. Muhammed Can. İkinci maçı Zafer Uysal'ın birlikteydi. Kazanmıştı. Bu maçından da galibiyetle ayrılmaya hazırlanıyor. Son 11 dakika. Bakalım neler göreceğiz. Kaptan Hakkı'nın presi. Ege. Tek top Alpay. Tekrar Alpay. Sert müdahale. Oyuna indi hakem. Avantajı bıraktı Erhan. Sarı kart gelebilir mi? Taç. Evet gelecek. Furkan'a sarı kart gelecek. Furkanlardan Tuşik. 4 numarayla. Furkan Tuşik sarı kart. Muhammed Can. Aytaç. Furkan. Tuşik olan geriye döndü. Furkan Çarkçı. Hakan top almaya geldi. Kaptırılan top. Koç topu aldı. Emircan arkasında kaldı. Yetişemiyor topa. Ahmet. Bırak bana dedi. Emre Yıldırım. Emre uzun gönderdi. Kafayla karşılanan top. Hakan alamadı. Yerden bir pas. Şimdi Alpay. Alpay hareketli. Sağ kulvarda hata destek. Arda Baran. Arda Baran.

kontrol. Ters tarafa Emircan'a doğru. Emircan alırsa tehlike. Emircan, Süleyman, Mevlüt, Alpay, Ardabaran, Erhan, Erhan verdi kaçtı, Erhan aldı, Ardabaran hareketli, Furkan, Çakçı, Tuşik paslaştı, sekti, elle oynama itirazı, oynayın kararı, Çakçı, Furkan Çakçı önünü iyi boşalttı, orta alanda boşluk, Ahmet Keleş, kötü kontrol, Ahmet Keleş pres, en geride Hıdır, Ahmet Keleş pres, Hıdır, oynayın dedi hakem, avantaj, tek top, Süleyman, aldı verdi aldı, koç hareketli, Femi Koç top istiyor ısrarla, son 10 dakikalık dilimdeyiz, 3-1 karşıya önde, bu turu getirecek bir skor. Mehmet Can, Ürgüp'ü kupa dışına itmişti Afyon. Bu turdan katıldı Karşıyaka. Alpay. Ege. Dakika 82. Taraftar hiç susmadı. Ben yoruldum, onlar yorulmadı. Kaptırılan top Hakan. İçeriye doğru gönderilen top. Şimdi Selim Can. Denedi ama olmadı. Ön alan baskısı. Ortada boşluk. Boşluğu iyi kullandı. Burak. Hakan. Çılız. Stoperlerini bile rakip yer alanının ortasına kadar çıkarttı Afyon. İçeriye doğru Selim Can'a gelmedi. Gerçekten Süper Lig'de taraftarı olan şehir takımlarını arıyoruz. Çok değerli onlar çünkü. Taraftarla her şey çok daha güzel, daha renkli, daha ateşli. Oyuncu değişikliği. Samet kenara alınıyor. Son oyuncu değişikliği bu. Dahili anonsları duyuyorsunuz. 21 numarayla Bartu Can Güngör oyunda. Beşinci ve son değişiklik.

uyarı var. Mevlüt taç atışı kullanacak. İçeriye doğru Süleyman'a gelmedi. Taç el değiştiriyor. Fırat Türkiye Kupası'nın tüm heyecanı spor ekranlarında bugün başladı biliyorsunuz. Çarşamba ve Perşembe günü de tüm hızıyla devam edecek. Hakan dokundu, Selim Can. Ahmet elle oynama. Ahmet'in topu elle kestiğini belirtiyor yardımcı ısrarla. 17 yaşında bir ismi izliyorsunuz şu anda. 21 numaralı formayla. Burak sarı kartı var. 21 numaralı formayla 17 yaşında. 2009 doğumlu. İlk lisansını 9 yaşında çıkartmış Buca Gençler Birliği'nde. Ardından Karşıyaka'da ikinci sezonu. 27 Aralık 2025'te Bornova 1877 karşısında dikkat çekmiş 17 yaş altında. Ve bugün 17 yaşında bir isim Bartu Can Güngör oyunda. Doğumlu. Biz bu doğumlu oyuncuları görünce ne kadar yaşlandığımız da ortaya çıkıyor. Şimdi Fehmi Koç. Fehmi açtı Süleyman'a. Süleyman pozisyon bozdu Emre Yıldırım.

Fehmi. Erhan Desek. Aldı Erhan. Bartu. Pas isabetsiz. Kenarda oyuncu değişikliği hazırlığı var. Mustafa Öztürk Afyon'da oyuna girecek, 25 yaşında. Sahanın en kısa oyuncusu olarak oyuna girecek. 1.67 boyunda ama Afyon tehlikeli geliyor. Sol çizgide boşluk, içeri doğru Burak hareketlendi. Burak. Faul. Halbuki Burak'ı görebilse Aytaç Deniz çok büyük tehlike olacaktı. İşte burada Aytaç. Oyuncu değişikliği. Burak Özbakır oyundan alınıyor. Golü atmıştı 20. dakikada, takımını 1-0 öne geçirmişti. Mustafa Öztürk oyunda. Offspor'da profesyonel olmuş bir isim. Oyuna giren Mustafa Öztürk. Trabzon'da yetişmiş bir yüz. Geçen seneyi Kumluca'da geçirdi. 23 maç 8 gol. 2 sezonda 36 maç 10 gol atmıştı Kumluca'da. Sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu. Alpay. Alpay pres. Faul. Son 5 dakikanın içerisindeyiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda. 3-1 önde Karşıyaka. Faul. Faul yapan genç Bartu. Emre Yıldırım. Furkan döndü geriye. Burak. Muhammedcan. Mert. Taç. Karşıyaka taraftarı mutlu. Galip. Selimcan faul. Serbest vuruş kullanılacak. Ahmet Keleş topun gerisinde. Hemen yanında Emre Yıldırım. Muhammedcan, Burak. İki stoper içeri aktı. Beni de bekledi Hakan. Emre oynadı, pasını verdi. Hakan içeri baktı. Hakan ortayı yaptı. Elle oynama itirazları, boynundan döndü diyor hakim. Furkan Çarpçı verdi, aldı Furkan. Furkan kaleye sert vurdu, direkten dışarı. Furkan Çarpçı. Oyunun çarklarını yeniden harekete geçirebilirdi. Bakın direğe çarpıyor top. Çok güzel bir gole imza atabilirdi. Ama şans yanında değildi. Fehmi indiği yer, sağda boşluk. Şimdi Erhan. Erhan Furkan Çarpçı bırakmıyor. Mert. İki tarafta takımlarının neredeyse %47'lik kısmını değiştirdi. Beşer oyuncu. Son 2 dakika. Bu skor Karşıyaka'ya turu getirecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura gidecek Karşıyaka. Üçüncü tur heyecanı 27-29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağımız süreçte yaşanacak. 27-28 ve 29 Ekim'de. Ahmet Keleş. Ahmet Mevlüt bırakmadı. Mevlüt bugünün çok başarılı isimlerinden biri. Geriye doğru Hakan. Hakan Koner. Alpay ayak koydu. Ahmet Keleş kullanacak köşe vuruşunu. Dakika 90. Az sonra ilave zaman gösterilecek. Gözüm dördüncü hakem Erkan Erzen'de. Orta ceza sahasına. Arka alan boş pozisyon. Bayrak kalktı. Bayrak kalktı.
ve zaman. 4 dakikalık dilim an itibariyle başladı. Artı 4'e 3-1 önde giriyor Karşıyaka İzmir temsilcisi. Ege bölgesi derbisinde. 3-1 önde. Serbest vuruş. 29 Mayıs'ta finale giden yolculukta 3. eleme turuna Karşıyaka çok yakın. Kafayla karşılanan top Fehmi Koç. Fehmi kaptırılan top. Aytaç taşıyamadı topu. Emircan iki tarafta karşılıklı top kayıpları. Hakan. Hakan. Hakan. Müthiş bir mücadele. Dakika 90 artı bakın. Oyunun ne kadar güzel, keyifli, heyecanlı olduğu ve kramp. Kramp. Sağlık görevlileri oyun sahasına dahil oluyor. Futbolcular özellikle oyunun son bölümünde bu krampları fazlasıyla yaşayabiliyorlar. Sarı kart. Bu arada 96 numaralı formasıyla Fehmi'ye çıktı. Fehmi ben ne yaptım diyor. Kramp bir kasın aniden istemsiz ve ağrılı biçimde kasılması. Özellikle magnezyum eksikliğinden çok oluyor. Mesela geceleyin yatarken de insanlar bunu yaşarlar. O yüzden de magnezyum önerir doktorlar. Ama maçlarda da laktik asit birikiminden çok yoğun yaşanıyor. O yüzden de bakın ayağını şöyle arkaya doğru bastırıyor ki o laktik asiti biraz daha kaslardan uzaklaştırıp rahatlatabilsin kramp giren Adele'yi. Kasılıp gevşeyen kas... Hareketli kas ama işte o krampta gevşeyemeyince büyük bir ağrı yapıyor. Futbolcular için hani teşbihte hata olmaz, çok pis bir ağrıdır o. Futbol oynayanlar bu işi iyi bilirler. 90 artı 3. Emircan kenara alınıyor. Oyunun başından beri sahada olan isimlerden biri Emircan Aytekin. Arka adalesine girmiş kramp. Oraya soğutucu. Hıdır. Şimdi Süleyman. Süleyman kaptırdı topu. Aldı Selimcan. Bıraktı Selimcan. Ara pası içeriye doğru. Ceza sahası içi. Çabuk döndü Mustafa. Geriye doğru bıraktı. Yerleşti. Karşıyaka hata yapmadı. Zorluyor Ahmet. Hakan destek, son oynayan Mustafa, out. Kenarda bir dakika bekleyecek. Sayıyorum dedi hakem. Ege. Koç yükseldi. Fehmi Koç indirdiği nokta. Kafalardan sekti top. Şimdi yerde. Ahmet bıraktı. Bindirme yapan Emre. Emre topu oyunda tuttu ama kendini de tutamadı. Hıdır. Bugünün bence en başarılı isimlerinden biri. Hıdır. Çok soğukkanlı. Mevlüt. O da çok başarılı yüzlerden biri. Çok iyi durdurdu. Hem Burak'ı hem sonradan oyuna giren Emre'yi ve Mustafa'yı. 90 artı 4 bitti. Gözüm hakemde. Emircan oyuna döndü. Skor 3-1. Perdeyi Burak açtı 20'de. 1-0. Konuk takımı öne geçiriyordu.

0: tek top Arda. Arda paralel koşu içeriye doğru, çok güzel bir sıyrılış. Fehmi Koç orta şansı aradı. İçeriye doğru bıraktı Erhan. Erhan Arda'ya son anda müdahale Furkan. Ve son düdük. Karşıyaka 3-1 kazanıyor. Turluyor ve adını 3. tura yazdırıyor. Yönetmenimiz Ender Balaban'la birlikte ben Emre Tile ve hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Karşıyaka tur atlayan taraf.
1: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Futbol takımımız ne yazık ki ligde oynadığı dördüncü karşılaşmadan da puansız ayrıldı. Milliler deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
2: İlk düdük milli

0: takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destekte geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir bıraktı İsmail'e, onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
1: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
0: Barella, baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim. İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
1: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
0: Hocam orada kaptırdınız mı?
1: Yani.
0: Bu adamlar faturayı kesiyor.
1: Yani.
0: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta. Kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda. 26. dakika, Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor
1: tabii
0: adamlar.
1: Ortaya müsaade var, dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu, Scamacca ki santrofor, vuruş kalitesi de yüksek.
0: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak, İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
1: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
0: Kontrol sırasında topu açtı,
1: evet.
0: Hocam.
1: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı. Çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha.
0: Biraz daha hafif dokunabilse.
1: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. İyi başladık ikinci devreye.
0: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu. Son anda müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
1: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
0: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia, aferin Uğurcan, bravo Uğurcan. Yunus, Zeki top istiyor ısrarla. Şimdi Zeki aldı. Zeki, Ferdi, İsmail yüksek bıraktı. Yunus, Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı, Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Çok çabuk yedik golü, evet. Hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Eren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyak'ın peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
1: Verdi golü.
0: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut, son

0: Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. İyi çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün ikidir. Hatalı çıkıyor, evet. Ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi, Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia, Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia, Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor, 3-1 oldu.
1: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
0: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia, Dumbia gidiyor. Dikten sekti ama Uğurcan. Son düdük Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Dallara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
2: Evet, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kötü performansımız ve hayal kırıklığımız ne yazık ki devam ediyor. İlk milli arayı Uluslar Ligi'nde, yani 4 maçlık periyodu puansız ve açıkçası çok da kötü bir averajla tamamladık. Şu anda da Lig A'da en kötü performansa sahip takımız bu anlamda Caner. Düne dair senin pencerenden özellikle neleri yanlış yaptık? Artık bundan sonraki kalan 2 maçta neleri değiştirmek gerekiyor?
3: Ya şimdi teknik taktikten ziyade esasında Uluslar Ligi'nin amacını tam anlamıyla kavramak lazım. Çünkü biraz böyle 13 gün geriye döndüğümüzde bu turnuva öncesinde milli takım teknik direktörlerinin yaptığı açıklamalar çok önemliydi. Mesela en başta Alman milli takımın teknik direktörü Jürgen Klopp dedi ki ben 44 tane oyuncuyu alacağım kadroya ve önümüzdeki 4 karşılaşmada farklı farklı oyuncu gruplarını değerlendireceğim dedi. Esasında burada kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha farkına varmış olmalıyız ki son 11 günde 4 resmi maç oynamak hakikaten yani günümüz koşullarında bu çok zor bir durum. Zaten şunu söyleyelim, Almanya milli takımlar nezdinde ilk 11'de oynattığı oyuncu sayısı toplamda 4 resmi maçta 29 oyuncu. Yine rakiplerimize dönüp baktığımızda Fransa yine 22-23 oyuncu oynadı, evet. İtalya ile birlikte. Fakat burada ne yazık ki bizim en büyük, hani en çok tartışmamız gereken konu belki de kadro derinliği konusu. Biz çünkü genelde böyle 15-16 oyuncuya sıkışmış vaziyetteyiz. Ve baktığımızda işte son maçı biraz daha dışarıda tutarak söylüyorum. Ondan önceki 3 karşılaşmada oturmuş bir kemik kadro var ve o kadroyu çok fazla bozmayı tercih etmedi Montella. Ama bunlar insanlar sonuçta, yani futbolcular da yoruluyor doğal olarak ve 11 günde 4 maç oynama temposunu kaldırabilecek futbolcu yok şu anda. Yani 20 yaşındaki sporcular da bunu kaldıramazlar. Doğal olarak rotasyon biraz kaçınılmazdı. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki eleştirilecek noktalar var ama ilerleyen dönemlerde bence toparlayabileceğimiz süreçlerde olacak eminim. Biz sadece kadro derinliği anlamında A Ligi'ne organizasyonel olarak hazır olmadık. Ama bundan sonraki süreçte eminim çok daha farklı olabileceğine inanıyorum. En azından Kasım periyodunda oynayacağımız 2 karşılaşmada alacağımız sonuçlar, eğer ki B ligine düşsek bile buradan önemli tecrübeler çıkarmamız gerekiyor. Birincisi zaten kadro derinliği çok önemli. Yani Uluslar Ligi'nin formatını bence çok iyi kavramamız gerekiyor. Çünkü burada alınacak olan sonuçların size bir sonraki turnuvalarda, işte Euro 2028'de ya da bir sonraki Dünya Kupası etaplarında size doğrudan bir playoff oynama hakkı, bunun evet, vizesini sağladığının
2: çok yakın zamanda işte İsveç bunu yaşadı. Tabii bir ki örnek olarak kötü bir Dünya Kupası eleme performansı yaşamasına rağmen playoff bileti aldı Uluslar Ligi'nden ve devamında da o playoff maçlarından kendisini

0: Dünya Kupası'na attı İsmet.
1: Doğru. Yani kesinlikle bu gibi iyi örnekler var karşımızda ve bu örnekler varken bu referanslarla birlikte bu işi iyi değerlendirmek lazım. Yani futbolu böyle günlük bir oyun gibi değerlendirmeyip biraz daha uzun vadeli planlar yapmamız gerekiyor doğrudan. Şöyle söyleyeyim, mesela son maç nezdinde yani evet, dün tabii ki istemediğimiz bir sonuç yaşandı ama mesela oyun anlamında belki de en olumlu noktalardan bir tanesi ilk 3 maçta çok fazla düşük blokta karşılıyorduk rakipleri. Bu karşılaşmada nispeten biraz daha mesela bir savunma çizgisini 10 metre kadar öne çıkarmak, biraz daha orta blokta karşılamak bence çok daha sağlıklıydı. Çünkü özellikle ben ilk 45 dakika bittiğinde dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi İtalya'nın toplamda 3 ofsaytı vardı. Bu olumlu bir şey. Yani savunma çizgisini öne çıkarmanız ve genelde uzun toplarla rakip yarı sahada pozisyona girmeye çalışan bir İtalya milli takımına karşı bence bu çok etkiliydi. Şunu söyleyeyim. İlk 3 maçta, toplam 3 maçta yani 270 dakika içerisinde en fazla işte toplamda 4 kez offside'a düştü bize karşı mücadele eden rakipler. İlk 3 karşılaşmada. Dünkü mücadelede İtalya 5 kez offside'a düştü, sadece ilk 45 dakikada 3 kez. Ya bu aslında savunma anlamında bir şeyleri yavaş yavaş yoluna koyduğumuzun emareleri.
0: Dün
1: ama tabii ki biraz
0: gruptaki ilk maçımız olan Fransa maçından sonra herhalde mücadele olarak, yani bu tabii ki katılmayanlar olabilir bu görüşü ama mücadele olarak belki de gruptaki en iyi ikinci performansımızı sahaya yansıttığımız mücadeleydi. Yani yine aslında puan almaya çok yakın olduğumuz bir mücadele oynadık. Fakat yani nedense bir türlü anlam veremiyorum. Maçların sonunu getiremiyoruz. Yani Fransa maçı da böyleydi. Evet, Fransa'ya zaten kağıt üstünde belki de puan yazmayacağımız bir eşleşmeydi, bir mücadeleydi ama ortaya koyduğumuz performansta puan alabilirdik. Fakat bir türlü noktalayamıyoruz maçları.
1: Doğru.
0: Kendi adımıza, kendi lehimize.
1: Yani şöyle, tabii taktiksel tarafı bir yana, işin tabii ki psikolojik tarafı bir ayrı bir problem zaten. Yani milli takımdaki oyuncuların şu anda çok sağlıklı bir psikolojisi yok. Bu zaten oyuncuların beden diline de yansıyor. Bunu bariz biçimde görüyoruz ki mesela Bursa'da oynanan maçta ilk 27 dakikada 3-0 geriye düştüğümüz anda böyle futbolcular sanki hani o an futbolculara sorsanız, tabii ki hani bu yanlış anlaşılmasın, böyle hani milli formayı terk etmek tabii ki kimse böyle bir şey kabul etmez ama hani o an böyle sahadan çıkmak ister misiniz diye oyunculara sorulsa tereddütsüz kabul ederlerdi gibi bir psikolojiye bürünmüşlerdi. Öyle bir hava vardı. Ya bu tamamen aslında Dünya Kupası ile birlikte başlayan bir süreç oldu. Yani Dünya Kupası'nda beklenti seviyemiz çok yükseldi. Çok sağlıklı sonuçlar alınamadı ve akabinde buraya da yansıdı bu süreç ama bunların hepsinden tabii tecrübeler ve dersler çıkarmamız lazım. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele ettik. İlk kez A Ligi'nde yer alıyoruz. Bunların hepsi ilk kez yaşadığımız tecrübeler esasında. Yani mevcut jenerasyon ve mevcut kadronun ilk kez gördüğü deneyimler. Haliyle düşe kalka. Bugün baktığımızda Hırvatistan milli takımının da içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. Evet, birazdan belki ona da değineceğiz ama
0: evet.
1: Yani onların da mesela içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. Eminim orada da çok sert eleştiriliyor. Onları da birazdan zaten tartışırız.
0: Doğru. Çok fazla vaktimiz yok çünkü aslında evet, bir nevi maç önü yayını yapıyoruz şu anda Caner'le. 21.45 seansında yine Lig A'da ve Lig B'de özellikle çok önemli maçlar futbol severleri bekliyor. Turkuaz Medya kanallarında birazdan programı da paylaşacağım ama çok kısa Fransa-Belçika maçına dair de yorumunu almak istiyorum. Çünkü Zinedine Zidane'ın Fransa'sında benim en net bir şekilde gördüğüm bariz değişiklik kadroda her oyuncunun kendisini takımın bir parçası gibi hissettiğini ve değerli hissettiğini görüyorum ben. Yani çok önemli yıldızlar var ama her oyuncudan performans almayı başaran bir Zidane var sanki ilk 4 maçında.
1: Ya burada bence hiçbir oyuncuyu küstürmemek ve oradaki forma adaletini sağlamak bence en kritik detay. Yani Zidane bunu geldiği günden beri aslında bariz biçimde gösteriyor. Bence bu konuda çok adil davranıyor ve bununla birlikte tabii şu gerçeği de atlamamak lazım. Yani kulüben kadar varsın. Yani hamle oyuncuların ne kadar etkiliyse o kadar güçlüsün. Ya yani oyun bir anda bambaşka bir seyre dönüştü. Fransa'da Cherki, Désiré Doué ve Olise oyuna girdikten sonra bambaşka bir oyun ve 77'den 60'a sonra
0: 60'a kadar Belçika önde götürdü
1: 77.
0: maçı.
1: 77'ye kadar 1-0 öndeydi.
0: Doğru,
1: Belçika.
0: 77'ye kadar.
1: 77'den evet, sonra geldi 4 golde. Yani
0: hatta ilk 2 gol zaten 5 dakika arayla
1: işte
0: geldi.
1: İşte şunu hep atlıyoruz esasında. Yani futbol gerçekten anların oyunu. Hani bu Belçika'nın kötü olduğunu göstermez. O tamamen anlık bir kırılma. Yani o ilk gol geldikten sonra bir anda böyle oyuncular demoralize oluyorlar ya, o düşüşe geçtiği andan itibaren

0: onu değerlendirebilmek çok önemli. Orada momentumu aldıktan sonra yürüyebilmek çok önemli. Orada tabii o bir birlik, bir birden sonra Belçikalı futbolcular tabii moralman biraz düşüyorlar ve arkasından da peş peşe diğer goller de geldikten sonra zaten komple dağılıyorlar.
1: Ama Olise ve Şerki özellikle Zidane'ın göreve geldikten sonra şu ana kadar en net dokunuş yaptığı isimler gibi görünüyor. Yani birçok oyuncu evet performans veriyor takımda ama Olise ile Şerki biraz daha böyle parlamaya başladılar sanki bu dönemde. Ya özellikle
0: zaten
1: Olise.
0: Şöyle mesela Şerki, Olise gibi oyuncular zaten kulüp takımlarında da aktif olarak oynayan oyuncular. Ben burada mesela bir ayrı parantez Leny Yoro'yu açmak istiyorum. Leny Yoro dün mesela ilk kez ilk 11'e evet. başladı. Manchester United'da yani o da kulüp takımında çok fazla şans bulabilen bir isim değil.
1: Sakatlıkta yaşamıştı çok kötü.
0: Sakatlıktan ziyade ana tercih Maguire, Lisandro Martinez evet. genelde. Michael Carrick sezon başından beri bu tandemi çok değiştirmiyor. Bence tabii çok da iyi bir sınav verdi. Birçok girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazandı. 5'te 5 hava topu aldı. Yani çok fazla defansif aksiyonların hepsinde başarılıydı. Çok iyi bir sınav verdi. Yani böyle Michael Carey'e de bir mesaj göndermiş oldu dünkü performansıyla. Bu da bence çok önemli bir kriter. Mesela Vincenzo Montella hep şey diyor ya. Hani biz bir oyuncuyu alırken milli takıma seçerken kulüp takımında ne kadar oynayıp oynamadığını da göz önünde bulunduruyoruz ama yani Leny Yoro Manchester United'da çok fazla şans bulan bir isim değil ve buna rağmen Fransa milli takımında şans bulup ilk 11'de oynayabiliyorsa Belçika'ya karşı Zidane kendisine güvenip
1: biz de nerede hata yapıyoruz diye acaba
0: bir şeyleri sorgulamak
1: fayda var. Düşünmekte fayda var. Son yaklaşık 3-4 dakikamız Caner. Evet. Biraz hızlı hızlı günün maçlarına dair de yorumlarını almak istiyorum. 21.45'te saatler 21.45'i gösterdiğinde A Spor ekranlarında İngiltere-Çekya mücadelesi futbol severleri bekliyor. A Haber ekranlarında Hırvatistan, İspanya ve A Para ekranlarında ise İsviçre-Kuzey Makedonya karşılaşmaları var. Çekya bizim bu anlamda özellikle ilk gruptaki son dördüncü basamakta olması muhtemel rakiplerimizden birisi. İngiltere'nin farklı kazanması açıkçası işimize gelecek bir durum olur bu akşam.
0: Ya çok muhtemel tabii ki. Yani İngiltere iyi bir hava yakaladı, iyi bir rüzgar yakaladı. Son maçta da 7-0'lık bir galibiyet almışlardı Hırvatistan'a karşı. Zaten orada da kim şans bulursa bulsun iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Çok iyi genişlik kazandıran bir oyunu var Thomas Tuchel'in. Dolayısıyla bu kadar rüzgarı arkasına almış bir İngiltere milli takımının bugün de galip gelmesi tabii ki bekleniyor. Çünkü diğer tarafta Çekya'da dönüşüm içinde olan milli takımlardan bir tanesi Santi Denia ile onlar da yola koyuldular. Evet. İspanya'da alt yaş gruplarda çalışmış önemli bir teknik adam kendisi.
1: De La Fuente ile birlikte uzun yıllar.
0: Evet, De La Fuente ile birlikte uzun yıllar çalışmıştı. Ya onlar da bir dönüşüm içindeler tabii ki. Onlar da böyle bir şeyleri artık böyle düşe kalka onarmaya, toparlamaya, yoluna koymaya çalışan milli takımlardan bir tanesi. Biraz aslında kaderimiz benziyor. Ortak kaderi paylaşıyoruz ama dediğimiz gibi bugün İngiltere'nin biraz net favori olduğu bir mücadele gibi görünüyor.
1: Evet, 7-0'lık mağlubiyetten sonra Hırvatistan bugün İspanya'yı konuk edecek. Nasıl bir reaksiyon vereceklerini tabii ki merak ediyoruz ama karşılarında da şu anda herhalde dünyanın en formda takımı var. İspanya'yı konuk edecek Hırvatistan.
0: Evet, yani şöyle Hırvatistan perspektifinden başlayalım. Tabii Slaven Bilic adına çok parlak bir başlangıç olmadı. Özellikle son maç İngiltere yenilgisi Hırvatistan milli takım tarihinin en ağır yenilgisi olarak tarihe geçmiş bir hezimetten bahsediyoruz. Ama ne olursa olsun şöyle bir gerçeği de atlamamak lazım. Bu kadar kaybe ve bu kadar yenilgiye rağmen mevcut kadro yani mevcut kadro iskeleti esasında birçok turnuva gördü. 2018 Dünya Kupası'nda bu takım final oynadı. 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü oldular. Bu ve bunun gibi yakın tarihte de birçok başarısı var ve 2012'den bu yana da istikrarlı olarak tüm turnuvalarda yer alan bir Hırvatistan milli takımı gerçeğini de atlamayalım. Evet, yaş ortalaması yüksek diyoruz ama ortalamayı yükselten sadece 4 tane oyuncu var burada. Perisic, Modric, Kramaric ve Kovacic. Onun haricinde diğer oyuncular aslında nispeten yaş olarak daha genç oyuncular.
1: Özellikle Baturina belki şu anda en önemli yıldız adaylarından yani birisi.
0: İspanya zaten son dünya şampiyonu. Bambaşka bir takım. Merkez orta saha hattı dünyanın en güçlü orta sahalarından bir tanesi. Zaten bu oyuncu grubu Barcelona'da da birlikte oynuyorlar. Dolayısıyla bu kadar güçlü, bu kadar formda bir İspanya milli takımının bugün de tabii galip gelmesi işten bile olmaz. Öyle tahmin ediyoruz ki İspanya bugün bir kez daha favori görünüyor.
1: Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları bugünkü karşılaşmalarla birlikte tamamlanacak ve ilk milli arayı noktalayacağız. Kasım ayında tabii ki 2 maç daha oynanacak yine Uluslar Ligi'nde. Ameli futbol takımımız iç sahada Belçika'yı konuk edecek Kasım ayında ve geride Fransa deplasmanımız var. Grupta iki maçımız daha kaldı. Bir kez daha tekrar edeyim noktalamadan önce yayını. 21.45'te bu ekranlarda, Al Spor ekranlarında İngiltere-Çekya maçı başlayacak. Hırvatistan-İspanya maçı A Haber'de. İsviçre-Kuzey Makedonya karşılaşması ise A Para ekranlarında olacak ama saat 21.45'te başlayan tüm maçların özet görüntüleri ise bu gece yine Son Sayfa programında sizlerle birlikte olacak. Caner, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli yorumların için. Biz Uluslar Ligi özel yayını noktalıyoruz. Şimdiden futbol severlere de iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
3: Reklam.
5: Asip.

0: Spor Radyo
1: de karşı karşıya gelecek ve mücadele birazdan başlayacak. İngiltere ve İspanya bu grubun ağır favorileri ve rakiplerine hiç şans tanımadılar. İngiltere'nin sadece İspanya karşısında aldığı bir yenilgi var. 3-2'lik yenilgi. Onun dışında çok spektaküler sonuçlar aldı. İngilizler Thomas Tuchel'le birlikte en sonunda ritmini bulmuş gibi gözüküyor İngiltere. Ve şimdi bu akşam

Çekya'yı konuk edecekler. İşte puan durumu 3 maç sonunda. İspanya grubun zirvesinde kusursuz yürüyüşünü sürdürüyor. İngiltere 6 puanla ikinci sırada. Hırvatistan 3 ve Çekya henüz grupta puan alamadı. Son sırada İngiltere Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 mağlup ederek manşetleri sadece ada basınında değil tüm Avrupa'da ve dünya futbol kamuoyunda süsledi. Hırvatistan'a tarihlerindeki en ağır yenilgiyi yaşattılar ve acımasız İngiltere başlıkları atıldı bu karşılaşmanın ardından. Ve bugün 7-0'lık o zaferin ardından Çekya'yı konuk edecek İngilizler. Harry Kane içinde bu akşam çok özel bir akşam olacak. 124 kez İngiltere milli takım formasını giydi Harry Kane ve tarihte İngiltere milli takım formasını en fazla giyen isim efsanevi kaleci Peter Shilton'ı bu akşam yakalayacak Harry Kane. 125. kez İngiliz formasını sırtına geçirecek, milli takım formasını sırtına geçirecek ve Peter Shilton'ın rekoruna ortak olacak. Tarihte en fazla İngiltere milli takımı forması giyen iki oyuncudan birisi olacak Harry Kane. 124 maçta 89 gol atarak zaten tarihin en büyük golcüsü milli takımlar seviyesinde İngiltere'de ve bu akşam yakalayacağı bir rekor kalmıştı. Onu da yakalıyor İngilizlerin gol makinesi Harry Kane. Wembley'de maç öncesinde güzel görüntüler var. Çekya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti İngiltere. Santi görüntüde. Çekya'nın teknik direktörü ekranlarınıza geldi. Zor bir deplasman, İngilizler istim üstünde. İngilizler manşetlerde de belirtildiği gibi rakiplerine acımadan buldozer gibi ilerliyorlar. İspanya maçında da aslında iyi bir futbol oynamıştı İngiltere ve işte Harry Kane bu akşam rekorlarına bir yenisini daha ekliyor. Harry Kane, Peter Shilton'ı, efsanevi İngiliz kaleci 1970-1990 yılları arasında tam 125 kez, 20 yıllık zaman diliminde İngiliz milli takım formasını giyen Peter Shilton'ı bu akşam yakalayacak Harry Kane. 124 maçta 89 gol ve Jude Bellingham, o da bugün ilk 11'de olacak. O kadar derin ve nitelikli bir kadrosu var ki İngiltere'nin. Thomas Tuchel neredeyse her maçta ciddi rotasyon yapmasına rağmen sahadaki oyun, performans ve futbol kalitesi her maçta devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Aktörler değişiyor. Ama sahada yer alan oyuncular yine maksimum performansa, keyif veren futbol oynamaya devam ediyorlar. Burası İngiltere'nin evi. Dünyanın en önemli futbol mabetlerinden birisi Wembley Stadı. Ve Wembley Stadı'nda Harry Kane bu akşam bir tarihe daha imza atıyor. Bir rekoru daha eline geçiriyor. 125. kez milli takım formasını sırtına geçiriyor ve Peter Shilton'la bu alanda, bu kategoride zirveye yerleşiyor. Bir maç daha forma giydiği takdirde, ki çok büyük ihtimalle giyecek, İngiliz futbolunun bu alandaki en büyük oyuncusu olacak. En fazla milli takım forması giyen oyuncusu olacak Harry Kane. İki ülke oyuncuları, İngiltere ve Çekya milli takım oyuncuları seremoni için hazır. Milli marşları dinliyoruz.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmedinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Futbolcuları, menajerler rezil de diyor, rezil de diyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A Spor'da. A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Wembley'de muhteşem bir atmosfer. İngiliz taraftarlar yerini aldı. Çekya'nın kadrosu ekranlarınızda. Hornişek kalede Çufal Vitik, Granat Slama savunma dörtlüsü, Sadilek Kral, Sulç önlerinde, Linger, Ambrose ve Nadiri de gol ayakları olacak bugün Çekya milli takımında değerli futbol severler. İngiltere'de kalede Pickford var. Trent Alexander-Arnold, Kwanzaa Gay-Lewisall savunma dörtlüsü, Lewis Kelly, Elliot Anderson önlerinde, Bellingham. Kanat forvetlerde Eze Morgan Rodgers, en uç noktada da Harry Kane görev yapacak İngiltere milli takımında. Çek oyuncular, Harry Kane ve arkadaşları Wembley'de güzel bir futbol akşamı. Tarihi gecesi Harry Kane ve İngiliz milli takımının. ...124 maç, 89 gol. Bay İngiltere diyorlar ona artık. Bugün 125. kez milli takım formasını sırtına geçirdi. Kaptan sahada yerini aldı. Ve Peter Shilton'ın rekoruna ortak oldu. İlk düdük, İngiltere-Çekya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Granat. En geride Hornicek,

Jude Bellingham. Lewis Hall. Eze. Bugün Saka ve Anthony Gordon. İlk 11'de değil, tercihler Morgan Rogers, Eze ikilisinden yana. Öylesine derin ve nitelikli bir havuza sahip ki İngiltere. Aktörler değişiyor ama sahadaki performans, futbol kalitesi gerçekten değişmiyor. Belli bir standardın altına asla düşmüyor İngiliz milli takımı. Hatta adabasının da atılan manşetlerden bir tanesi bugün dikkatimi çekti. Tüm zamanların en iyi ismi diye bu kadrodan bahsediyor İngiliz futbol kamuoyu. Bunu tartışıyorlar. Tarihin en iyi jenerasyonu, tarihin en iyi İngiltere milli takımı bu kadro mu diye konuşulan konu bu. En iyi ismi bilmiyoruz ama gerçekten çok iyiler. Lewis Hall döndü geriye. Kwanza. Gay. Kane. Kwanza çizgiye. Trent. Nadiri'den baskı var. Pickford. Pickford risk aldı orada. Faul kararı. Thomas Tuchel göreve ilk geldiğinde aslında çok yüksek perdeden bir başlangıç yapamamış ve yine mi hüsran tartışmaları gerçekleştirmişti İngiltere'de futbol severler. Ama her geçen maçta, turnuvada bu kadronun hakkını daha fazla vermeyi başardı Thomas Tuchel ve artık Tuchel'le İngiltere milli takımı arasında o kan uyuşması oturdu diyebiliriz. Morgan Rogers. Elliot Anderson. Lewis Kelly yerde karar faul. Sarı kart cezası sınırındaki isimlerden bir tanesi Lewis Kelly. Santi Denia görüntüde. Çekya'nın hocası. Haddini bilerek iyi bir maç oynadılar aslında İspanya'ya karşı ama İspanya tabii ki ağır bastığı mücadelede bir şekilde yine kazanmayı başarmıştı. İspanya'da bugün, bu grubun lideri İspanya'da, Hırvatistan deplasmanında. Linger. Trent. Top oyun alanında. Kwanza. Jordan Pickford. Pickford uzun oynadı. Morgan Rogers iyi kontrol. Rogers çekti, şimdi yerde kaldı, karar faul. Serbest vuruşu kullanacak İngiltere. İyi kontrol ve ardından faulü aldı Morgan Rogers. Slama'nın faulü, kaleye uzak bir mesafe. Hornicek kalesinde dikkatli. Baraj istedi, 3 kişilik baraj. Tabii akla gelen ilk isim orada Trent. Trent Alexander-Arnold topun gerisinde. Barajdaki arkadaşlarını uyarıyor Hornicek. Sadece Trent kaldı topun gerisinde. İşaret geldi. Trent Alexander-Arnold. Doğrudan kaleye son anda Hornicek. Çerçeveyi buldu. İyi bir vuruş. Güzel bir kurtarış Hornicek'ten. Barajın üstünden topu aşırttı ve en köşeye, direkt dibine göndermeyi başardı. Hornicek'ten muazzam bir kurtarış. Enfes bir kurtarış, korner. Bu kez topun gerisinde Trent. Bu kez köşe vuruşu.

oyuncu için topun gerisinde. Trent yaptı ortayı. Arka direğe doğru Kral karşıladı. Öncesinde de maçın hakemi düdüğünü çaldı. Topu Çekya'ya verdi. Çok iyi vurdu gerçekten Trent ama kaleci Hornicek de köşeye çok iyi adımladı ve uzadı. Muazzam bir kurtarış. Bakın bu açıdan kurtarışın kalitesi daha da iyi anlaşılıyor. Hani yarım saniye geç kalsa Hornicek, top direğe çarpıp sanki Çek yağlarına gidecekti. Hornicek başlattı oyunu. Pickford. Kwanza. Pickford. Pickford. Baskı var ona. Kwanza şimdi yerden. Ön alan baskısı sonuç verdi Çekya'da. Kral kaleye baktı. Osvork'la dışarıya. Yan ağlar. Etkili geldi ön alan baskısında. Pozisyonu buldu, fırsatı yakaladı. Kral'la Çekya. Top dışarı gidiyor. Çok riskli ve kalabalık bir pres yapıyor Çekya ve bunun sonucunu aldılar. Pickford. Kwanza. Kwanza. Rodgers. Formasından tutuldu. Yaka paça. Slama. Ona faali yaptı.

The whistle. Kane. Gay. Lewis Kelly. Lewis Kelly'den sağ kanada Slama orayı kapattı Taç. Anderson. Gay. Yükleniyor İngiltere. Lewis Hall. Kane yaklaştı ona. Hall döndü yeniden Anderson'a. Anderson savunma arkasına koşu var. Çok iyi pas Anderson'dan. Morgan Rogers. Rogers geçti ilk rakibini. Verdi pasını. Trent çevirdi içeriye. Harry Kane yükseldi. Kafa vuruşu dışarıya doğru açıldı. Ambrose. Lucas Ambrose iyi yere gönderdi. Suç çizgiye döndü. Wittig, Alex Crowe, Çufal, Kaptan Çufal, Ambrose, riskli bölge kaptırdı. Şimdi tehlikeli geliyor İngiltere. Harry Kane verdi pasını. Ekstra bir pas Bellingham'a. Jude Bellingham, kontrol Bellingham, atak devam edecek. Bellingham çekti. 2-3 kişi kapattılar onu ama topu ayağına yapıştırdı. Topla dans etti. Topu kaybetmedi. Eze. Eze'nin koşusu. Bellingham. Lewis Hall. Jude Bellingham. Koşular var. Çok kalabalık Çekya savunması. Bellingham dışarıya. Kwanza. Trent. Gay. Elliot Anderson. Anderson'dan sola. Lewis Hall. Beşli bir blok Çekya savunmasında top İngilizlerin ayağına geçtiğinde önce bir şok pres deniyorlar ama çok hızlı geri dönüp ardından çok kalabalık bir blok oluşturuyorlar. 5-3-2 gibi bir blok zaman zaman 5-4-1'e de dönüyor bu blok. Gay. Anderson. Kwanza, Trent, Rodgers. Premier Lig'in en formda isimlerinden biri.

Kane merkezde. Eze yerde. Karar faul. Sadilek faulü yapan isim. Çok uzak bir mesafe kaleye. Tuchel oyuncularını uyarıyor. Morgan Rodgers ceza sahası içinde, kaleci çıktı, Hornicek. Topa dedi maçın hakem ama iki oyuncu birden sakatlanınca hemen oyunu durdurdu. Morgan Rodgers ve Hornicek ikisi de kalkamadılar. İşte Harry Kane, akıl dolu bir pas Harry Kane'den Morgan Rodgers ve Hornicek'in çarpıştığı an.

sekerek ayağa kalktı. Morgan Rogers, Hornicek de iyi durumda. Santidenia. Ne kadar zor bir maça çıktığının farkında. Dünkü basın toplantısındaki demeçleri de zaten o şekilde kontrollüydü. Bir Hırvatistan karşısında deplasmanda İngilizlerin Rijeka'da elde ettiği o 7-0'lık galibiyet doğal olarak Çeklerin de gözünü fazlasıyla korkuttu ki İngiltere Çekya'yı da deplasmanda 2-0'la geçmişti. Alex Kral. Kral. Lewis Hall kapattı orayı. Touch. Gay. Hall. Harry Kane. Stoperlerin arasına kadar geldi Harry Kane. Şimdi Kuansa taşıdı topu. Morgan Rogers. Morgan Rogers baktı kaleye sol ayağıyla. İyi bir vuruş gelmedi Morgan Rogers'tan. Trent çok iyi bir boşluk yarattı ona. Yaptığı koşuyla. İşte bakın. Bu şutu çekebilmesi için o alanı açtı Trent'in koşusu ama Rogers iyi bir vuruş yapamadı. Hornicek. Kane'den baskı var. Granat. Gay. Pickford, Lewis Kelly önünde. Şimdi aldı Lewis Kelly. Döndü geriye. Gay. Lewis Hall. Gay. Lewis Kelly. Lewis Hall eze hareketli. Çok kalabalık karşılıyor Çekler. Anderson savunma arkasına yine Morgan Rogers. Rogers açıyı kaybetti. Slama onu bir gölge gibi takip ediyor. İşte bakın. Slama böyle girdi araya. Sol bek aslında Slama ama Morgan Rogers'a yapıştı ve merkeze kadar geldi onu takip etti. Şimdi Lewis Hall. Trent'le paslaşarak kullandılar. Trent yaya döndü. Anderson kaleyi düşündü. İsabetsiz bir vuruş. Anderson'dan. Sağ ayak içi plasesi farklı bir şekilde dışarıya gidiyor. Elliot Anderson'ın. Tuchel bildiğimiz gibi her zaman o küçük kağıda notlarını alıyor. Hornicek. Nadiri. Linger. Linger. Kapandı İngiltere yerleşti. Linger da geriye döndü. Şimdi Çufal. Sadilek. Granat. Çizgiye. Slama. Slama'nın pası yerden gidemedi Slama. En geriye. Granat or

da Bellingham ve Harry Kane'in ön alan baskısı. Riskli paslaşmalar, inanılmaz bir pozisyon. Hornicek. Yani ikidir bu riskli paslaşmaları yapıyorlar. Yine geldi şimdi Lewis Hall baskıya. Alex Kral döndü geriye. Hornicek. Hornicek uzun oynadı. Lewis Kelly'nin topuk pası geçmedi. Nadiri. Kral sol kanada. Linger orada. Yanında Slama. Şimdi Sulç. Sulç sayağının dışıyla. Gey orada. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak Çekya. Çekya'nın ilk korneri bu mücadelede. ...18 dakikada... hadlerini bilerek... topun arkasına geçerek... zaman zaman şok preslerle... iyi bir görüntü verdi... Çekler... sadece kaleciden çıkarken... zaman zaman fazla risk alıyorlar... Sadilek... Bellingham kapattı... yine Sadilek... Slama... çizgiye döndü Slama. Sadilek. Sulç. İyi paslaştı Çekya. Harry Kane savunmasına geldi. Şimdi hakeme çarptı top. Hızlı hücum şansını. Serdar Gözübüyük maçın hakemi bu arada. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan. VAR'da yine bir diğer Hollandalı Dennis Hinkler var. Serdar Hoca burada hücumunu kesti İngilizlerin. Kwanza. Pickford. Gay. Pickford. Uzun oynadı Pickford. Bellingham kaptırdı. Linger. Linger iyi yere. Ambros, Lucas Ambros, Linger'a topuk pası. Linger baktı içeriye, yaptı ortayı. Uçarak vurdu kafayı orada. Gay, Taç. Çufal, kaptan. Taç atışını kullanacak Çekya'da. Dakika 20, İngiltere 0, Çekya 0. Uzun bir taç atışı Çufal'dan. Harry Kane. Yükseklik kazandırdı topa. Elliot Anderson orada. Anderson vurdu. Eze. Kane. Döndü geriye. Pickford. Uzun oynadı. Eze'ye doğru. Lewis Kelly'den önce. Linger. Anderson. Alex Kral. Wittig. Pas hatası, Eze aldı. Eze'nin pası. Şimdi Bellingham. Bellingham taşıdı. Bellingham iki kişiyi taktı önüne. Yatarak müdahale Jude Bellingham'a. Çufal. Nadiri. İyi kontrol etti Nadiri. İki İngiliz oyuncunun arasında. Çizgide topu taşımaya çalışıyor. Toplu ve solda. Anderson. Kane yine geldi orta yuvarlığa kadar. Harry Kane. İsabetsiz bir pas Harry Kane'den dışarıya gidiyor. Sulç yerde kaldı. Anderson'ın faulü var.

İşte pozisyon, yüzüne aldığı darbe Sulç'un. Karta gerek duymadı Serdar Gözübüyük. Hornicek, Vitik, Çufal, Eze'den baskı, Çufal uzun oynadı Naderi'nin koşu yoluna doğru. Pickford, Anderson, Çufal'dan koşu, yetişti Çufal, baktı içeriye, çevirdi, Gay. Bir anda 5 kişiyle ceza sahasında çoğaldı Çekler. Topun yine sahibi Çekya. Granat. Alex Kral. Sadilek. Sadilek. Anderson girdi araya. Lewis Hall kalecisine dönüyor. Pickford. Kane. Kuansah'tan çizgiye Trent. Trent sol kanada döndü. Lewis Hall. Şimdi Eze. Çok fazla kendini gösteremedi şu ana kadar Eze. Eze. Eze baktı kaleye. Yerden oynadı Harry Kane. Kane verdi pasını. Rodgers'ın vuruşu. Çok kalabalık Çek savunması. Çek ya duvarını aşamıyor İngilizler. Bellingham. Gay. Jude Bellingham. Lewis Hall. Eze pas istedi. Eze kapattı onu Vitik. Eze döndü yeniden Bellingham. Bellingham savunma arkasına enfes bir pas. Rodgers çevirdi içeriye Harry Kane'in arkasına. Jude Bellingham enfes bir pas gönderdi savunma arkasına Morgan Rodgers'a. Bakın bu kadar kalabalık savunmayı işte bu kilit paslarla aşabilirsiniz. Rodgers burada iyi çevirebilse Harry Kane'le öne geçebilirdi İngiltere. Hornicek. Vitik. Uzun oynadı Vitik. Sadilek'ten müdahale. Trent. Kuansah. Trent Alexander-Arnold. Döndü Kuansah. Lewis Kelly. İki kişi basınca geriye döndü. Skelly. Kane. Anderson. Rodgers. Bellingham. İyi paslaştı İngiltere. Trent çevirdi içeriye Bellingham. Arkasını... Lewis Hall toparladı, aldı topu. Lewis Hall, Hall çizgiye indi. Çevirdi, savunmanın müdahalesi var. Harry Kane. Gay. Kuansah çizgide Trent var. Döndü çizgiye. Anderson'ın koşusu şimdi aldı Anderson. Yine çok kalabalık topun gerisinde. Çekya. Bellingham, nefis paslaşmalar, içeriye çok kötü orta. Morgan Rodgers. Hani şu kilit paslarda Bellingham üzerine düşeni yapıyor. Bir çilingir gibi orada savunmanın o sayısal üstünlüğünü ortadan kaldıran 3-4 kişiyi, 5 kişiyi etkisiz hale getiren asist öncesi kilit pasları atıyor ama şu ana kadar Eze ve Morgan Rodgers Saka ve Anthony Gordon kadar efektif değil İngiltere'de. Baskı var İngilizlerden. Slama. Uzun oynadı Slama.

Trent. Yeniden aldı Trent, çok süratli. Bıraktı pasını Kane'e. Kane çevirdi. Eze'den önce ters vuruş, gol! Topu kendi ağlarına gönderiyor. Kaptan Çufal. Direndi Çekya. 27. dakikada Kane'in sert ortasında Çufal topu kendi ağlarına gönderiyor. Eze'yi düşündü Kane. Top Eze'ye gitmeden Çufal işi bitirdi. Zaten Eze de yetişemiyormuş. Çok büyük talihsizlik burada. Uzaklaştırma düşüncesi. Ve topu kendi ağlarınıza gönderdiğiniz an. Wembley'de güçlü İngiltere karşısında 27 dakikalık direncin ardından kalp kıran bir gol kendi kalesine, hem de kaptandan. Elle oynama kararı var. Ambrose. Evet, Çufal'ın attığı golle 1-0 önde İngiltere. Anderson. Gay. Lewis Kelly. Eze. Kane yerde, karar faul, Wittig. Kane'den sağ kanada. Trent, güzel kontrol. Morgan Rogers. Bellingham'ın koşusu var. Anderson. Geçmedi pas, touch. Pickford. Kwanzaa. Anderson. Pası yere. Bellingham, terse baktı Bellingham. Lewis Hall. Kontrol. Eze hareketli. Hall döndü yeniden Kane'e. Kane yine harika bir pas. Rogers tekte, ceza sahası. Morgan Rogers bıraktı, Anderson. Trent tekte çevirdi. Rogers bıraktı, Anderson dışarı vurdu. Kane'den harika bir pas. Tek top, o da çok iyi Trent'ten. Anderson son noktayı koyamadı. Kötü vurdu.

Hornacek. Taç İngiltere'nin. Thomas Tuchel takımı 1-0 önde. Bellingham. Eze. Lewis Hall. Atağa destek verdi. Çizgiye hareketlendi. Eze. Lewis Kelly. Kuansah. Kuansah. Şimdi verdi Bellingham. Sağdan atağa destek yine Trent'ten. Trent çevirdi içeriye. Eze yükseldi, vuramadı. Lewis Hall. Anderson. Kuansa. Anderson. Klas geçti. Pası isabetli değil. Wittig. Kalecisine döndü Hornacek. Nadiri. Slama. Linger. Linger. Döndü yeniden Slama. O daha geriye. Granat. En geride kaleci Hornacek. Alex Kral. Hornacek. Uzun oynadı Hornacek. Lewis Hall. Gay. Kane geldi yine. Kane. Savunma arkasına pas düşüncesi. Geçmedi. Şimdi geldi baskıya Kane. Out. Santi 1-0 geride takımı. İyi oynuyor. İyi mücadele ediyor bu zorlu deplasmanda. Güçlü İngiltere karşısında ama çok talihsiz bir gol gördü kalesinde öğrencileri. Lewis Hall bastı, aldı Lewis Hall. Kane pas istedi. Şimdi Harry Kane, yeniden Lewis Hall. Savunma arkasına bir koşu. Kane'i düşündü Lewis Hall, topla buluşturamadı. Gay. Anderson. Trent Anderson. Morgan Rogers. Rogers. Rogers dikine gitti. Rogers taşıdı. Rogers şimdi döndü. Eze. Eze. Harry Kane. İndirdi Kane. Slama. Pickford. Gay. Pickford. Uzun oynadı Pickford. Rodgers'ın koşusu. Trent orada. Trent topu kurtardı. Kuansa. Gay. Lewis Hall. Eze. Hall. Baskı. Nadiri'den Alex Kral şimdi. Terste boşluk var. Kral merkeze döndü. Sulç. Linger'dan koşu var. Kral da pas istiyor. Sulç. Sulç verdi Nadiri'ye ama iyi değerlendiremedi. Bellingham. Eze. Yeniden Bellingham. Bellingham. Nadiri. Faul yaptı. Bir geçiş hücumuna izin vermemek için. Sanıyorum Bellingham'da neden avantaja bırakmadın diyor maçın hakemine.
Hemen kalkmıştı, toparlanmıştı çünkü hızlı bir şekilde. Lewis Skelly. Skelly, iyi pas. Rodgers. Rodgers açtı, ayağından kaptırmadı. Harry Kane. Harry Kane vurdu. Savunmadan döndü. Dar açıdan denedi şansını Kane. Top Çekya'da. Kwanzaa son müdahaleyi yapan isim. Şu ana kadar derine gelip harika servisler yaptı. Golü de hazırladı. Çuval'ın kendi kalesine gönderdiği pozisyonda Harry Kane. Ama kendisi çok iyi servisler alamadı ceza sahası içinde. Hornicek iyi yere. Sulç. Linger pas istedi ama çok hızlı bir top bu. Pickford çok rahat. Son 10 dakikanın içindeyiz. İlk yarı için normal sürede İngiltere 1, Çekya 0. Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesi. Çekya'nın bu grupta henüz puanı bulunmuyor. İngiltere 3 maçta 2 galibiyet aldı. Bu galibiyetlerde kalesinde hiç gol görmedi. 9 gol attı. İspanya'ya da 3-2 yenilmişlerdi. Enfes bir maç.

oldu. Şu an herhalde bu milli aranın açık ara en iyi maçı. Gay. Kwanza. Sulç'ten baskı var. Pickford. Uzun oynadı Pickford. Yüksek top. Kimse yok orada. İngiltere'den bir kaleciden diğerine Hornicek. Nadiriye doğru Pickford topun sahibi. Kwanza. Elliot Anderson. Lewis Kelly. Eze. İlk kez birebir yakaladı çufalı Eze. Ceza sahasına hareketlendi Eze. Şimdi çekti. Sol ayağıyla çevirdi. Harry Kane alamadı bu topu. Linger taca gönderiyor. Gay. Anderson. Çizgide Louis Sol. Bellingham yakın. Jude Bellingham. Döndü. Anderson. Bellingham. Hall. Yine çok kalabalık savunmada çekler. Gay. Kwanza. Gay. Anderson önünde. Gay topla hareketlendi. Eze. Hall. Eze. Eze. Çekti yine. Bıraktı Hall. Hall çevirdi. İyi çeviremedi. Top ayağına oturmadı orada Lewis Hall'un. Wittig taca gönderdi bu topu. Hall. Gay. Kwanza. Lewis Kelly. İyi pas. Rodgers. Düzeltiyorum Trent. Şimdi Rodgers. Trent kesti içeriye. Karşıladı savunma. Şimdi Morgan Rodgers'a Trent'ten. Anderson savunma arkasına. Ceza sahası Harry Kane. Kral attı yine. Harry Kane. Rekor kırdığı gecede bu maçı da boş geçmiyor Harry Kane. Farkı ikiye çıkartıyor İngiltere. ...25. kez milli takım formasını giydiği rekor gecesinde Peter Shilton'ın, efsane İngiliz kalecinin rekoruna ortak olduğu gecede golünü yine atıyor Harry Kane. Ceza sahası içinde aldığı ilk pas bu, o pası asiste çeviren bir golcü kaptan Harry Kane. Rodgers'tan nefis bir tek top, Harry Kane'in golü. 125. maç... 90. gol.

5. golü 4. Uluslar Ligi maçında Harry Kane'in. Fark 2'ye çıkıyor ilk yarı bitmeden. Nefes aldırmamanız lazım bu adama ceza sahası içinde. Hele ki bu kadar boş bırakmak. Nefes aldığı an tabelayı değiştiriyor zaten. Sulç döndü geriye. Granats. Ya öyle bir kadro var ki, öyle yaratıcı, öyle kaliteli bir kadro var ki İngiltere'de.

Çekya gayet iyi oynadığı bir devrede 2-0 geride. Çok koştular, çok bastılar, çok iyi kapattılar. Şok preslerle, geçiş hücumlarıyla güçlerinin oranında İngilizleri tedirgin de ettiler zaman zaman. Ama yani yıldızlar saymakla bitmiyor bu kadroda, bu jenerasyonda. Yayının başında da söylemiştim, ada basınında konuşulan konulardan bir tanesi "The greatest England ever", yani tarihin en iyi milli takımı mı diye bir tartışma var. Derinlik, nitelik ve nicelik toplamında herhalde en iyisi. Tabii ki tarihte çok büyük jenerasyonlar oldu. David Beckham'lar, Gary Lineker'lar, Alan Shearer'lar, Michael Owen'lar. Ama bu kadar fazla derinliği ve niteliği yüksek kadro ben hatırlamıyorum. Kane girdi araya. Bellingham. Kane'i düşündü topuk pasıyla. Top dışarıda. Korner mi, out mu, yardımcı biraz tereddüt etti. Ardından korneri gösterdi.

Tuchel. 2-0 önde takımı. Dakika 44. Köşe vuruşunu kullanacak İngiltere. Bellingham'ı ve Wittig onun yanında. Bu iki oyuncuyu yanına çağırıyor maçın hakemi Serdar Gözübüyük. Dört, altı oyuncu ceza sahasında. Lewis Hall topun gerisinde. Kane hemen yanında, Alex Kral. Yüksek bir top en arkaya doğru. Slama. Top dışarıda. Bir korner daha. Dakika 45. Kane yine top istiyor. Bu kez Trent topun gerisinde. Trent baktı içeriye. Yaptı ortayı. Çekya savunması karşıladı. Gay. Bellingham çizgiye attı kendini. Jude Bellingham. Bellingham boş adama. Anderson çevirdi içeriye. Alex Kral. Trent çizgiye indi, sol ayağıyla kaldırdı bu kez. En arkaya açıldı top. Atak devam edecek Morgan Rodgers. Bellingham Rodgers'a dönemedi orada. Gay, Lewis Kelly. Son anda Lingard baskı yapmıştı. Şimdi aldı topu Lingard, faul. Bir dakikalık ilave süre ilk yarının sonuna. Ve o süre başladı. Serbest vuruşu kullanacak Çekya. Kalabalık geldiler. Ceza sahası ön çizgisi üzerine çekler. Duran toplar çok değerli onlar için.

0: İşaret geldi. Sadilek yaptı ortayı. Yüksek top ceza sahasına. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıda İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğü var. Önce Çufal talihsiz bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi. İngiltere 1-0 öne geçti ve ardından kaptan Bay İngiltere yine sahne aldı. Uluslar Ligi'nde 5. golünü attı. Bu maçı da boş geçmedi. Harry Kane ve soyunma odasına. 2-0 önde gidiyor İngiltere. İkinci yarıda yeniden birlikteyiz.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: NBA'de ikinci yarı birazdan başlayacak. İlk yarıda Harry Kane resiteli vardı. İlk golü Çekya kaptanı Çufal'a attırdı. İkinci golü kendisi attı Harry Kane. Onun dışında çok sayıda yine kilit pası. Bir ara iki stoperin arasına kadar geldiğini dahi gördük ilk yarıda. Kane'in sık sık yine merkez orta sahaya kadar gelip oyun kuran 9 görüntüsünü bize yine izletti. İlk yarıda 2-0'lık sonuç. Tabi Rijeka'da Hırvatistan karşısındaki 7-0'lık İngiltere galibiyeti endişelendiriyor bir yandan Çek oyuncuları doğal olarak. Hani benzer bir hezimeti, çünkü durmuyor İngilizler. Benzer bir hezimeti biz de yaşar mıyız düşüncesi vardır Çeklerin kafasında. Akıllı oynadılar, hadlerini bilerek çıkışlar da yaptılar ama işte çok üst düzey bir kalite var karşılarında. Direnemediler. İkinci yarı bakalım nasıl geçecek? İngiltere daha fazla gol atacak mı? Çekya bir reaksiyon gösterebilecek mi? Hani 2-0 da olsa risk aldığınız an cezayı kesecek çok sayıda oyuncu var İngiltere'de. Thomas Tuchel de oyun alanına geliyor ve Çek oyuncular da Wembley'de ikinci yarı için oyun alanına geliyorlar. Yarının talihsiz ismi Çufal, ilk yarının yıldızı Harry Kane. Çufal değil de o golü bir İngiliz oyuncu atsa bir gol bir asist diyebilirdik Kane için. İkinci yarıya hamleyle başlayacak Çekya. La Dosta hazırlanıyor. Çekya'da Matej Radoš

hafta oyuna girecek. Linger aslında o da ilk yarının iyilerinden biriydi. Kenara gelecek. İlk hamle Santi'den, Çekya'dan. İkinci yarıya İngiltere başlayacak. Bellingham topun gerisinde.

İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İngiltere başlıyor. Keyifli seyirler. Pickford. Rodgers. Trent. Döndü geriye. Anderson orada. Kwanzaa Gay. Pickford.

Bellingham, Gay, Eze, sakladı topu Eze. Kwanzaa, Harry Kane. Kane, çok iyi bir pas yine Morgan Rodgers. İyi kontrol gelmedi Rodgers'tan. Yerine her geldiğinde de savunma arkasına koşu yapan oyuncunun direkt ayağına atıyor pasları. Lewis Kelly düştü kalktı. Alex Kral. Gay, Eze, Lewis Kelly, Harry Kane, Bellingham, Eze. Radosta'dan baskı. Eze. Faul. Wittig faali yapan isim. Hemen başlattı oyunu İngilizler. Trent çizgiye indi. Trent çevirdi yerden. Savunmanın müdahalesi. Arkaya geçmedi. İşte bu pas. Trent sıfıra indi. Çevirdi geçse Kane. İkinci golünü atacak. Kendisinin. Hornicek. Trent Pickford'a döndü. Suç'tan baskı. Pickford yerden oynadı Eze. Eze ayakta kaldı. Eze taşıdı. Kane sağda bomboş. Şimdi aldı Harry Kane. Kane sol kanada yüksek top. Dışarıya. İstediği şekilde veremedi pası bu kez Harry Kane.

baskı var İngiltere'den. Hornicek uzun oynadı. Hornicek, Gay girdi araya. Harry Kane, Kane çevirdi içeriye, savunma karşıladı. Alex Kral. Sadilek. Ranat. Hornicek. Paul. Önce avantaj, ardından faul. Düdüğü maçın hakeminden Serdar. Gözü büyükten Lewis Hall.

Anderson geriye. Gay. Kwanzaa. Rodgers. Lewis Kelly. Bellingham. İki kişinin arasında Bellingham. Düştü kalktı Bellingham. Pası geçmedi. Suç iyi döndü şimdi. Rados da alamadı önüne. Çufal hücuma katıldı ama topu oyun alanında tutamadı Çufal. Yardımcının kalkan bayrağı var. Taç İngiltere'nin. Lewis Kelly. Trent Alexander-Arnold. Bellingham, Anderson, Trent alamadı. Slama. Sadilek. Vitik. Çufal çizgide kaptan. Çufal. Baskı var. Harry Kane'den kalecisine döndü. Hornicek. Granat. Hornicek. Kwanzaa. Döndü geriye Pickford. Uzun oynadı Pickford. İsabetsiz. Bellingham hareketlenmişti taç çizgisine. Slama kullanacak taç atışını. Bir taç daha. Trent. Şimdi kullandı. Lewis Kelly. Kelly formasından çekti rakibini. Kart çıkacak. Yani bu kartın çıkması için her şeyi yaptı Lewis Kelly ve kart cezası sınırındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Lewis Kelly. Evet. Cezalı duruma düşüyor. Kral. Çufal. Lewis Kelly nefis döndü. Lewis Kelly bir de ters bacak arası rakibine. Şimdi Trent aldı. Trent çekti. Baktı yaya. Harry Kane. Kane üst direkten dışarıya. Harry Kane. Radarına o çerçeve girdiği zaman bir şekilde o çerçeveyi buluyor. Lewis Kelly burada 4 kişiyi etkisiz hale getirdi. Hücumu başlattı. Hücumda son noktayı koyan kaptan Harry Kane şans anı çekti için. Nadiri. Slama çıktı atağa. Slama Sulç'a baktı. Şimdi Sulç kontrolü başarılı. Araya girdi Morgan Rodgers. Kart çıkacak. Sadilek. Sarı kart. Çok sinirlendi Lewis Kelly.

topa daha yakın aldı Trent. Kwanza. Eze. Louis Sol. Önünde Bellingham var. Eze de yaklaştı. Şimdi aldı Eze. Skelly. Anderson Trent. Anderson alamadı Anderson. Top kaybı İngiltere'de. Sadilek. Bu kez de top kaybı Sadilek'ten. Şimdi Morgan Rogers'ın koşu yoluna. Rogers birebir yakaladı Ranats'ı. Morgan Rogers verdi pasını. Ceza sahası. Çok klas bir gol denemesi. Topuyla topu ağlara göndermeye çalıştı. Arkasına düşen topta nefis. Jude Bellingham, kaleci Hornicek gole izin vermiyor. Gol olsa gecenin golü olurdu herhalde. Köşe vuruşunu kullanacak İngiltere. Louis Sol topun gerisinde. Trent yakın. Doğrudan kullanacak. Gözler Harry Kane'de, stoperlerde geldi. Hall yaptı ortayı. Harry Kane indirdi. Harry Kane attı. Dublesini yapıyor. Durmuyor. Durdurulamıyor kaptan. İngiltere farkı 3'e çıkartıyor. Harry Kane. Bir gol daha. İyi orta, etkili orta. Üç golün üçünde de Kane var. Holdan çok iyi orta. Kane yükseldi, vurdu kafayı. Hornicek'in çabası yetersiz oluyor. Yerden sekti Hornicek. O son çaba topağlarda. Thomas Tuchel böyle alkışlıyor kaptanını. İlk golde Çufal'a, o sert ortayı yapan Çufal'ın topu kendi ağlarına göndermesinde yine payı olan oydu. Diğer iki golü de o attı. Üç golün üçünde de Kane imzası. Tekrar edelim, bu akşam onun için çok özel bir gece. Şu anda İngiltere futbol tarihinde milli takım formasını giyen, en fazla giyen iki oyuncudan biri Harry Kane. Sadece Shilton kalmıştı önünde. Basamakları birer birer geçti. Ve bu akşam 125. maçında Peter Shilton'ı yakaladı. Ve o maça da damgasını vurdu. Tek başına şu anda İngiltere'nin 3-0'lık galibiyetinin mimarı. Alex Kral. Wittig. Granat. En geriye Hornicek. Uzun oynadı Sulç'a doğru. Morgan Rogers geldi savunmaya yardıma. Taç. Granat, Alex Kral. Slama çevirdiği yere Sulç. Sulç yaptı ortayı en arkaya. Louis Hall orada. Atak devam edecek. Çufal çevirdi. Bellingham. Bellingham serin kanlı. Bellingham verdi pasını. Louis Hall çekti. O da döndü geriye. Eze. Anderson. Eze. Nefis aldı Eze. Eze.

Nefis bir çalım daha. Eze taşıdı. Atak devam ediyor. Döndü, savunmaya yerleşti. Çekler. Anderson. Kuansa. Pickford. Anderson. İyi yere. Nefis paslaştı İngiltere. Trent aldı şimdi. Morgan Rodgers pas istedi. Trent. Baktı kaleye. Trent dışarıya. Trent Alexander-Arnold. İyi bir vuruş yapamadı. Hamleler gelecek birazdan. Çok erken maçı kapattı. İngiltere çok erken rahatladı. Aslında beklendiği gibi diyebiliriz. Lewis Hall. En geriye döndü kalecisine. Pickford. Touch. Jared Brathwaite hazırlanıyor. Çufal, uzun bir taç atışı çufaldan karşıladı Gay. Harry Kane. Çufal. Hornicek. Slama. Ranats'ın önünde kaldı. Anderson girdi araya. Avantaj dedi hakem. Lewis Kelly şimdi faulü verdi maçın hakemi. Elliot Anderson kenara gelecek. Garner oyuna girecek. Brathwaite oyunda. Gehi kenara geldi.

Rashford. Kaç İngiltere'nin? Alamadı Kane. Wittig. Hornicek. Top yerden sekti. Çufal oyun alanında tuttu son anda. Ardından daha kötüsü oldu. Hani taçtan kurtardı Çufal ama korner oldu. Çek taraftarlar Wembley'de.

Brathwaite de geldi ceza sahasında. 6. korneri İngiltere'nin. Bir önceki köşe vuruşu organizasyonunda Kane golü atmış, farkı 3'e çıkarmıştı. Yine çok kalabalık İngilizler, 2-4, 6 kişi ceza sahası içinde. Şimdi kullanıldı köşe vuruşu. Savunma karşıladı.

Wansah. Wansah vurdu savunmadan sekti yine. Bu arada çok sert bir top. Oyunu durdurdu maçın hakemi. Çufal mı? Evet, yani günün talihsiz ismi Çufal. Golü kendi kalesine atmıştı. Burada da çok sert bir şut yüzüne geldi Çufal'ın. Eze ile diyalog halinde orada Çufal. Trent, Lewis Kelly çevirdi içeriye. Eze orada. Ters bir vuruş. Radosta. Hall bastı. Topu da kazandı Hall. Braithwaite bıraktı taç. Eze. Lewis Kelly. Kane. Pickford. Trent Alexander-Arnold. Arnold. Döndü geriye. Kwanzaa. Jared Braithwaite çizgiyi oynadı. Hall. Eze Hall. Bellingham da sol kanada hareketlendi. Şimdi Bellingham. Eze'yi düşündü. Eze çizgide kontrol. Eze. Son anda döndü Bellingham. Faul. Yani faul yapmaya bile zor yetişti orada Vitic. Sarı kart çıktı. Sloma. Kenara geliyor. İki hamle. Sadilek ve Sloma. Kenara gelen isimler. Zimjli ve Maçek oyunda. Eze yükseldi vurdu. Vitic. Kwanzaa. Kane düşüncesi geçmedi top. Fate vurdu. Faul kararı var. Maçek az önce girdi oyuna. Hemen faul yaptı. Thomas Tuchel 3-0 önde takımı. Yani İspanya ile oynadığı maçı bir kenara bırakırsak grupta 2-0, 7-0, 3-0. Bu maçın sonuna da bir 20 dakika var. Eze. Garner, Lewis Hall top dışarıda. Çek taraftarlar. Yani Londra şu an ciddi soğuktur. Maçın başlama saatinde 15 derece gözüküyordu. Şimdi iyice hava karardıktan sonra muhtemelen 9-10 derecelik bir ki Wembley'in bulunduğu bölgede eser. Ama içleri yanıyor herhalde Çek taraftarların. Eze. Trent. Morgan Rogers.

Rodgers, Bellingham, Eze, Hall geldi, Eze, döndü Harry Kane, Eze, Eze vuruşu savunmadan döndü. İlk şut denemesi bu kaleye Eze'nin. Lewis Kelly, Kwanzaa. Topla rakip yarı alana geçti. Morgan Rogers'a döndü. Rogers. Gardner. Rogers. Rogers geçti rakibini. Bellingham. Trent. Bellingham'ın arkasına. Gardner. Lewis Kelly. Kwanzaa. Scully. Jude Bellingham. Eze. Brathwaite. Eze. Kane geldi yine derine. Harry Kane. Pickford. Eze. Trent. Eze. Üstüne gitti rakibinin. Faul yapıyor Lewis Kelly. İngiltere'de bir oyuncu değişikliği daha. İki hamle birden geliyor hatta. Lewis Hall kenara geldi. Bellingham da kenara geldi. Lewis Hall Bellingham ikilisi. Ngumoha ve Gibbs-White oyunda

Kane tek top geçmedi arkaya. Hornicek. Sulç. Trent. Rodgers. Eze. Pickford uzun oynadı. Son 15'e doğru ilerliyoruz. 3-0'lık üstünlüğü İngiltere'nin. Yoğun bir fikstürden geçti tüm milli takım oyuncuları, ki en geniş havuzlardan birisi, kaliteli ve geniş havuzlardan birisi İngiltere'de. Ama ona rağmen tabii oyuncular bu kamp döneminde yıprandılar. Kalan dakikalar içinde de çok fazla zorlayacağını zannetmiyorum İngilizlerin. Hornicek. ...18 yaşındaki Nguhoma Chelsea altyapısından Liverpool altyapısına transfer olduktan sonra Liverpool'da bu sezon 3 maça çıktı. Daha önce milli olmuş muydu diye baktım. Daha önce bir milli maçta yine süre almış. İlk kez süre almıyor.

Pickford'ın gönderdiği top. Pas hatası Çekya'da. Trent, Eze. Garner bıraktı, Braithwaite. Kane. Isı haritasına baktığımızda Kane'in sahanın her yerinde bir şekilde biraz bulundu bugün. Sağ beke kadar geldi, top çıkardı. İki stoperin arasına girdi. Orta sahaya zaten çok sık geldi. Rakip ceza sahası çevresinde zaten çok sık bulunuyor. Morgan Rogers devam ettirdi, hakem avantajı bıraktı. Renat. Gibbs White'ın baskısı var. Şimdi sağ kanada. Nadiri içeride. Yayda da bir boşluk. Sulç pas istedi ama oraya dönemedi. Radosta. Eze. Eze faul. Morgan Rogers. Tempo düştü oyunun bu bölümünde. Çeklerin yakalamak gibi bir rakibi hayali yok. Fark yememek gibi bir öncelikleri var. Hırvatistan'ın başına gelenlerin onların başına gelmemesi şu noktada en temel hedefleri muhtemelen. İngiltere'nin de çok zorlamak gibi bir ihtiyacı yok. Kwanza. Moha bıraktı. Şimdi Gibbs White. Trent'e döndü. Trent yaptı ortayı. Son müdahale ondan.

oyuncu değişikliği hakkı kaldı. İngiltere'nin sanıyorum bir hat-trick ihtimali yüzünden Kane'i tutacak. Tahmin tabii ki bu. Tuchel. Ve ardından o hat-trick olur olmaz son anlarda onu alkışlatacak, Wembley'de kenara alacak. Sert bir şut dışarıya. Çekya gole yaklaştı. Maçek. Çok sert ama isabetsiz bir şut Maçek'ten. Santi 3-0 geride takımı. 4 maç sonunda henüz puan alamadı. Bu deplasmandan da bir futbol mucizesi olmazsa puansız dönecek Çekler. Ama açıkçası kabus gibi bir gruptalar, onu da vurgulamak lazım. Pickford. Gibbs White. Logic yetişemedi o topa. Garner. Ngumoha önündeydi. Atmadı ona.

Şimdi Kane açtı ayağından. Harry Kane kaptırdı. Radosta. Nadiri. Çekya tehlikesi. Kendi takım arkadaşından döndü. Nadiri'den. Granat. Orta ceza sahasına Eze. Nguhoma girdikten sonra Eze de merkeze geldi. Merkez orta sahaya. İşte Harry Kane'in İkinci ve üçüncü golleri. Harry Kane'i alkışlatıyor Thomas Tuchel. Üç golün üçünde de var kaptan. 125. milli maçında yine maçın yıldızı oldu. Bu akşam evet, sürekli vurgulamıştım. Efsane kaleci Peter Shilton, 80'lerin efsanesi, 1970-90 yılları arasında 125 kez İngiltere milli takım formasını giymişti Peter Shilton ve çok uzun süre bu rekor ondaydı. Kırılamaz gözüyle bakanlar hiç de az değildi. Bu rekora ortak oldu bugün Harry Kane ve bir sonraki maçta rekorun sahibi olacak. Şimdi kalabalık geliyor İngiltere. Nguhoma. Nguhoma iki kişiyi karşısında çevirdi, geçmedi. Çok kalabalık çekler savunmada. Nguhoma geriye döndü. Orta içeriye karşılıyor çekke savunması. Braithwaite. Eze. Eze. Eze. Herkesi geçti. Son rakibi Çufal onu geçemedi. Bu ikili arasında maç boyunca güzel diyaloglar da vardı. Burada Çufal artık kaptan. Dördüncü golü engellemek için topla rakibin arasına kendini attı. Ve takımını dördüncü golden kurtardı. Dördüncü golü yemekten kurtardı. Çekya'da bir değişiklik. Kaptan Çufal, günün talihsiz ismi, Hložek'e veriyor kaptanlık pazubandını ve kenara geliyor. İngiltere'nin açılış golünü atmıştı kendi kalesine. Kenara geliyor günün talihsiz ismi. Krič Falucci oyunda. Eze. Lewis Kelly döndü geriye. Braithwaite. Eze. White denedi. Calvert-Lewin'e gelmedi. Şimdi Eze sol ayağıyla denedi şansını Wittig. Merkeze geçtikten sonra daha efektif bir görüntüsü var Eze'nin. Calvert-Lewin de bu sezon Premier Lig'de Leeds formasıyla

maçta 4 gol attı. Calvert-Lewin, Mbeumo kapandı önü. Şimdi kaldırdı topu arkaya. Eze alamadı. Nadiri, Lojek. Lojek Suç'un koşu yoluna. Suç da çok koştu, çok yoruldu. Suç. Morgan Rogers. Şimdi Eze. Yeniden aldı Morgan Rogers. Rogers. Mbeumo. Mbeumo. Topun dibine girdi. Calvert-Lewin'in arkasına. Out.

Hornicek. 87. dakika. Nadiriye yapılan hareket faul. Alex Kral terse gönderdi. Rados da yükseldi ama top oyun alanını terk ediyor Taç. Tuhel görüntüde son 3 maçını kazanıyor İngiltere ve bu maçlarda hiç gol yemedi. Bu maçta da yemezse 3 maç üst üste gol yemeden serisine devam edecek. İngiltere ve Hırvatistan İspanya maçında da bir birlik eşitlik var. Maçlar böyle biterse İspanya 10, İngiltere 9 olacak. Kasım'da 2 maç daha oynanacak milli arada. İngiltere Hırvatistan'ı ağırlayacak kendi evinde ve ardından İspanya deplasmanına gidecek ve o maçta liderlik maçı olacak çok büyük ihtimalle. Özellikle bugün İspanya puan kaybederse. Şimdi ceza sahasına orta Wittig. Lojek. Kuansah. Braithwaite. Kuansah. Trent. Morgan Rogers. Gibbs White yaklaştı. Şimdi yine Trent. Braithwaite. Engumoha. Kuansah. Eze. Eze. Lojek'e faul yaptı Eze. Normal sürede artık son dakikaya girmek üzereyiz. 3-0'lık üstünlüğü var İngiltere'nin. Braithwaite. Pickford. Dominic Calvert-Lewin çok güzel öldürdü topu. Taç. Son saniyeler normal sürede. Hornicek. Kuansah. Faul kararı. Bakalım ne kadar ilave süre gelecek.

0: maçın sonuna. Bu arada İspanya öne geçti Hırvatistan karşısında. Pickford. Lewis Kelly, Calvert-Lewin dengesini kaybetti. Avantaja bıraktı maçın hakemi Sulç. Sulç şut açısı bulur mu? Buldu o açıyı ama puan saha takıldı. 2 dakikalık ilave süre. Lojek. Lojek topun dibine girdi. Top dışarı gidiyor. Trent bozdu orada rakibini, Nadiri'yi. Köşe vuruşunu kullanacak İngiltere. Çekya, düzeltiyorum. İlave sürede de artık son dakikanın içindeyiz. Radosta. Yüksek top içeriye. Şimdi sert bir şut dışarıya. Lojek. Kaptan Lojek sever bu tip pozisyonları. Denedi şansını, top dışarı gitti. Wembley'de lig futbol severler ve Harry Kane'in gecesi. Wembley'de Harry Kane'in gecesi sona eriyor. 125. kez milli takım formasını giyerek efsane kaleci Peter Shilton'ın rekoruna ortak olduğu gecede 2 gol attı Harry Kane. İlk golünde hazırlayıcısı oldu. Maça damgasını vurdu. Yine mükemmel bir performans sergiledi Wembley'de. Ve 125 maçta gol sayısını da 91'e çıkarttı. İngilizlerin kaptanı, İngilizlerin gol makinesi Harry Kane. İngiltere 3-0 kazanıyor ve üst üste 3. maçında da kazanarak, gol yemeden kazanarak serisini sürdürüyor ve bu milli maç arasını tamamlıyor bu ülke oyuncuları, değerli futbol severler. Keyifli bir futbol gecesi oldu. Thomas Tuchel derin de bir rotasyon yaptı. Kanatları değiştirdi. Merkezde değişiklikler yaptı. Ama değişmeyen tek gerçek, Harry Kane'in bu maçında yıldızı olduğu. Tuchel hakemleri, Serdar Gözübüyük ve yardımcılarını da tebrik etti. Yüzler gülüyor İngiltere'de. Wembley'de bir zafer gecesi daha Thomas Tuchel ve öğrencileri için. Bir sonraki ay Kasım ayında işte bu adam İngiltere futbol tarihinde en fazla milli formayı giyen isim olarak bir rekora daha imza atacak. Harry Kane, sonradan giren genç oyuncuların performansı da dikkat çekiciydi bu akşam İngiltere'de. Yayının başında da söylemiştim, adada İngiltere'de basında önemli bir tartışma var. Tüm zamanların en iyi milli takım kadrosu bu kadro mu diye ilk 11 olarak tartışılır. Tartışanlar olabilir ama derinlik, nicelik ve nitelik olarak gerçekten tarihin bence en iyi İngiltere kadrosu şu an Thomas Tuchel'in elinde. Ve şimdiden yine A-Spor ekranlarında sabırsızlıkla bekleyeceğimiz bir maç, İspanya-İngiltere maçı Kasım ayında. Şimdiden hayalini kurmaya başladık açıkçası. Çek oyuncuları da alkışlıyor İngiliz futbol severler ve biz maç yayınımızı noktalıyoruz ama A-Spor ekranlarından ayrılmayın çünkü gecenin tüm gollerini, tüm özetlerini izleyebileceğiniz programımız birazdan ekranlarınızda olacak. Ben Alp Özgen, hepinize mutlu bir gece diliyorum. Hoşçakalın.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca, yani saatler 02 gösterene kadar yine son sayfada Uluslar Ligi'nde özellikle geride kalan karşılaşmaları ve elbette Amili Futbol takımımızın da hayal kırıklığıyla geçen 4 haftalık periyodunu değerlendireceğiz. Yavaş yavaş Süper Lig heyecanı da tabii ki futbol severleri sarmaya başladı. Cuma günü itibariyle Süper Lig'de ise heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bu gece konukları Güvenç Kurtar ve Salim Manav, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: İyi yayınlar. Hocamla zaten çok yakın zamanda yine beraberdik.
3: Evet, Salim'le bu üçlü çok güçlü.
1: Bir süredir denk gelemiyorduk. Hoş geldiniz.
3: Hoş Nasıl bulduk hocam? Kurtan, hocam hoş geldin.
2: İyi, Allah şükürler olsun.
1: Tarifleri Nasıl vermiştim işte? Bir önceki yayında. Ben bu arada kendime uyguladım o yaş zencefilli verdiğin tariften bahsediyorum.
3: İyi gelmiş.
1: Muazzam.
2: Ya herkese
1: tavsiye ediyorum.
2: Şimdi son şey
3: komando gibi geldi.
2: Bak son şeylerde medyada, sosyal medyada hep ne var?
1: Komando gibi geldi.
2: Zencefil, zerdeçal, tarçın.
1: Evet.
2: Karanfil, evet. Dördü bir şey, limon. Bir kere evet. Limon baş rollerde.
1: Olmazsa olmaz.
2: Limon, her şeyde limon var. Ya ne işte ya, bakacaksın alternatif. Şimdi geleneksel tıp demeye başladılar. Yine geçenlerde de söyledim. Kardiyolog, doçent hoca bana dedi, ya ciğerlerini senin dolu sigara içiyor musun? Yok dedim, ama sigara içilen yerde biliyorum. Bana verdi ak günlük sakızı. Evet.

0: mı?
1: Hocam neydi bir de? İngiliz sodası mıydı?
0: Ha, o başka. Soda da
2: İngiliz
0: başka.
2: Sodası halk arasındaki karbonat. Şimdi,
1: seninle birlikte hayatımıza giren yeni
0: şeyler bak. Akgümüş sakızı mesela akciğerler için bir de çam sakızı şeyi, çam kozalağı macunu mesela bunları çok akciğerler için çok şey yapıyor. Öneriyor. Bunu doçent yani kardiyolog öneriyor. Ben uydurmuyorum yani oradan bir yerlerden duyuyor işte. Millet de oradan ahu yapıyor ya falan hocam işte bu spor programı.
1: İnanmazlar hocam. Ben de
0: yarın bir gün başına gelecek.
1: Denemeden bilemezler.
0: Ya hoca ne demişti diye şeye bakacaklar. Salim'e soracaklar hocam. Tertibi ben neydi diye bakacaklar.
1: Yani, biliyorsun özellikle Salim'in arkadaşları.
0: Salim'in arkadaşları yani fazla bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Çok yakınen takip eden arkadaşlar var. Onlara da buradan onlar selam böyle, olsun.
0: Evet onlara buradan selam biraz şey yapsınlar adını söyle. Yani bunları dikkate alsınlar.
2: Bizi muhtemelen izliyorlardır şu anda. İzliyorlar. Kerem abi, Ufuk abi. Selamlar. Ama hocamı seviyorlar.
1: Hocam
2: yani.
1: Sevgiler. Hocam milli ara...
0: Bak bir dur bir dakika bak. Milas'tan...
1: Tamam, bekliyorum.
0: Bak Milas'tan kim var? Şenkaya. Bak ne var? Fahri Yaşar. Fahri Yaşar Şenkaya Milas'tan. Bu da zeytinyağı şeyi gösteriyor. Tamam mı? Bu ne ya? Bunu
1: hocam yine ses açık unutmuşsun bak.
0: Yok kapattım ama bu yine açık.
2: O biliyorsun, bazen oluyor hocam.
0: Şimdi ondan sonra o da mesela zeytinyağında çok mühim. Her şeyde zeytinyağı. Ya yemekleri bak şimdi. Yemek yiyorum bir yerlerde. Kendim de evde yapıyorum. Hakiki zeytinyağıyla. Ya inan bana lezzeti o kadar şey değişik ki. O kadar olur yani ya. O kadar şey zeytinyağı yapılan yemekler güzel olur yani. Bunda bir
1: zeytinyağı deyince bu arada Ayvalık Cunda bölgesi hocam biliyorsun. Orada zeytinyağı, zeytinyağı biraz o bölgenin zaten meşhurdur.
0: Hepsi her taraf meşhur ya. Bizimki de Milas.
1: Ali Eren
0: Milas
1: kardeşim Şenkaya'dan. Var. O da eğer yayın izliyorsa selam olsun. O bölgeye gittiğinde tanışmıştık. O da işte bu işle yani zeytinyağıyla orada ilgilenen bir kardeşim. Beşiktaşlı bir kardeşim. Yayınımızı izliyorsa ona da buradan selam olsun.
0: Bizi de izliyorlar Milas'tan. Fahri bakayım ne soyadını bakayım unutmayayım ya. Fahri Yaşar kardeşim oradan selamlar gönderelim. Ya yiyecekler içecekler çok önemli.
1: Tabii.
0: Ya bir şey söyleyeyim tekrar son bir şey. Hemoglobin A1C. Bu 3 aylık kan şekeri.
1: Nedir?
0: 3 aylık kan şekerin senin. Ne,
1: bir daha söyler misin?
0: Hemoglobin A1C. Bunu
1: Hemoglobin
0: A1C. Herkese soruyorum kimse bilmiyor. Sen biliyor musun hemoglobin A1C'in kaç? 3 aylık kan şekerin. Bilmiyorsun.
1: Ben bilmiyorum.
2: Benim şeyde
0: kaç kardeşim?
2: Hemen söyleyeyim sen, hocam. 49.49
0: 4.9'dur. 49 olmaz.
2: Tamam. Kilolu olduğum dönemde şu an bir 33 kilo verdim. Şu anda 6.7.
0: Ya 6.7 sen
2: insülin direncim yani.
0: Şeker hastasısın.
2: Evet doğru. Şeker hemoglobin hastası olduğum için zaten zayıfladım.
0: Hemoglobin A1C.
1: 6.7 düşük kötü mü yani hocam?
0: Kötü. Ya 6
1: kaç olması yüksek olmasını iyi.
2: Olması lazım.
0: Olur mu? Altına
1: Altının altında
2: ama ben 49.5'tan geldim onu da
0: tamam,
2: söyleyelim.
0: Tamam şimdi ama düşmüştür diye düşünüyorum.
2: Yok en son yaklaşık
0: 6.7 çok. Benim 6.03 var ya ben bir şey yemiyorum al bak çayı da içmeyeceğim şimdi. Şeker koşuyorum içmeyeceğim.
2: Ama bende diyabet B başlangıcı vardı
0: i̇şte
2: ondan
0: evet,
2: dolayı.
0: Bravo ya şimdi bak.
2: Gittik hocam.
0: Şimdi doktorların söylediğini söyleyeyim ben buradakilere söyleyeyim. Esasında tamam mı? Ya... bugün şeye gittim bir okula gittim Mete arkadaşımıza. Şimdi okulda bunları öğretmeleri lazım. Ortaokullarda, liselerde. Tamam mı? İşte yani karaciğer testleri, böbrek kaç tane işte şeyler TSH, TR4 falan filan T3, T4. Ya 15 tane şey ezberleyecekler. Soruyorum hemoglobin A1C'ne kimse bilmiyor. Ya kardeşim gir baksanıza şu şeye. Kaç? Şimdi ben mesela şöyle de bir şey söyleyeyim bakın. Bu en önemlisi bu. Şimdi benim şeyin limit şeyde 115 diyor. O şey yapıyoruz ya tahlil yapıyoruz.
1: Evet.
0: Benim 104. Ne oluyor? Limitin altında değil mi? Ama yanlış. Hemoglobin A1C 6,03. Bir eyvah. Eyvah nasıl? Yani. Yani ona bakıp inanmasınlar. Aldanmasınlar. 3 aylık şekere baktırsın herkes. Çok önemli. Ya kalp krizlerinin bak şimdi ne diyor biliyor musun doktorlar? İnsülin denen şey var ya onu pankreas salgılıyor ya iğneyle alıyorsun, hapla alıyorsun. O insülin şekeri kaybetmiyor. sihirbaz değil. O yağ çeviriyor, bir yere atıyor.

0: İlk ben çok kilolu olduğum dönemde 49,5'tu.
1: 49,5 olmaz ya.
0: Aa, hocam benim mi? Ama bahsettiğim insülin değerleri.
1: İnsülin direnci.
0: Evet. Ha.
1: 49,5'tu. Ben sana emoglobin A1C söylüyorum. 49,5.
0: Hocam ben o kadar sizin kadar hakim değilim. Ben gittim.
1: Ben bana hakim ki... değilim, ben avukatım. Biliyorsun.
2: Bak Necati Bey demiş ki hocam limonlu bol şekerli çok sıcak çay her derde devadır. Yunus Bey demiş ki sevgili Salim Manav, küp şekerim bile HbA1c'si 45 olamaz. Hocam da korkmasın 6.3 gayet iyi demiş. Hocam geçelim artık maçlara. Bugün çünkü çok fazla maç var bu arada.
1: Bu da önemliydi
2: günün,
1: ya.
2: Efendim?
1: Bu da önemliydi yani.
2: Hocam önemli tabii.
1: 3 aylık işte. Şeker. Herkes konuştuk. Bilsin.
2: Sen deneyimlerini aktardın. Bunu çok ihmal etmemenin öneminden daha önce de bahsetmiştim. Bir kez daha hatırlatmış oldum aslında.
1: O zaman dinlememişlerdir. Şimdi dinlerler. Herkes tabii. Birbirine söyler.
2: Yani zaten biz mümkün olduğunca zaten bu konuları da konuşuyoruz
1: yani
2: son sayfada.
1: Yani bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Ben bunları doktorlardan, profesörlerden öğrenip burada anlatıyorum. Biliyor. Kendi bilgim falan ne olabilir? Şimdi ben buradan Kırgızistan'a demin şey çektim. Biliyor musun?
2: Evet gördük hocam.
1: Gördüm. Anarhan Hanım var bizim orada, Nadirova. Profesör. Geneliksel tıp şeyi profesörü Manas Üniversitesi'nde. Şimdi emekli oldu. Türkiye'ye geliyor gidiyor falan. Ondan da alıyorum bilgileri. Yani öyleyse tıpta Ahmet'ten Mehmet'ten falan filan değil yani. İşte dedim
0: yani
1: ki,
0: Aktar'a gidip
1: falan.
0: Gelmiyor buraya.
1: Güzel. Yok Aktar arkadaşım da var. Mehmet var. Şey Zafer var
0: bu
1: ama.
0: Bu arada hocam yani maçlara girmeden önce şunu söyleyeyim. Turkuaz Medya'dan ulaştırmadan Hasan Hüseyin abi beni getirdi şirkete. Getirirken öyle muhabbet ediyorduk falan. Güvenç hocam dedi inanılmaz güzel yemek yapıyor dedi. Bize de anlatıyor dedi, tarifler veriyor dedi. Dedim Güvenç hocam her masada var.
1: Ya bak şimdi geliyor yine ulaştırmadan.
2: Sordum, hocam baktım. Geçelim özetlere.
1: Geçelim de
2: daha sonra yine
1: kimse bilmiyor ya.
2: Neyi
1: bir baktı
2: hocam?
1: Yani ölçülerin kaç senin dedim şeylerin işte talihlerin bilmiyorlar. Ya sonra çıkarttı baktı var ya facia ya.
2: Bak hocam.
1: Neyse bakalım en güzel
2: şey. Müdahale geldi rejiden yayına. Günün maçları birazdan Uluslar Ligi'nde günün tüm maçlarının özet görüntülerini son sayfada sizlerle paylaşacağız kaçıranlar için. Bugün 21.45 seansında tabii çok fazla mücadele vardı. Ben de günün toplu sonuçlarını bir kez daha aktarayım. Kazakistan 2, Faroe Adaları 2, Arnavutluk 2, San Marino 1, Belarus 1, Finlandiya 0, Moldova 0, Slovakya 4, Estonya 0, İzlanda 0, Lüksemburg 0, Bulgaristan 2, Hırvatistan öne geçse de yine İspanya'ya mağlup olmaktan kurtulamadı. İspanya 2-1 karşılaşmayı kazanmayı başardı. İngiltere Çekya'yı 3-0'la geçti. İskoçya 1, Slovenya 2 ve İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Günün maçlarının sonuçları Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarını da bugünkü maçlarla noktaladık ve ilk milli arayı bu yıl Uluslar Ligi'ndeki ilk arayı tamamlamış olduk. İlk olarak hangi özete gidelim? Rejideki arkadaşlarıma da bir sorayım. İlk olarak hazır olan şu anda. Peki Hırvatistan-İspanya maçını o zaman akşamın en dikkat çeken maçlarından birisiydi. Hırvatistan-İspanya mücadelesinin özet görüntüleri kaçıranlar için bir kez daha Aspor ekranlarında.
3: Hırvatistan-İspanya maçına hepiniz hoş geldiniz. Uluslar Ligi A Ligi 3. gruptan sonra Hırvatistan'la İspanya Split'te stadyum Polyut'ta karşı karşıya gelecek. Bir tarafta yeniden eski günlerine dönmek isteyen Hırvatistan, diğer tarafta uzun süredir dünya futbolunun gündeminde olan bir numarası olan yenilmez bir takıma dönüşen İspanya, Lamine Yamal'lı İspanya. Split'te ilk düdük sesi geldi. Hırvatistan İspanya bir başka deyişle Hırvatistan yenilmezlere karşı maç başladı. Keyifli seyirler. Modric, Vlasic ceza sahasında, şut şansı Kovacic pasa gitti, Perišić vurdu, Pubil. İyi geldi Hırvatistan. Vuškovic, Luka Modric, Vlasic, Modric, Kovacic. Bu kez de iyi pas yapan Hırvatistan. Kovacic'ten sol kanada Perišić.

Perišić çekti sola, baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa, kaleci Simon Stanisic. Atak devam edecek, Jakic vurdu dışarıya. İyi geldi, etkili geldi Hırvatistan. Tempo yüksek, belki gol yok ama keyifli bir maç var. Stalo, Modric, Vlasic, Kovacic hareketli, solda Perišić var, sağda Matanović, Kovacic gitti, bıraktı Matanović, gol şansı olabilir, Matanović vurdu, Simon, Perišić gol! Ivan Perišić, Hırvatistan İspanya karşısında öne geçiyor, baskın bir hücum, Hırvatlar golü buldu, Split'te taraftarlar ayakta. Kovacic aldı topu, Matanović'i tercih etti. Onun vuruşu Simon güçlükle çıkardı ama dönen topu tamamlıyor Ivan Perišić. Hırvatistan 1, İspanya 0. Kubil. Kubil yerde, karar faul ve kartıyla geldi Lambrecht. Orası karıştı bir anda. Sarı kart çıktı Perišić'e. Bu müdahaleden sonra kartı gördü Perišić. Unai Simon. Hata geldi. İkinci gol şansı. Matanović Simon. Matanović dev bir şanstan sonuç alamadı. Simon ve Laporte anlaşamadı. Çok büyük bir hata. Ama Matanović bu hatadan sonuç alamıyor. Perišić. Gvardiol önünü aldı. Yamal ve Gvardiol içeride. Gvardiol kaleci çıktı, Unai Simon. Rodri. İyi pas Kukureya'ya. Olmo içeride, ona doğru. Olmo dokunamadı. Dani Olmo. Lamin Yamal şu ana kadar sahne almadı. Laporte. Laporte. Bomboş bir kafa, Oyarzabal kalecide kaldı, Livakovic. Aymeric Laporte. Çok iyi bir servis ama istediği kafa vuruşunu yapamıyor Mikel Oyarzabal. Bayena. Araya bıraktı Oyarzabal, sırtı dönük. Oyarzabal arkasındaki kişi ama kaybetmedi. Geriye döndü Bayena. Bayena'dan merkeze Pedri. Yanında Pubil var. Ona değil, Lamin Yamal'a gol şansı. Yamal yanağlara vurdu. Lamin Yamal. Korner bekliyor Yamal. Out dedi Lambrecht. İkinci yarıya İspanya başladı. Aymeric Laporte. Yerden pas. Oyarzabal bıraktı. Olmo. Kötü vurdu Olmo. Bu arada Jakic ve Olmo arasındaki gerilim diğer oyunculara da sıçradı. Bir anda ceza sahasının içi karıştı. Jakic onun yanına çağırdı Olmo ile birlikte. Erik Lambrecht. Jakic'in Olmo'ya bu reaksiyonu ve devamında gerginlik bir anda arttı. Bir penaltı kontrolü var değerli futbol severler. Evet, şimdi oynayın dedi Lambrecht. Şimdi savunmanın arkasına, Yamal gole gidiyor. Lamin Yamal, Livakovic'i geçti, yerde kaldı. Gözler Lambrecht'te. Korneri gösteriyor Lambrecht. Yamal, Livakovic'i geçti, yerde kaldı. Gözler Lambrecht'te çevrildi. Devam dedi Lambrecht. İspanya korneri kullanacak. Pedri'den Rodri'ye. Lamin Yamal, Yamal yaptı ortayı, Olmo dokunamadı. Dani Olmo yine gole yaklaştı İspanya.
Laporte, Merino pas geçmedi. Matanovic ayak koydu. Atak devam edecek. Lamine Yamal. Yamal içeri gönderdi. Kafa Stanisic'ten şut şansı olabilir. Olmadı. Dar açıda pasa gitti. Vuruş, gol! Mikel Merino! İspanya aradığı golü Mikel Merino ile buluyor. Baskı çok arttı. Çok bunaldı Hırvatistan. İspanya skora dengeyi getiriyor. Acil durumda camı kırınız. Mikel Merino 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda, 2026'da Dünya Kupası'nda bunu hep gördük. Kubarsi, Laporte ön alanda, Hırvatistan baskısı sürüyor. Topu kaybetti İspanya. Perisic. Perisic yaptı ortayı. Kafa vuruşu gelmedi Belio'dan. Savunmada Kubarsi'nin müdahalesi. Atak devam edecek. Baturina çekti soluna. Baturina ama orayı çok iyi perdeledi Mark Pubil. İlk yarıda da kaptığı toplarla etkili olan bir Hırvatistan, pozisyonlar bulan Hırvatistan vardı. Belio'ya gelmeden çok kritik hamle geldi Kubarsi'den. Hırvatların yeni yıldızlarından Baturina ikinci yarıda şans buldu. Kovacic ilk çalımı attı ama ikincide takıldı. Büyük bir hata geldi. Perisic vurdu, kaleci Simon. Zubimendi'nin hatası, ayakla çıkardı Simon. O birkaç dakikada Yamal'a özel diyelim. Perisic faulü yaptı. Kartı var. İkinci sarı, kırmızı kart Ivan Perisic. Kişi kalıyor Hırvatistan. Az önce ikinci gol atabilirdi Perisic. Saniyeler sonra takımını 10 kişi bırakıyor. Perisic'in itirazları. Perisic ve Kukureya. Burada yerde kaldı Kukureya. İnceleme tamamlandı. Kırmızı kart geçerli. 10 kişi Hırvatistan.

0: Jeremy Pino. Zubimendi. Merino! Mikel Merino! O girdi oyuna. Her şey değişti bir anda. Öne geçiyor İspanya. Mikel Merino. İlk yarıda Hırvatistan. İkinci yarıda Mikel Merino. Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında üçüncü golünü atıyor Mikel Merino. Son düdük sesi geliyor. İspanya Hırvatistan deplasmanında 2-1 ile kazanıyor. İlk yarıda öne geçen Hırvatistan ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. İspanya'nın yenilmezlik serisi devam ediyor. 42 maça çıktı İspanya'nın yenilmezlik serisi. Bu seriyi Hırvatistan da bozamıyor. İspanya Uluslar Ligi'nde ilk pencerede 4'te 4 yapıyor.
1: Evet, İspanya geriye düştüğü mücadelede Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu gruptaki diğer maçı da hatırlayalım. Sonrasında iki maçı birlikte değerlendirelim. İngiltere'de 7-0 mağlup etmişti Hırvatları deplasmanda. Kendi sahasında ise İngiltere Çekya'yı da 3-0'lık skorla geçmeye başardı.
2: İlk düdük İngiltere-Çekya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. İşaret geldi. Trent Alexander-Arnold. Doğrudan kaleye soran da Ornicek. Çerçeveyi buldu. İyi bir vuruş. Güzel bir kurtarış Ornicek'ten. Barajın üstünden topu aşırttı ve en köşeye. Direkt dibine göndermeyi başardı. Ornicek'ten muazzam bir kurtarış.
3: Baskı var İngilizlerden. Slama. Uzun oynadı Slama. Trent. Yeniden aldı Trent, çok süratli. Bıraktı pasını Kane'e. Kane çevirdi. Eze'den önce ters vuruş, gol! Topu kendi ağlarına gönderiyor. Kaptan Çufal. Direndi Çekya. 27. dakikada Kane'in sert ortasında Çufal topu kendi ağlarına gönderiyor. Anderson savunma arkasına, ceza sahası, Harry Kane! Kral attı yine! Harry Kane! Rekor kırdığı gecede bu maçı da boş geçmiyor Harry Kane. Farkı 2'ye çıkartıyor İngiltere. Ceza sahası içinde aldığı ilk pas bu. O pası asiste çeviren bir golcü kaptan Harry Kane. İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İngiltere başlıyor. Keyifli seyirler.
4: Lewis Kelly nefis döndü. Lewis Kelly bir de ters bacak arası rakibine, şimdi Trent aldı. Trent çekti. Baktı yaya. Harry Kane. Kane üst direkten dışarıya. Harry Kane. Radarına o çerçeve girdiği zaman bir şekilde o çerçeveyi buluyor. Anderson Trent. Anderson alamadı Anderson. Top kaybı İngiltere'de. Sadilek. Bu kez de top kaybı Sadilek'ten. Şimdi Morgan Rogers'ın koşu yoluna. Rogers birebir yakaladı Ranatsı. Morgan Rogers verdi pasını. Ceza sahası, çok klas bir gol denemesi. Topuyla Jude Bellingham, kaleci Ornicek gole izin vermiyor. Gözler Harry Kane'de, stoperler de geldi. Hall, yaptı ortayı. Harry Kane indirdi. Harry Kane attı. Dublesini yapıyor. Durmuyor. Durdurulamıyor kaptan. İngiltere farkı 3'e çıkartıyor. Harry Kane. Bir gol daha.

0: Yüksek top içeriye. Şimdi sert bir şut dışarıya. Lojek. Kaptan Lojek sever bu tip pozisyonları. Denedi şansını, top dışarı gitti. Wembley'de Harry Kane'in gecesi sona eriyor. İngiltere 3-0 kazanıyor ve üst üste 3. maçında da kazanarak, gol yemeden kazanarak serisini sürdürüyor.
1: Lig A grup 3'te favorilerin kazandığı bir akşam oldu. Gruptaki oluşan puan durumuna da hemen bir göz atalım. İspanya ve İngiltere günü galibiyetle tamamlamayı başardılar. İspanya bu grupta 4'te 4 yaptı şu ana kadar ve toplamda 42 resmi maçtır kaybetmiyor İspanyollar. İngiltere'nin 9 puanı var, Hırvatistan'ın 3 puanı var ama eksi 10 averaj tabii ki İngiltere karşısında alınan 7 farklı mağlubiyetin burada çok ciddi bir etkisi var. Çekya grubun puansız tek takımı. Özellikle ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz ama değişen yeni formatla birlikte de Çekya bizim bu anlamda çok muhtemel rakiplerimizden birisi. Lig A grup 3'te oluşan puan tablosu, puan durumu bu şekilde. Hocam İspanya bir an acaba mı dedirtti ama yine 1-0'dan dönmeye başardı.
2: Yalnız o arada var ya, ikinci golü kaçırdılar, 2-0 net.
1: Perisic kaçırdı, evet. Yani, savunmadaki bir hatadan.
2: Sonra net pozisyonları var birkaç tane daha şeyin. Yani, Hırvatların ya. O kadar çok
1: bugün bir reaksiyon verdiler. Yani, 7-0'lıklar yaptıktan sonra.
2: Savunma iki tane net pozisyonu kaçırdı. Net ama. Yani karşı karşıya. Doğru. Hırvatistan galibiyeti yakalayabilirdi ama orada benim adamım biliyorsun değil mi? Merino.
1: Evet, Mikel Merino.
3: Merino.
2: Benim adamım derken şu Galatasaray bunu alsın.
1: Yok, senin demiş. Hep ligimize, yani işte Galatasaray işte ya da diğer takımlar keşke transfer etse dediğin isimlerden biri ama zor tabii.
2: Zor tabii de alacak, veriyorsan 60-70 milyon böyle adam alacaksın, işte 45 milyon birine veriyorsun, tamam mı? Buna verip alacaksın ya. Çok yani müthiş bir adam. Her zaman da.
1: Orada İspanya'nın da 4'te 4 tabii ki yaptığı için çeyrek finali Uluslar Ligi'nde garantilediğini aktaralım. Bu grupta çok yüksek ihtimalle İngiltere'de yine çeyrek finale yükselecek gibi gözüküyor.
2: İngiltere'de iyi takım ya. İngiltere'de iyi takım. Zaten Dünya Kupası'nda Arjantin'le oynarken biliyor musun? Arjantin'e tekme tokat falan filan. Şimdi hiç unutmuyorum. 20-25. Dakikaya kadar faul bile vermedi İngiltere'nin lehine. 25. dakikada bir faul kazandı İngiltere, verdi neyse. Toyal başladı hakemi alkışlama falan filan. Çok acayip bir hakem verdiler. Kimdi o hakem bilmiyorum da. Herhalde Amerikalı bir hakemdi galiba. Amerikan futbolunun falan hakemi miydi neydi? İteleme, kakalama, vurma, tekme, tokata hiç böyle şey yaptı. Yani neticede İngiltere iyi bir takım. Yani orada şeyi eleyebilirdi.
1: Arjantin'i eleyebilirdi. Zaten çok yaklaşmıştı.
2: Yani eleyebilirdi. Yazık oldu o zaman da. Tuchel'de bazı şeyler yaptı. Biraz da
1: çok gereği yaslanmıştı o maçta.
2: Yok da müdahalelerde biraz, mesela bir maç evvel çok iyi müdahaleler yapmıştı. Ama o maçta iyi müdahaleler yapamadı. Doğru. Kızmıştı hatta.
1: Hocam özel bir reklamımız varmış gitmem gereken. Konuşmaya devam ederiz. Salim, ben de zaten bu gruba dair bir yorum alacağım. Kısa bir ara için sizlerden izin istiyoruz. Dönüşte Uluslar Ligi'ni konuşmaya devam edelim.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Liga Grup 3'teki iki karşılaşmanın da özet görüntülerini ekranlara getirmiştik. Hırvatistan deplasmanında İspanya 2-1 kazandı. İngiltere ise kendi sahasında Çekya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Günün geride kalan karşılaşmalarını yine ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Özet görüntüleri Uluslar Ligi'nden son sayfada olacak. Biraz daha bu grubu konuşalım. Çünkü yarım kalmıştı reklama gitmek zorunda kalmıştık. Hocam seninle kalmıştık. İstersen devam edelim seninle.
2: Ya bu grupta işte belli zaten.
1: İngiltere'yi beğendiğini söylüyordun.
2: Herhalde İngiltere çok iyi takım ya. Çok iyi adam. Bu Harry Kane ekstra bir adam. Yani ve ekstra bir golcü yani öyle diyeyim. İngiltere'de iyi futbolcular var. Ya baktığın zaman o tabii isimlerini falan ben pek bilmem. O, bir isim özürlüyüm ama bir iki tane hareket yaptı orada bir
1: futbolcu. Hangisi hocam? Ne bileyim. Numarasını hatırlıyor musun?
2: Yok. Ya ne olacak tık tık diye geçiyor yani. Ama çok süratli adamlar. Mesela bir top atıldı. Demin Salim'e söyledim. Mesela onu sol bek alabilirdim. Yani seri, çabuk, kuvvetli adamlar var İngiltere'de. Yani İngiltere burada şeyde...
1: Ama İngiltere'de işte bir türlü sonunu getiremiyor. Yani o kupayı bir türlü kazanamıyorlar. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da benzer problemleri yaşıyorlar hep. Dünya Kupası'nda da hep. Yani hı-hı, sona kadar gelip o son eşiği bir türlü yıllardır atlayamıyor İngiltere.
2: Şimdi şeydeki Katar'daki şeyde Harry Kane bir penaltı
1: Dünya
2: kaçırdı.
1: Kupası'nda,
2: Dünya Kupası'nda. Burada 2020. Da aynısını direğe vurdurdu bu sefer biliyor musun? Atsaydı olay değişecekti. Burada da öyle.
1: Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybetmişlerdi. 2020'yi yani, İngiltere'ye kaybettiler. İtalya'ya kaybettiler özür diliyorum.
2: Yani neticede İngiliz futbolu ya ben orada maç seyretmeyi çok seviyorum İngiltere'de bambaşka. Orada taraftar falan var ya.
1: Var mı özellikle sevdiğin bir stat?
2: Stat yoktu ben ki? Yani yok Arsenal'ı beğeniyordum orada. Ben Arsenal'ı tutarım yani biliyor musun? Hep şampiyon olsun diye. Bir de bizim gençliğimizde Nottingham Forest vardı biliyor musun?
1: Evet. Yeni yeni yine bir küllerinden
2: doğuyor.
1: Yine
2: bir doğdu, onlarda bir düşüyordu, gene evet, kurtardı falan. Geçen sene iyiydi birazcık. Yani İngiltere'de maç seyretmek bambaşka ya. Rakip takımın futbolcusu güzel bir hareket yapsın onu da alkışlıyorlar biliyor musun?
1: Tabii hocam.
2: O kadar güzel.
1: Orada artık ya bir de boşuna demiyorlar futbolun beşiği diye.
2: Bir de kültür evet, mesela ne biliyor musun? Mesela maça hazırlanırken ailece hazırlanıyorlar. Özel çoluk çocuk geliyor o günü sırf maçla ilgili.
1: Hocam bir etkinlik ailece yapılabilecek tabii, bir etkinlik yediden gibi görüyorlar.
2: Dersin
1: yani
2: ya.
1: Dışarıda bravo, yemek yemek gibi işte oturup kahve içmek gibi maça gitmek de bir aile ama maçın gelenek, o kültür.
2: Tabii günü öyle geçiriyorlar yani yemeğini yiyorlar maça gidiyorlar Almanlar oradan çıkıp falan. Hepsi yani ama İngiltere daha başka.

0: İnanılmaz.
1: Ama hani Almanlar da bu konuda böyle evet. hep özellikle işte Almanya'nın tamam işte büyük şehirleri işte Münih, Berlin vesaire ama küçük kentlerinde de mesela hep o takımlara sahip çıkılır oranın yani
0: sahip
1: yerlisi.
0: Çıkmanın ötesinde tamam mı? Yani bu bir o günü çocuklarıyla geçiyordu. Hani 7'den 70'e şimdi sinemaya gitseler çocuk filmine sıkılacaklar büyükler. Büyük filmine gidemezsin çocuk anlamaz bilmem ne işte falan ama bu ortak bir şey. Evet. Zevk, eğlence. Onun için de bunlar beraber her şeyi beraber yapıyorlar. Çok enteresan. Bak şöyle söyleyeyim. Bir gün Arsenal maçına gittim. O arada tam maç başlamadan da seyirci sayısını 34 bin ne hatırlıyorum da seyirci
1: ben
0: anons
1: eski
0: yaptı.
1: Eski stat mı hocam? Eski Ayböre stat. İşte. O şu anki geçtikleri de, stat
0: herhalde,
1: değil, değil mi?
0: O zaman seyirci sayısı 34 bin bilmem ne dedi. Tamam,
1: tamam
0: mı?
1: Da, bir, eski yıllar.
0: Tabii evet. Bir uğultu çıktı aklın durur. Yani stat'tan bir uğultu çıktı. Hani halkı şeyle böyle veya 34 bin yani seyirci tamam mı? Yani kültüre bak. Ne kadar enteresan değil mi? Hiç böyle bir şey var
1: hocam,
0: mı?
1: Hocam ne mutlu sana. Yani eski Arsenal'ı izlemişsin, yerinde izlemişsin. Eski
0: ya
1: stadyumda.
0: Chelsea falan antrenmanlarına gittim.
1: İngiltere'de şanslısın bu anlamda.
0: Bak, ya çok gittik gezdik. Gördür ya. Yani orada
1: 2028 Avrupa Şampiyonası da bu arada işte Birleşik Krallık ev sahipliği yapıyor. 4 ülke, onlardan bir tanesi de İngiltere olacak zaten. Bakalım İngiltere belki kendi ülkesinde ev sahibi olduğu turnuvada Avrupa Şampiyonluğu için daha farklı motivasyonla da mücadele edebilir. Uluslar Ligi'ni konuşuyoruz. Salim senden de bu iki maç özelinde İngiltere ve İspanya özelinde belki bir değerlendirme alabiliriz.
2: Yani şunu söyleyebilirim, en zor gruplardan birisi İspanya kaldığı yerden devam ediyor. Bence İspanya bunu Dünya Kupası'nı kazandığı için söylemiyorum. Zaten İspanya'da bilindiği üzere bir kurum yani nasıl diyelim önemli bir yapı var. Yani La Fuente bildiğiniz üzere genç milli takımlardan başladı. Genç milli takımlarla birlikte teknik direktör büyürken yani kendisi A milli takım sürecine gelirken kendisiyle birlikte bir oyuncu grubu da geldi. Dünya futbolunda şu an net bir şekilde oyun gücü en güçlü takım İspanya.
1: Evet.
2: Bunu net bir şekilde görüyoruz zaten.
1: En güçlü kadro değil belki ama en iyi
2: oyunu
1: takım.
2: Oynayan.
1: Evet.
2: Yani oyun gücü en yüksek olan rakibine karşı çözümler
1: 42
2: üreten.
1: 42 resmi maçtır kaybetmiyorlar.
2: Yani
1: daha da
2: kaybetmemesi
1: bu
2: gayet
1: rekor
2: normal.
1: Rekor gelişecek gibi.
2: Yani Dünya Kupası'nda da bunu net bir şekilde gösterdiler. Belki bireysel yetenek olarak mesela Fransa'nın hücum hattını düşündüğümüzde bireysel olarak İspanya'nın önüne geçebilirler. Ama ben İspanya'nın oyun gücünün dünyadaki en büyük oyun gücü olduğu görüşündeyim. Yine böyle bir modeli yakalamışlardı. Hatırlarsın Furkan. Güvenç hocam da hatırlar. Avrupa Şampiyonası'nı ve Dünya Kupası'nı peş peşe kazanmışlardı.
1: 2008-2010.
2: 2008-2010. O dönemde de kadroları tamam güçlüydü ama belli bir oyun modeli vardı. Oyun gücü vardı.
1: O dönem işte Barcelona'nın Guardiola'yla yavaş yavaş
2: oturtmaya çalıştığı
1: onların ektiği o tiki-taka oyunu zaten milli takıma da
2: yansımıştı. Santrafor hattında David Villa vardı. Fernando Torres vardı. Xavi Iniesta ikilisi vardı. Yine ikinci bölgeleri çok güçlüydü. Savunma hattında Sergio Ramos vardı hatırlarsın.
1: Evet.
2: Sergio Ramos'la birlikte yani o dönemin kadrosunu bir çırpıda sayabiliriz.
1: Puyol vardı,
2: Casillas vardı. Önemli bir milli takıma sahiplerdi. Bu grup çok zor bir grup. Bu grupta ben İspanya zaten çeyrek finalde lider olarak çıkacağını düşünüyorum. Kasım ayında oynanacak olan iki maç kaldı. Çekya burada en zayıf halkalardan birisi. Hırvatistan da hocamla maçı izlerken de dikkat ettik. Hırvatistan'ın da 1-0 öne geçtiğinde net yakaladığı pozisyon vardı. 2-0 olabilirdi. Hırvatistan burada bence grubu 3. sırada bitirir. Düşme hattında playoff oynar. Çekya'nın da küme düşeceği düşüncesindeyim. İspanya ile ilgili görüşüm bu şekilde. Ve benim dikkatimi çeken bir nokta şu, başarılı olan takımlara bakın. Bir dönem bunu Real Madrid yapıyordu. B takımını aldığı teknik direktörlere A takım seviyesinde çalışma imkanı sağlıyordu. Milli takımlarda işte bizim milli takımımızda da mesela hep devamlı bir yapılanmadan, kurumsallaşmadan bahsediyor. İşte yapılanma bu şekilde olur. Nasıl bu şekilde olur?

0: alırsın bir teknik direktörü, en alt yaş kategorisinden başlar, oyuncularla birlikte büyür ve sonrasında milli takım seviyesinde oynadığı oyun bellidir. Yani şu anda bakıldığında dünya futbolunda yani bu adamlar bu işi yapıyor ve başarılı oluyor. Sistemleri var.
1: Evet.
0: Yani sizin altyapınızda U17 takımınız 3-5-2 oynarken, A milli takımınız 4-6-0 oynarken olmaz bu işler. Neden olmaz? Çünkü ve sık sık da değişim var Furkan.
1: Evet.
0: Bunun da altını çizelim. Devamlı bir federasyon bünyesinde gençlik geliştirme dediğimiz olayda altyapıda hocalar değişiyor. Ve buradan bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Siz eğer orada göreve başladıysanız o görevde en az 5 yıl kalmalısınız. Size birincilikten, Süper Lig'den teklifler geldiği zaman gitmemelisiniz.
1: Doğru.
0: Yani gördüklerimden yola çıkarak bunları paylaşıyorum. Riva adeta bir dinlenme tesisi olmuş.
1: İlk takıma sonra gelelim mi?
0: Tamam, gelelim. Bu grupla ilgili yorumum, İspanya birinci olur, İngiltere ikinci olur. Çok güzel bir grup. İspanya'nın oynadığı futbol, oyun gücü keyif veriyor. İngiltere'de de Harry Kane zaten kaldığı yerden devam ediyor.
1: Evet, favorilerin kazandığı bir grup oldu evet. Şu ana kadar. İngiltere tek puan kaybını İspanya'ya yaşadı. İspanya 4'te 4 yaptı. Liga grup 3'te tablo bu şekildeydi. Devam edelim. Özet görüntüler.
2: Yalnız burada bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Tabii hocam.
2: 2-1 iken Harry Kane penaltı kaçırdı, biliyorsun değil mi? 3-1 olsaydı çevirmesi çok zordu İspanya'nın.
1: İspanya maçında evet, evet ilk maç.
2: Yani,
1: ilk
2: evet, yani 2-1 iken penaltı evet, kaçırdı, direğe vurdu, 3-1 olsaydı.
1: Evet, bambaşka bir senaryo olabilirdi olurdu. Tabii ki, doğru. Kane'in orada kaçırdığı penaltıda kırılma anlarından birisiydi o maç için. Lig B'ye geçelim. Lig B'de ise iki karşılaşma oynandı yine geride bıraktığımız gün. Grup 1'de İsviçre sahasında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu maçın önemli anlarıyla son sayfaya devam ediyoruz.
3: İki takım oyun alanına doğru yavaş yavaş ilerliyor değerli futbol severler. Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Maç başlıyor. Keyifli bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ervini. Musial. Şimdi bir hata savunmada. Pas bir plasa ve kalecinin üstüne. Dimitrievski topun sahibi. Alyonski korneri kullanma hazırlığında, paslaşarak kullandılar. Bardin dışarı doğru oynadı. Elif Elmas orta etkili kafa. Top üstten dışarı gidiyor. Elif Elmas'tan etkili bir orta. Bir savunmacı Stoyevski vurdu üst ağlardan. Geriye doğru çıkarılan top şimdi. Şut pozisyonu yerden dışarıya. Asfaltta dışarıya giden top. Siero, Ensan Siero. Yandan dışarı gitti top. Elif Elmas'ın pası isabetli olmadı ve İsviçre için bir karşı atak şansı. Kontra atağa dönüştü. Şimdi pas yerden ceza sahasına. Bir plase. Dimitrievski müdahalesiyle tehlikeyi önlüyor. Mbakan. Alyonski'nin kontrolünde top. Şimdi Alyonski topun çıkamayacağını anladı, bıraktı. Pas yanlış yere, büyük bir tehlike ve top ağlara gidiyor, gol. Savunmanın çok büyük hatasını Fabian Reiner affetmiyor. İşte Alyonski ile başlayan hatalar zinciri. Burada baskı Amdoni. Bu baskı sonuç verdi ve savunmanın inanılmaz hatası Rieder topu ağlarla buluşturdu. 1-0. Banzambi. Banzambi. Ceza sahasına gönderdi. Şut, kaleci kurtardı. Niko Elvedi. İsviçre adına ikinci gole yaklaşan oyuncu. Remo Freuler. Endoin. Boşluk arıyor İsviçre. Endoin. Banzambi'ye bıraktı. Kaleyi düşürüyor ve gol. Kaleci Dimitrievski'nin büyük hatası. Banzambi durumu 2-0 yaptı. 73. dakika.

0: Dimitrievski çok büyük bir talihsizlik elbette. Kendi ve takımı adına İsviçre'ye iki farklı üstünlüğü yakaladı. Zambi baskı yaptı. Bu baskı sonuç veriyor ve toparlandı, 3. gol. Darendoy. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında farka koşuyor, 3. gol. Darendoy da 4. maçında 2. golüne ulaşıyor. Golde Manzambi'nin katkısı da çok büyük. Yaptığı baskı, Gastarov'un hatası. Darendoy'un golü. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Esigin. Kaçta başarı yok. Yeniden topu kazandılar. Pas ceza sahasına. Sanchez. Savunmaya çarpan top, korner. Sanchez pas yerine kaleyi düşünse bir büyük fırsattı. Savunmanın son andaki müdahalesi Muslio'yla. İsviçre 4-4 ile yola devam ediyor. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0 maç sonucu.
1: Evet, İsviçre'nin de galibiyeti bu şekildeydi. 3-0'lık bir sonuç Kuzey Makedonya karşısında. Hocam, İsviçre'de böyle yıllardır böyle sessiz sedasız her Avrupa futbolunda bir istikrar yakalayan ülkelerden birisi. Bak, 4'te 4 yaptılar Lig B'de İsviçre. Artık Lig A'ya geldik, neredeyse kesin gözüyle bakıyoruz. Ve Dünya Kupası'nda da çeyrek finalde Arjantin'e elendiler. Ve son yıllarda da herhalde ıska geçtikleri bir büyük turnuva hatırlamıyorum.
2: Ben de hatırlamıyorum da ama hep istikrarlı bir şeyleri var. Hoca da çok iyi. Yani biz
1: Murat Yakın. Evet, Murat Yakın var. Uzun yıllardır.
2: Onun için de İsviçre'ye çok sempati duyuyorum. Bir Türk teknik direktör var orada. Çok da başarılılar, izliyorum. İyi oynuyorlar ya. Burada %99 çıkarlar diye düşünüyorum.
1: Evet, birazdan gruptaki diğer maçın da özet görüntülerini ekranlara getireceğiz. İskoçya ve Slovenya bu gruptaki diğer iki takım. Arkadaşlarımız özet görüntüleri hazırlıyorlar. Geldikçe hemen bekletmeden sizlerle paylaşıyoruz. Salim, sen ne dersin? 3-0'lık bir galibiyet. Bu grupta rahat ilerliyor İsviçre şu ana kadar.
3: Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Murat Yakın Hoca ile birlikte uzun yıllardır devam ediyorlar. İsviçre Dünya Kupası'na gitti, ifade ettiğin gibi. Onun dışında hiçbir turnuvayı boş geçmediler. Dünya Kupası'nda bence başarılı bir tablo ortaya koydular. Zaten oyuncu havuzu da gayet iyi. Bunu söyleyebilirim. Bugün de net bir galibiyet aldılar. Bu gruptan direkt çıkan takım İsviçre olur. Slovenya'da playoff oynar diye düşünüyorum.
1: Manzambi burada İsviçre'nin şu anda en dikkat çeken tabii yeteneklerinden birisi. Freiburg'taydı, evet. Geçen yıl Aston Villa onu bu yaz kadrosuna katmıştı zaten Dünya Kupası esnasında. Bugün de oyuna ikinci yarıda girmesine rağmen bir gol kaydetti. Şimdi bir yandan kadroya bakıyorum.
3: Bu arada gurme bir bilgi verelim. Murat Yakın Hoca Muhammed Salah'ın ilk böyle piyasaya çıktığı dönemde birlikte çalışan teknik direktörlerden birisi. Basel'de, evet. Doğru. Basel'de teknik direktörlüğünden.
1: Bu arada kadroda Salim, şimdi İsviçre'de bir yandan işte üst seviyede mücadele ederken aslında kadroda hala böyle iskeleti koruduğu bazı noktalar da var. Evet. Mesela Ricardo Rodriguez sol bekleri, hatta işte sol stoper de oynayabiliyor. Yıllardır mesela mil takımda oynuyor. Çoğu zaman ligimize transfer dönemlerinde adı da geçen
3: bir dönem ismi Fenerbahçe ile anılmıştı.
1: Evet, işte Akanji var. Şu anda galiba Inter'de en son, eğer bir yere transfer olmadıysa. O da uzun yıllar City'de oynadı, Dortmund'da oynadı. Nico Elvedi var, işte Fröler var, Endoy genç ama artık deneyimli isimlerinden birisi bu kadronun. Yani İsviçre gerçekten uzun yıllardır da birbiriyle oynayan bir oyuncu grubu da var hocam. Bu da işte herhalde başarıyı getiriyor değil mi mil takımda? Kadro istikrarı
2: da bir de şeyi, yani bunlar bir takım ruhu var bunlarda.
3: Evet.
2: İyi futbolcular var. Hocaları da çok iyi. Bir uyum içerisindeler. Ya uyum olmadığın zaman istediğin kadar iyi futbolcular olsun, tamam mı? Futbolcular arasında, teknik heyet arasında bir uyum olacak. Herhalde şeyde federasyon falan diye çok iyi, yani taraftarlar falan hepsi bir bütün olmuşlar bunlar. Bu sene çıkarlar. Zaten Yani Arjantin'e elendiler ya. Arjantin'e de yani şimdi var ya pek negatif olarak bakıyorum Arjantin'e, biliyor musun?
1: Sen yani, sevmiyor musun Arjantin'i?
2: Ya sevmiyorum
1: yoksa
2: diye.
1: Beğenmiyor musun ya?
2: Hayır ya, ama tekme tokat oynuyorlar ya. Öyle o bir tane Faraday ismi ne var biliyor musun?
1: Faraday.
2: Türkiye'de ismi geçiyordu falan. Bizim Mahmut onu çok metreder.
1: İyi oyuncu ama o ülkesine transfer oldu.
2: Tamam da ya tekme tokat. Adam dövmeye çıkmış mesela orada.
1: Öyle tarzı zaten.
2: Yumruk atıyorlar ama bu sefer olmaz. Yani ya bakıyor adama vuruyorlar ediyorlar. Arkada böyle bir şey yok. Yani hocaları nasıl biraz, onları şey yapıyor.
3: Özellikle finalde de yalnız final maçında da çok sert
1: onun
3: oynadılar.
1: Çok meşhur bir Hollanda maçı var biliyorsunuz. 2022 Dünya Kupası'nda Katar'daki orada Hollanda Arjantin maçı vardı. Biraz da böyle olayla geçen bir maçtı. Hatta maç sonu Weghorst'la Messi tartışmışlardı. Bir diyalog olmuştu evet. Aralarında. Orada maç esnasında bir pozisyon var. Paredes topu Hollanda yedek kulübesine doğru vuruyor ve sonra bir anda böyle sahada karışmıştı. Biraz gaddar bir oyuncu Paredes zaten. Yani mizacı da öyle hocam. Aslında tam Süper Lig'e göre biliyor musun? Buraya gelse bu ligde hangi takımın ya, formasını giyse çok ya. Sevinir bence.
2: Yok ya atılır. Bence ya. Öyle. Melo falan vardı.
1: Tamam çok sevindim
2: ama...
1: hocam.
2: Ya Melo şeydi hocam, ama Melo, böyle değil ya. Buna
1: yani neredeyse efsane bir oyuncu oldu Galatasaray'da. Tamamdır. Hala bugün ondan bahsediliyor.
2: Dakikada atarlar bunu ya. Bu o kadar olmaz ya. Bu aleni manevri ya. Yani şöyle bizim...
1: Ben senin kadar...
2: Yok. Şeyde...
1: bu konuda çok bak, şey değilim yani.
2: Bizim
1: böyle
2: futbol terimleri vardır tamam mı? İşte diyoruz ya bazen kazma, balta, şu falan var. Bu kasap pislik mı? Yapıyor. Pislik yapıyor. Kasap
3: da vardır.
2: Kasap da var da bu pislik denir yani. Pislik yapan bir tip yani. Öyle denir bizim futbol şeyinde, literatüründe. Onun için yani burada yani o... Olmaz, o kadar olmaz aleni ya.
1: Ben
2: yani,
1: bu arada bilmiyorum tabii hala Paredes'in yaşı ya 31 ya 32 olması lazım o seviyelerde. Belki daha genç de olabilir. Hala bir burası için bir ihtimal görüyorum yani ufukta. Trabzonspor'la çok ciddi anıldı
3: evet.
1: Bu yaz döneminde.
3: 1993 ya da 1994 evet. Doğumlu.
1: Bu arada benim yani her şeyin ötesinde beğendiğim de bir oyuncu. Ben bak, beğeniyorum. Bence şimdi, iyi bir orta saha oyuncusu.
2: Bak şimdi milli
1: takımında görmek isterim ben mesela.
2: Milli takımımıza gelince söyleyeceğim. Bize tamam. Türkiye'de 6 numara
1: o zaman
2: yok.
1: Biraz daha hızlanalım i̇şte, çünkü tamam. Milli takımda konuşmak için yeterli evet. Vaktimiz de olsun. İskoçya-Slovenya maçı dedik. Birazdan özet görüntüleri hazır olduğunda paylaşacağız ama hangi maçla devam edelim diye rejiden de arkadaşlarımdan bir ufak destek rica edeyim. Hazır olan peki, Lig C ile devam ediyoruz. Belarus ve Finlandiya arasındaki karşılaşma akşamın bir diğer mücadelesiydi. Bu maçı ise Belarus sahasında 1-0 kazanmayı başardı.
4: Uluslar Ligi, C Ligi 1. grupta Belarus'un konuğu Finlandiya. 3 maç sonunda Finlandiya 7, Belarus 4 puanda. Maçta henüz ilk dakika. Savunma topu uzaklaştıramadı. Şumanski süper bir gol. Artem Şumanski. İlk dakikada Belarus golü buluyor. Çok şık vurdu. Ağları havalandırdı. Artem Şumanski. Belarus maça golle başlıyor. Finlandiya beraberlik arıyor. Baskı sonuç getirdi. Peltola vurdu. Kalecide kaldı Lapukov. Belarus atakta. Orta yerden. Yerde kalan bir isim. Gözler hakemde karar penaltı. Sasha Stegeman beyaz noktayı gösterdi. Şumanski yerde kaldı. Penaltı kazandı Belarus. Volkov topun gerisinde. Volkov vurdu Radeski. Penaltı kaçıyor. İkinci gole yaklaştı Belarus. Volkov'un penaltısını çıkarıyor. Köşeye böyle uzanıyor Radeski. Sol kanadı kullanıyor Finlandiya. Savunmadan sekti. Arka bölümde bir fırsat ama müdahale geldi. Feşe'nin müdahaleyi yapan isim. Korner kullanıldı. Vuruş direkten döndü. Finlandiya için büyük bir şans. Svanbak sonuç alamadı. arka bölüme açılan top yakın mesafede direğe vurdu Svanbak. Görüntüler ikinci yarıdan. Finlandiya atakta, sert bir şut ama top dışarı gitti. Keskinen. Serbest vuruşu kullandı Finlandiya. Kafalardan seken top, sonuç gelmedi. Hatanın devamında top dışarı gitti. Beraberlik aramaya devam ediyor Finlandiya. Vuruş geldi, kalecide kaldı Lapukov. İkinci yarıda oyuna dahil oldu Jukola. Jukola'nın şutunda iyi yer tuttu Lapukov. Belarus korneri kullandı. Kafa vuruşunda az farklı top dışarı gitti. İkinci gol şansı ama sonuç alamadı Melnichenko. Son bölümlerde bu ataktan da Finlandiya sonuç alamıyor. Sasha Stegeman'dan son düdük sesi geliyor. Belarus Finlandiya'yı tek golle geçiyor. Maçın skoru Belarus 1, Finlandiya 0.
1: Lig C'de Belarus'un Finlandiya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın özet görüntüleri bu şekildeydi. Az önce İsviçre-Kuzey Makedonya maçından bahsetmiştik. O gruba bir kez daha dönelim. Lig B'de, grup 1'de. Günün bir diğer maçında ise İskoçya ile Slovenya karşı karşıya geldi ve Slovenya deplasmanda rakibini 2-1 ile geçmeyi başardı.
4: Hampton Park'ta Uluslar Ligi B Ligi 1. grupta İskoçya'nın konuğu Slovenya. Sebastian Pokonjoli görüntüde ve Bosnian Cesar, iki teknik adam üst üste ekrana yansıdı. Slovenya atakta, savunmanın arkasına bir top, konuk takım etkili geldi. Gol şansı, savunma müdahaleyi yaptı. Önemli bir fırsat. Çerim vurdu. Savunmanın hamlesi. Skoç atakta. Sert bir müdahale. Yanındık yerde. Erik Janza sarı kartı görüyor. Serbest vuruşu İskoçya kullanıyor. Pasa başlattı İskoçya. Genindook ceza sahasında arka bölüme gönderdi. Kafa vuruşu, dönen top karambol ve top ağlara gitti. Ryan Christie. İskoçya Christie ile öne geçiyor. Genindook onun çevirdiği top. Kafa vuruşu direkten döndü. Son dokunuşu yapan Ryan Christie. Jack Hendry direğe takıldı ama Christie golü atıyor. Beraberlik arıyor Slovenya. Gol şansı, vuruş geldi. Savunmanın müdahalesi, top dışarı gitti. Zambi Potnik. Potnik'le iyi bir fırsat buldu Slovenya. Sonuç gelmedi. Görüntüler ikinci yarıdan. Beraberlik golü geliyor. Matko. 56'da Slovenya İskoçya deplasmanında beraberliği buluyor. Kaptırılan top. Pas Matko'ya. Ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor.

0: geçti. Bu kez topu ağlara yolluyor. İlk golü atan Matko pası veriyor. Golü atan Daniel Sturm. Maçta son bölümler. İskoçya beraberlik arıyor. Ceza sahasında gözler hakemde, yerde kaldı McPake. Devam dedi Jose Maria Sanchez. Son düdük sesi geliyor. Slovenya geriye düştüğü maçta Hampden Park'ta İskoçya'yı 2-1 mağlup ediyor.
1: İskoçya 1, Slovenya 2 maçın da önemli anları bu şekildeydi. Hocam sanki İskoçya'nın bir tane penaltısını yemiş
2: evet.
1: Maçın İspanyol
2: hakemi. Daha ne olacak ya, arkadan iteliyor ya. Nasıl penaltı olacak? Bu var yok mu yani?
1: Dakikalardaki pozisyondan işte, bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Sonra.
2: Ya var çağıracak arkadaş. Ya sen hakem bir daha baksın ya. O anda hakem veremeyebilir. Son dakikalar, son saniyeler. Var çağıracak.
1: Bu arada hocam Lig B grup 1'deki puan durumu. Burada da tabii az önce bahsettik, İsviçre 4'te 4 yaptı. Artık Lig A'ya doğru emin adımlarla ilerliyor İsviçre. Slovenya bu galibiyetle puanını 7 yaptı ve önemli bir avantaj yakaladı. Grupta ikinci sırayı alırsa onlar da hatırlatalım playoff oynuyor Lig A'ya çıkmak için grup ikincileri. İskoçya 4 puanda kaldı. Makedonya zaten henüz grupta golü daha yok ve kalesinde 10 gol gördü. -10 averajla son basamakta Kuzey Makedonya. Slovenya adına da önemli bir galibiyet. Penaltı pozisyonundan bahsediyordun hocam.
2: Ya,
1: bence de net bu, penaltıydı bu arada.
2: Penaltı olsa, beraber olsa
1: aynı puanda olacaklar. 5-5.
2: Evet, yani. Şimdi gidecek. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Slovenya da iyi bir takım.
1: Evet. İsviçre'de ilk golü, geçiş oyunu takımı olmuş Slovenya.
2: İsviçre'ye de ilk golü onlar atmıştı. Hatırlıyorum, evet. Yani öyle hatırlıyorum.
1: Doğru.
2: İskoçya'nın, ya İskoçya'nın da savunması
1: 2-1 kaybettiler.
2: Yani yol İsviçre'ye. Evet. Yol geçen anı gibi İskoçya'nın savunması. Çok kötü duruyorlar ya.
1: İskoçya yani dünya kupasındaydı. Gruptan çıkamadılar. Tek galibiyetleri vardı.
2: Çıkamaz ya, kötü.
1: Bizim gibi onlar da grupta veda ettiler. Teknik direktör değişikliği yaşadılar. Steve Clark vardı, o gitti. Sebastian Poconioli geldi. Genç bir teknik adam. Belçika Ligi'nde uzun yıllar görev yaptı. O da çok iyi başlayamadı İskoçya'da.
2: Ya çok kötü savunması. Bizim takım bunlara 10 basar ya. Yani şey demiyorum da,
1: evet.
2: Yani İskoçya'dan çok çok iyiyiz biz. Slovenya'dan da iyiyiz.
1: İskoçya'nın da santraforu Oli McBurney, o da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de forma giyiyor. Evet. Geçen yıl Championship'te iyi bir performansı vardı. Premier Lig'e çıktıktan sonra Oli McBurney de İskoçya milli takımına çağrılmaya başladı yine tabii. Teknik direktör değişikliğinin de bunda etkisi olmuş olabilir. Salim, var mı ekleyeceğim bu maça dair bir yorum? Yoksa devam edeceğim özetlerle.
3: Yani bu grupta ilk bölümde de söylediğim gibi İsviçre zaten lider olarak çıkar. İskoçya'yı ben de beğenmedim. Makedonya da zaten avaraj takım oldu bu grupta.
1: Evet.
3: Muhtemeldir ki C ligine düşecekler.
1: Bu ligde de sanki artık yerler az çok sanki belli.
3: Evet,
1: gibi.
3: Yerler
1: biraz
3: belli.
1: Slovenya ile İskoçya hani ikincilik için bir mücadele verebilirler kalan iki maçta, ama burada
3: ama
1: da Slovenya bugün kazanarak
3: iyi bir takım oluşturmuş.
1: Evet, bir avantajla yakaladılar zaten. Önemli bir galibiyet aldı deplasmanda. Devam edelim özet görüntülerle. Lig C'ye geçelim bir kez daha ve Kazakistan'la Faroe Adaları gollü bir mücadeleye sahne oldu bu karşılaşma ve kazanan çıkmadı. Bu maçın özet görüntüleriyle devam ediyoruz. UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 3 4. hafta mücadelesinde henüz grupta galibiyeti bulunmayan iki ekip Kazakistan ve Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. İki teknik adam arka arkaya ekranlara geldi. Köşe vuruşu kullanıyor Faroe Adaları, kafalardan seken top. Son anda bir müdahale ve bir köşe vuruşu daha kazanıyor Faroe Adaları. Direğe de çarpan top, savunmanın öncesinde bir müdahalesi var. Yine köşe vuruşunu kullanıyor Faroe Adaları. Orta geldi, bir kafa ve top ağlara gidiyor. Knutsen öne geçiyor.

0: diyor. Faroe Adaları, Kazakistan file bekçisi Anar Bekov boşa çıkıyor. Knudsen çok iyi yükseldi ve çok düzgün bir kafa vuruşu, 1-0 öne geçiyor Faroe Adaları. Uzun bir pas, etkili geldi konuk ekip. Sol çaprazdan vuruş, top direkten dönüyor. Agnarsson çok iyi sarktı savunma arkasına, vuruşu ikinci gole çok yaklaşıyor Faroe Adaları. Görüntüler ikinci yarıdan, yine Faroe Adaları çok etkili geldi sol ayakla, çok sert bir vuruş, isabet yok. Şu ana kadar karşılaşmada daha etkili pozisyonları bulan taraf konuk ekip Faroe Adaları oldu. Sert bir müdahale, hakem önce avantaja bıraktı. Sonrasında düdüğünü çalıyor ve Agnarsson sarı kart görüyor Faroe Adaları'nda. Serbest vuruş kullandı Kazakistan, direkt olarak kaleye. Çok etkili bir vuruş, direğe de çarpıyor bu top. Kazakistan'da vuruşu yapan oyuncu Samorodov. Dakika 63. Yine atakta Faroe Adaları. Uzaklardan harika bir vuruş. Fark 2'ye çıkıyor. Muhteşem bir gol Turi. Deplasmanda skoru 2-0 yapıyor Faroe Adaları. Topun gelişine olağanüstü bir vuruş Turi'den. Gecenin en güzel gollerinden birisine imza atıyor Turi. Kazakistan hücumu, Agnarsson sarı kartı var. Samorodova müdahalesi ve ikinci sarı kartına başvuruyor maçın hakemi. Kırmızı kartla oyun dışında Agnarsson. 10 kişi kalıyor Faroe Adaları. Farkı azaltma çabaları sürüyor Kazakistan'ın. Uzaklaştırılamayan top, bir karambol, vuruş, direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Fark 1'e iniyor. Mali şans da yanında, burada direğe de çarpıyor bu vuruş ve farkı 1'e indiriyor Kazakistan. Baskı sürüyor ev sahibi ekipte. Dakika 76 orta, Alip vurdu ve durum 2-2 oluyor. Savunmadan ileriye çıkan Alip kafa vuruşu top ağlarla buluşuyor. Kazakistan eşitliği yakalıyor. Burada sert bir müdahale, bir kırmızı kartta Kazakistan'da Mali'ye çıkıyor. Mücadelede kalan bölümde ise başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Kazakistan 2, Faroe Adaları 2. Evet, bu iki takım yine grupta henüz bu maçta da çıkan sonuçla birlikte galibiyetle tanışamamış oldu. Puanları paylaştı Kazakistan ve Faroe Adaları. Devam edelim. Lig C grup 3'te günün bir diğer maçı Moldova-Slovakya mücadelesiydi. Slovakya deplasmanda rakibini farklı mağlup etmeyi başardı.
1: Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Arena Combetare'de Arnavutluk'un konuğu San Marino. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR odasında da Onur Özü Toprak var. Roberto Sevoli görüntüde, San Marino teknik direktörü. Arnavutluk atakta, kafa vuruşu top dışarı gitti. Christian Aslani, eski bir Beşiktaşlı Aslani burada çerçeveyi bulamadı. Nohutuk yine etkili geldi.

0: Gezi. Ayak dışıyla bir vuruş. Top dışarı çıktı. Ernest Muçi. Trabzonsporlu Muçi, o da maça ilk 11'de başladı. Uzun bir top savunmadan. Dakika 11. Muçi. Muçi çevirdi. Manay vurdu. Savunmadan döndü. Aslani nefis bir gol atıyor. Christian Aslani ile Arnavutluk öne geçiyor. Ray Manay, onun vuruşu savunmadan döndü. Hedefi çok uzaklardan buluyor Christian Aslani. Çok şık bir gol. Arnavutluk ikinci gol için geldi. Manay vurdu. Top direğe çarptı, dışarı gitti. Arnavutluk yine atakta. Manay, kaleci başarılı Colombo. İlk yarıda son anlar. Zincirleme hatalar Arnavutluk savunmasında. San Marino hatağına dönüştüğü dar açıdan bir vuruş. Kaleci başarılı Hisay. Görüntüler ikinci yarıdan. Arnavutluk farkı arttırmak istiyor. Orta geldi arka bölüme. Kontrol, dar açıdan bir vuruş, savunma karşıladı. Manay'dan önce yine savunma. Arnavutluk'un gole yaklaştığı an sonuç gelmedi. Dakika 66. San Marino atağı, gelişine bir vuruş, top ağlara gitti. Bir offside beklentisi vardı San Marino'lu oyuncularda. İlk başta sevinmediler ama sonrasında Lorenzo Lazzari'nin gol sevinci futbolda nadir gördüğümüz anlardan birisi. San Marino golü atıyor. Dakika 90. Arnavutluk galibiyet için geliyor. Top boşta kaldı. Vuruş geldi, kaleci Colombo. Aslani vurdu. Colombo bu kez gole izin vermedi. Korneri kullandı Aslani. Penaltı beklentisi, gözler Mehmet Türkmen'de. Oyun devam ediyor. Arnavut oyuncuların itirazları var. VAR'dan Onur Özlü Toprak'tan gelen bir inceleme uyarısı, pozisyonu izledi Mehmet Türkmen ve penaltıyı işaret ediyor. Aslani topun gerisinde. 90+3'te Christian Aslani penaltıdan Arnavutluğu yeniden öne taşıyor. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Christian Aslani. Maç sona eriyor. Arnavutluk San Marino'yu sahasında 2-1 mağlup ediyor.
1: Yakından tanıdığımız birçok önemli ismin kadrosunda bulunduğu Arnavutluk, evet, San Marino'yu 2-1 mağlup etti. 2 golde Christian Aslani'den geldi. Özellikle ilk gol gerçekten muazzamdı. Aslani'de Arnavutluğu taşımaya devam ediyor. Ernest Muçi ilk 11'de maça başladı. Reymanay yine Sivasspor'un golcüsüydü. Arnavutluk forması giyiyor. Yakından tanıdığımız isimler demişken, o zaman Fenerbahçe'nin de takım kaptanı olan Milan Škriniar'ın yarın yine formasını giydi. Slovakya deplasmanda Moldova'ya konuk oldu ve bu karşılaşma 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başardı.
0: Uluslar Ligi C Ligi 3. grupta Slovakya Moldova deplasmanında. Vladimir Weiss görüntüde, Slovakya teknik direktörü. Moldova atakta. Dakika 4. Uzaktan bir vuruş, top dışarı gitti. Vladimir Frateya vurdu, top dışarı çıktı. Ilian Popescu, Moldova teknik direktörü ekrandaydı. İlk tehlike Moldova'dan. Ev sahibi maçı etkili başladı. Karşı karşıya pozisyon.

0: Vuruş dışarı gitti. Niki Klaskenko. Büyük bir şans ama bu fırsat kaçıyor. Serbest vuruşu kullandı Slovakya. İçeri çevrilen top boşta kaldı. Škriniar. Škriniar bir vuruş daha. Karambol ve top ağlara gitti. David Streleš ile golü buluyor Slovakya. Moldova maçı iyi başlamıştı ama golü bulan Slovakya oldu. Milan Škriniar üst üste şutlar, savunma geçit vermedi ama devamında kale alanında son vuruşu yapıyor David Streleš. İlk yarıda son bölümler. İkinci golü arıyor Slovakya. Top açıldı. Atak sağ kanattan devam edecek. Uzaktan bir vuruş. Kalecinin hatası top ağlara gidiyor. Suslov vurdu. Kaleci Seleatnik'in büyük hatası. 2-0 yakalıyor Slovakya. Suslov. Hata yapan Seleatnik. Skor 2-0. Görüntüler ikinci yarıdan. Üçüncü gol şansı. Gelişine bir vuruş. Top ağlara gitti. 3-0. David Hansko. Barastin. Pozisyonu böyle hazırladı. Şık bir vuruş. Savunmaya da çarptı. Ağlara gitti. Hansko. Slovakya, Moldova deplasmanında çok rahat. Uzun bir pas savunmanın arkasına. Dördüncü gol şansı. Kaleci başarılı Seleatnik. Sauer sonuç alamadı. Dakika 75. Sauer ceza sahasında. Sauer çevirdi. Dördüncü gol atan Haraslin. Üçüncü golün asistini yapmıştı Lukas Haraslin. Bu kez golü atıyor. 75'te 4-0 yakalıyor Slovakya. Slovakya savunmasında hata. En azından bir gol bulmak istiyor Moldova. Uzaktan bir vuruş. Son anda müdahale geldi. Kaleci Graif'tan. Moldova bu ataktan sonuç alamıyor. Slovakya deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup ediyor.
1: Slovakya zorlanmadan Moldova deplasmanında 4-0'lık skorla kazandı. Milan Škriniar yine sahaya kaptan olarak çıktı Slovakya'da. Lig C'ye devam edelim. Sıradaki özet görüntülerimiz grup 4'ten olacak Lig C'de ve Estonya-İzlanda maçının önemli anlarıyla devam ediyoruz.
0: Uluslar Ligi C Ligi 4. grupta Lillekülä Arena'da Estonya'nın konuğu İzlanda. Henüz ilk dakika. İzlanda etkili geldi ama faul kararı. Jürgen Henn görüntüde Estonya teknik direktörü. Estonya atakta. Orta arka bölüme. Gelişine bir vuruş. Top dışarı gitti. Leci Valdimarsson son anda parmaklarının ucuyla dokundu. Gole Rasmus Petson'a yaklaştı Estonya. Korneri kullandı İzlanda. Kafa vuruşu, savunma ve kaleci. İzlandalı oyuncuların itirazları var. Oyun devam ediyor. Önce savunma, sonrasında kaleci Matvei Igonen. Estonya'da gole izin vermiyor. Thordarson, onun itirazı vardı. Estonya atakta. Uzaktan bir vuruş ama top dışarı gitti. Robbie Sarma. İlk yarının son bölümünde Estonya etkili, vuruş kaleci başarılı. Valdimarsson. Petson ve Valdimarsson yine karşı karşıya. Yine gole izin vermiyor kaleci Valdimarsson. Görüntüler ikinci yarıdan. Estonya atakları devam ediyor. Yerden bir vuruş Valdimarsson. Robbie Sarma.

0: etkili olmaya devam ediyor Estonya. Çalım geldi. Çevrilen top, gol şansı. Kale ağzında büyük fırsat ama izin vermedi Valdimarsson. Şu ana kadar İzlanda adına maçın yıldızı kaleci Valdimarsson. Maçta duraklama anları. İzlanda için bir şans. Savunma son anda ayak koydu. Atak devam ediyor. Orta geldi. Kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Martin Kusk'tan çok önemli bir müdahale. Burada hamleyi yapıyor Kusk. Son bir şans arayacak İzlanda. Ama 90 dakika bu kadar diyor İskoçyalı David Dickinson. Estonya ile İzlanda birer puana razı oluyor. Maçın skoru Estonya 0, İzlanda 0.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde günün özet görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Son özet görüntülerimiz ise yine bu grupta Lüksemburg-Bulgaristan maçından olacak. 2-0'lık skorla deplasmanda kazanan taraf Bulgaristan oldu.
0: Uluslar Ligi C Ligi 4. grupta Lüksemburg'un konuğu Bulgaristan. Atanas Ribarski Bulgaristan teknik direktörü ekrana yansıdı. Lüksemburg atakta. Ceza sahasında çaprazda tehlike, vuruş dışarı gitti. Vincent Til sonuç alamadı. Jeff Strasser, Lüksemburg teknik direktörü ekrandaydı. Bulgaristan atakta. İyi pas yaptı Bulgaristan. Vuruş geldi, top ağlara gitti. Christian Balov. 19'da Balov'la Bulgaristan öne geçiyor. Tsenev'dan aldığı pas. Balov topu sürdü. Ceza sahasına girdi. Köşeye gol vuruşunu yapıyor.

Bulgaristan ikinci gol için geliyor. Çaprazda tehlike, kaleci başarılı, atağın devamı, savunmanın müdahalesi, topu uzaklaştıramadı Lüksemburglu oyuncular. Son vuruş dışarı gitti. Rusev vurdu, kaleci Morris başarılıydı.

0: Etkili olmaya devam ediyor Bulgaristan. Gelişine çok şık bir gol. Atanas İlyev. Harika bir golle Bulgaristan Lüksemburg deplasmanında 2-0 yakalıyor. Çok şık bir gol attı Atanas İlyev. Orta Rusev'den gol vuruşu İlyev. İlk yarıyı 2-0 önde tamamladı Bulgaristan. Lüksemburg farkı azaltmak istiyor. Til pasını aktardı. Gol şansı ama iyi bir vuruş gelmedi. Devamında Til sonuç alamıyor. Jeff Strasser'in üzüntüsü. Önce Natami, sonrasında Til. Bu pozisyondan sonuç çıkmadı. Yine Lüksemburg atakta. Dar açıdan çevrilen top gol şansı ama savunma izin vermedi. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci başarılı Namov. Hamza Kadamani çevirdi. Burada savunma müdahale yaptı. Atağın devamında uzaktan bir vuruş. Namov topu kornere çeldi. Lüksemburg baskısı artıyor. Kadamani onun pası, vuruş geldi, top dışarı gitti. Kez Bulgaristan etkili geldi. Stoyanov. Stoyanov vurdu, top dışarı çıktı. Bulgaristan'ın 3. gole yaklaştığı an Lüksemburg serbest vuruşu kullandı. Bomboş pozisyon. Kaleci başarılı Namov. Olesen sonuç alamadı. Mutlak bir şans kaçıyor. Maçta duraklama anları. Son düdük sesi geliyor. Bulgaristan deplasmanda Lüksemburg'u 2-0'la geçiyor ve 3 puanın sahibi oluyor.
1: Bulgaristan deplasmanda Lüksemburg'u 2-0'la geçmeyi başardı ve günün Uluslar Ligi'nde tüm maçlarının özet görüntülerini ekranlara getirmiş olduk. Arkadaşlarımıza teşekkür edelim. 21.45 seansında 9 maç vardı. Toplamda 10 karşılaşma, eğer yanlış saymadıysam. Tüm özetleri paylaştık ama hocam. Yavaş yavaş milli takıma geçelim mi? Söyleyeceklerini merak ediyorum.
2: Yok, milli takımda var, çok söyleyeceğim bir şeyler var ya.
1: Evet, maalesef bizim adımıza hiç iyi geçmeyen bir 4 maçlık periyot oldu Uluslar Ligi'nde. Lig A'da puansızız. Averajımız -9. 2 gol attık. Grupta 11 gol yedik şu ana kadar kalemizde. Kalan 2 maçımız da çok zor. Kasım ayında 2 maç daha var. İç sahada önce İzmir'de Belçika'yı konuk edeceğiz. Ardından 15 Kasım'da Fransa deplasmanında Bordeaux şehrinde o maçla birlikte Uluslar Ligi'ni noktalayacağız. Tabii şimdi ihtimaller hocam, kalan 2 maçın bir anlamı var mı? Bizim için Uluslar Ligi serüveni tamamlandı mı? Bunu biraz anlatalım. Hatta bir barkomuz var arkadaşlarımızdan da rica edeyim. A Ligi'nde kalabilmemiz için hala ihtimalimiz var. Nedir o ihtimal? Onu şimdi biraz konuşalım, paylaşalım. İlk 4 maçlar sonunda grupta, evet, artık ilk 2 şansımız kalmadı. Üçüncülük de artık neredeyse imkansıza yakın. Çünkü Belçika'nın 6 puanı var bu noktada. Bir saniye rica ediyorum hemen. Şimdi bizim grubumuzdaki rakamları da puanları da şöyle tekrar bir açtım önümde. Biz puansızız. Belçika'nın 6 puanı var. İtalya 7, Fransa 10 puanlı bizim grupta lider konumda bulunuyor. A liginde kalabilmek için hocam bizim bir tane artık ihtimalimiz var. Tek bir şansımız var. O da nedir? Daha önce anlattık ama bir kez daha tekrar edelim. En iyi 2 grup dördüncüleri arasında yer alabilirsek, şimdi toplamda 4 tane grupta sonuncu olan takımlar olacak bizimle birlikte muhtemelen. Orada en iyi 2 grup dördüncüsünden biri olabilirsek, B liginden, Uluslar Ligi'nde, B liginde gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlarla biz A liginde kalabilmek için playoff maçına çıkacağız. Yani evet. Neden 2 maç hala önemli? Evet, Fransa deplasmanı gerçekçi olmak gerekirse çok zor. Yani şu anda Fransa'yı da vaktimiz kalırsa belki Fransa-Belçika maçını da bir kez daha hatırlarız hatta, ama deplasmanda Fransa maçında puan beklemek çok gerçekçi değil. Ama İzmir'deki Belçika maçı bizim için kader maçı bu grupta artık. Yani orada alacağımız bir galibiyetle Lig A'da kalabilmek için playoff maçına çıkma şansımız olabilir. Şimdi A liginde grup dördüncülerinin de mevcut ilk 4 maç itibariyle puan ve işte averajlar şu şekilde. Norveç orada 4 maç sonunda bir galibiyeti var. Eksi 2 averajı var. Ben Norveç'in en iyi, eğer devam ederse, yani grup dördüncüsü olursa en iyi 2 grup dördüncüsünden biri olacağını düşünüyorum. Yani Norveç muhtemelen orada bir en az bir puan daha alır. Zaten Norveç dördüncü olmasa da Galler'in dördüncü olma ihtimali orada yüksek. Ben o grupta en iyi 2 dördüncüden birinin olacağını düşünüyorum. Kalan maçları da Norveç'in Galler'le iç saha, Danimarka ile deplasmanda oynayacaklar. İşte burada bizim asıl 2 rakibimiz Sırplarla Çekler. Çünkü onların puanı yok. Averajları da en az bizim kadar neredeyse kötü ve zor grupta bulunuyor bu iki takımda. Şimdi Sırbistan puansız, eksi 5 averajı var. Kalan 2 maçı iç sahada Almanya'yı konuk edecek ve Yunanistan deplasmanına gidecek. Yunanlar da şu anda o grupta liderler. Mağlubiyetleri yok. İyi bir Lig A periyodu geçiriyor Yunanistan'da. Çekya eksi 8 averajı var. Puan yok. Bugün de 3-0 mağlup oldu İngiltere'ye. Ve kalan 2 maçı iç sahada İspanya, deplasmanda Hırvatistan. Yani Çekya averaj noktasında da problem yaşayabilir. Puan alma ihtimali bence bu iki maçta çok düşük. Bizimse az önce anlattım, iç sahada Belçika, deplasmanda ise Fransa maçımız var. Eksi 9 averaj. 2 gol attık, 11 gol yedik. İşimiz zor. Kabul etmek, çok gerçekçi olmak lazım. Ama alacağımız Belçika maçındaki bir galibiyetle en azından playoff oynama hakkını elde edebiliriz hocam.
2: Evet. Şimdi bakıyoruz. Bana size bir soru soracağım.
3: Buyurun hocam.
2: Sor tabii. Türkiye'de 6 numara kaç tane futbolcumuz var 6 numara oynayacak? Yani Paredes gibi
1: bütün futbolcular mı? Evet,
2: bütün Türkiye'de
1: de oynayanlar da dahil mi?
2: Hepsi. Türkiye'de yani numara. Şöyle bak şey gibi Paredes gibi.
1: Sen defans orta saha.
2: Herhalde. Paredes gibi kaç tane futbolcumuz
1: var? Çok yok. Yani
2: say bakalım.
1: Belki bir Salih Özcan olabilir.
2: Evet.
3: İsmail Yüksek olabilir.
2: 2.
1: Hakan'ı o profile koymam. Hakan daha bence daha yumuşak bir defansif orta saha. Yani Paredes gibi değil.
2: Yok.
1: Agresif bir defansif orta saha değil.
2: Trabzon'daki çocuk var.
1: Melih
2: var.
1: Melih
3: Kabasakal.
2: 4.
1: şey. Düşünüyorum Süper Ligi. Yani
2: Torreira var.
1: Bartu çağrıldı.
2: Torreira var.
1: Bartu çağrıldı ama Bartu, bence değil.
2: Bartu'nun öyle bir...
1: Emre değil mesela.
2: Ya onlar yok, onlar yumuşak.
1: Yok hocam.
2: Okay vardı, yok.
1: Sert diyebileceğimiz.
2: Yani Salih bir şey, evet. İsmail 2, 3 de Melih.
3: Evet.
1: Evet.
2: Trabzon Galatasaray maçında.
1: İyiydi.
2: Fabinho ile ikisi çok iyi oynadı. Geçen bir maçta da girdi, gene çok iyiydi. Savunması iyi yani bunların. Çabuk falan. Yani öbür
1: bunlar
2: türlü
1: savunma yönleri daha güçlü olan güçlü. Orta saha.
2: Ama ileri de gidiyorlar işte İsmail gole gidiyor. Evet. Salih de gitti. Ne bileyim Melih de gidiyor. Şimdi bizim 6 numara şeyimiz şimdi Bartu oynuyor. Bunlar 50 sene evvelki 6 numaralar. Yani alıyorsun, oraya veriyorsun, buraya veriyorsun. Tamam mı? Böyle 6 numara yok artık. Tamam mı? Yani bizde olmaz. Şimdi bizde bunların en az 2 tanesi oynaması lazım. Yani Salih ile bakın 2 tane maç oynadık biz, tamam mı? Beğenilen maç bir yerde. Bu son maçta Salih ile şey oynadı İsmail. Ne dediler? Herkes iyi mücadele ettik, şunu yaptık, bunu yaptık. 4 tane pozisyona girdiler, 3'ünü attılar. Bir tanesi de kaleci çıkarttı. Tamam mı? Şimdi baktığımız zaman yediğimiz 3. golde de işte 6 numara soktuk Bartu'yu. 6 numara, çocuk çok iyi yetenekleri var ama orada değil. Yani ofsayti bozdu, golü yedik.
1: Hocam Bartu'ya topu ver, sana topu yönetsin.
2: Yani o bize öyle...

0: Ya öyle bizde bir sürü adam var.
1: Defansif meziyeti yok.
0: Yok be, niye koydun onu oraya?
2: Yok işte.
0: Nasıl niye koyuyorsun?
2: Hayır, elinden. Yok derken yani zaten problem aday i̇şte, kadro diyoruz ya işte.
0: Var,
2: yani
0: var işte 3 tane adamım var orada. Melih, Salih bitti. Bir de İsmail. Bu üçünden ikisi oynayacak orada.
2: Üçü aynı anda da oynayabilir.
0: Üçü, ya ben olsam bak Fransa'ya giderken bu üçünü oynatırım. Şimdi diyecekler ki ya falan filan. Ya kardeşim sen bir gol yeme. Sen şimdi bak 4 defa kaleye geldiler.
2: Bak dün üçü... çıkan kadro hocam. Üçlü oynadık biliyorsun.
3: Evet.
2: 3-4-3 gibi. Uğurcan, üçlü savunma Zeki, Ozan, Abdülkerim. Tamamının performansı kötüydü. Kanat bekleri Ferdi sağ kanat beki oynadı bu kez milli takımda. Bu arada Brighton'da zaten sağ kanat beki oynuyor Ferdi. Bizde oynamıyordu. Evet. Milli takımda oynamıyordu. Evet. Dün ama sağ bekle oynadı. Eren sol oynadı. İlk İtalya maçında Eren çok kötüydü ama dün fena değildi. Yine evet, hakkını verelim. Dün iyiydi. Salih İsmail orta sahanın merkezi. Önlerinde de İrfan, Aral, en uçta Yunus Akgün.
0: Yunus müthiş oynadı ya. Ben Yunus'u bu kadar iyi belki de seyretmemişimdir yani.
2: Hocam Yunus mu oynar yani bu takımda en önde?
0: Ya farkı çok hocam, iyi oynadı.
2: Bu, ya bu zaten maça ya, çıkarken bak, beyaz bak, bayrak bizi, değil midir bak, yani?
0: Bizde ne var?
2: Bir teknik direktör gözüyle yorumlar
0: bak,
2: mısın yani?
0: Yorumluyorum bak şimdi.
2: Bu 11'i mesela biz bak, burada nasıl bir niyet okumalıyız
0: bak,
2: bu 11'de?
0: Bak şimdi. Ne, biz ne düşünüyoruz biliyor musun? Biz gol atalım, gol atalım. Gol eksik pozisyona giriyoruz bilmem ne. Dün top bizde daha fazla oynadı. İşte 52-48'di bir ara falan filan. Ya biz gol yemeyeceğiz kardeşim.
2: 55'e 45 bu arada.
0: Ya biz gol yemeyeceğiz kardeşim. Gol yemeyeceğiz. Koy sen ne kadar forvet varsa koy. Orta sahada ofansif adamları.
2: Ama biz Montella döneminde kazanırken hep daha çok atarak kazandık hocam. Yani hiçbir zaman ya, çok iyi bir savunma takımı olmadık zaten.
0: Ya sen,
2: Avrupa Şampiyonası'nı hatırla.
0: Ya
2: gider. Gürcistan'a 3-2 yendik. İşte ya git ya. Yenildik.
0: Ya nerede o takımlar? Hangi hocam, grupta hayır, oynuyorlar?
2: Yani, hani biz ya, zaten iyi savunma yapan takım olmadık. Atarak ya olmazsan, daha fazlasını ya, atarak kazanıyorduk. Onu ya, anlatmaya
0: hangi maçı kazandın atarak mesela büyük maçlarda? Yani
2: işte Gürcistan maçı ya, var. Avusturya mesela.
0: Ya, ya Gürcistan.
2: Avrupa Şampiyonası'nda tamam, favori Avusturya değildik o maçta.
0: Tamam.
2: Ama bak, yendik.
0: Ya şimdi şu anda Türk milli takımının bir kere ikilisi hiç değişmez. Şu andaki formlarıyla yani işte oynayacağız ya biz Belçika'yla. İsmail de şey oynayacak. Ne o? Salih oynayacak. Bitti. Evet. Sen bir kere bir dörtlü yap. Tamam mı? Şimdi biz kafa toplarına bizim Meri vuruyor değil mi? Abdülkerim de vuruyor. Attığımız gollere bak bakalım kimler
2: evet,
0: atmış.
2: Evet. Bulgaristan'a şöyle yapılan.
0: Duran yani sen zaten o golü atarsın. Burada da attın işte şimdi. Yani yemeseydin 1-0 galip gelecektin. Ha. Ne yedin? Duran toplardan gol yedin 3 tane. Öyle mi?
2: Evet.
0: Üçü de bana göre duran toptu ya.
2: Duran top değil de bir tanesi yan top.
0: Yan top işte
2: bir
0: ya.
2: Bir tanesi duran top.
0: Ya yan top diyorum işte zaten. Diğeri fark de etmiyor ki.
2: İşte uzaklaştıramadığımız.
0: Yani onda ofsayeti bozdu şey. Bartu. Yani olmaz. Ya sen onu oraya niye koydun kardeşim? Ben anlamadım. Ben yani onu ya şimdi o genç çocuk tamam mı? Şimdi ya o önde oynatırsın onu. 8 numara, 10 numara çok yetenekli, ayakları iyi. Bak Okay da öyleydi tamam mı?
3: Evet.
0: Ama sen onu 6 numara, 6 numara ne yapıyor? Ya bana ne yapıyor? Bana biz bundan evvelki maçta ne yapıyor? Ya ne ofansta var ne defansta var. Ya alıp bir sağa sola top pas atmak da futbolculuk değil ki ya. Ya icraat yapacaksın. Ya neticede şu var. Ben Fransa maçına giderken Melih, İsmail bir de Salih. Onun üçünü koyarım. Ya koy.
2: Fransa sen maçına kadar çok şey değişir ya, hocam.
3: Çok bak, şey değişir.
0: Ya neyse. Ayda. Belçika maçında da bu ikisi oynayacak. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Biz Fransa maçında kaç tane pozisyon verdik? Hatırlıyor
3: çok
0: musun?
3: Çok vermedik.
0: İki tane.
3: Evet. İki ya da üç.
0: Üçü sayma. İki tane de bir tane kaleci çıkarttı. Bir tane de gol yedik zaten. O da evet, ayağımızdaki topu kaptırdık. Abdülkerim aynı Paraguay maçındaki gibi oradan ortaya verdi.
2: Doğru. Geriden
0: şimdi,
2: çıkarken kaybettik.
0: Pozisyona girdik mi? %100 bir İsmail'in var.
2: Kornerde İsmail'in pozisyonu var.
0: Bir de
2: var,
0: şey var. Kafa topunu vuramadı.
2: Ferdi'nin.
0: Yani biz 2-2 değil mi?
2: Evet.
0: Ya sen
2: gol at. Şu an kadarki tek iyi maçımız Fransa.
0: Ya, tek, ya atsaydın golü sen belki yedecektin. Şimdi bu maçta da golünü attın. Ya yediğin gollere bir bak ya. Ya iki tane golü şey de o da şimdi üçüncü golü yendiğinde İsmail'i çıkarttın sen.
2: Hocam şurada bak alt, o kadar oyuncular da artık dolmuşlar ki böyle içten içe ya bu kötü performanstan dolayı. Aral'ın golden sonraki reaksiyonuna vücut diline bakar mısın? Yani bir son dönemde herkes çok yıprandı. Yani oyuncular, teknik
0: şimdi, bak ileride bak Yunus'u koyabilirsin.

0: Tamam mı? Ya ne bileyim ileride fark etmiyor. Bak şimdi bu maçta bak şöyle bir şey de yapabilirsin. Can Uzun sakatlandı mı?
1: Evet. Dün yoktu maç kadrosunda.
0: Yani sakat. Yoktu. Evet. Sakat mı?
1: Evet, sakat.
0: Mesela şimdi Yunus'u oynattığın yerde şeyi oynat. Arda'yı oynat. Üç tane adam
1: koy. Yok hocam cezalıydı.
0: Ha? Evet. Yok yok hayır.
1: Mesela
0: şimdi,
1: diyorsun.
0: Şimdi.
1: Normal yani. Şimdi ha,
0: ya önümüzdeki maçta Arda oynayacak mı? Oynayacak değil mi?
1: İnşallah.
0: Ha. Şimdi onu aynı Yunus gibi oynat. Ki Yunus'u da sağa koy fark etmez. Sola bir kere burada Barış oynayacak. Tamam mı?
1: Aral dün iyiydi.
0: Ya fena ya iyiydi.
1: Ama şu maçta şimdi, hiç süre almadı.
2: Bak Yunus kötü değil. Devamlı yedekti.
0: Yunus da çok iyiydi. Rüyan Yunus'u çok işte, beğendim.
1: Ya burada zaten şimdi, ben Yunus'un yani ben şimdi burada hiçbir oyuncuyu bu arada eleştirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani hiçbir oyuncuyu hedef de göstermiyorum. Ama Yunus'u santrafor'da başlatmak...
0: Ya santrafor ya olabilir yani.
1: En önde Yunus'la başlamak zaten bir şeyleri kabul etmek değil mi?
0: Niye? Yani yok arkadaki sen duran toptan iki tane gol yedin ya.
1: Üstüme gel demek bu.
0: Yok niye? Niye üstüne gel? Top nasıl bizdeydi. Yani?
1: Nasıl hocam sen topu tutacaksın?
0: Hani 45'e 55, 48'e 52
1: topu
0: falan.
1: Değil. Topa sahip olmak
0: hayır,
1: değil mesele hocam.
0: Ya sen topu saklayabilirsin
1: dünya
0: orada.
1: Aslında var mı bizden daha çok topa sahip olan takım bakacak olursak?
0: Ya adamlar tamam da beğenmiyorsun.
1: Hepsi topu bize bıraktı. Avustralya bıraktı.
0: Ya bıraktı ya. Kimse bize sana top bırakmaz bıraktı ya. Böyle işte, bir şey yok ya. Ya sen top sende savunmaya geçti. Bırakmadı.
2: Hocam ama
0: niye arkadan oyuna giriyorsun o zaman? Bak, bu saç bir dakika bak saçmalık ne bilerdi biliyor musun? Bizde topu rakibe verdin. Topu rakibe verdin diyorsun arkadan riskli oyuna giriyorsun. Öyle şey mi olur ya? Allah Allah. Riske giriyorsun sonra diyorlar ki topu sana verdi ya. Komik geliyor bana ya. Öyle bir şey olmaz. Böyle bir saçmalık olmaz. Kimse kimseye top bırakmaz. Ama savunmaya geçersin tamam mı? Yerleşik alan savunması. Ömer Ündür'ün kulağı çınlasın. Hep öyle der tamam. Yerleşik alan savunması diye. Anladın mı? Yani savunmaya geçersin. Şimdi sen burada... Ya bizim sorunumuz o değil. Bizim sorunumuz orta saha.
1: Hocam Salim'i de bir dinleyelim mi? Çünkü süremiz tamam. Az kaldı. Salim'den de bir mi takımla ilgili değerlendirme alayım. Sen de biraz nefesten sana tekrar döneceğim. Salim sence neleri yanlış yaptık İtalya maçında? Mesela kadro konusunda senin bakış açın nasıl?
2: Yani ben genel o zaman 3 maçlık bir özet geçeyim. Yani şunu söyleyebilirim. Bu ilk 3 maçta istediğimizi elde edemedik. Bir tek Fransa maçında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Dünkü mücadelemiz güzeldi ama hocam bana katılmasa da dün İtalya futbol oynamadan kazandı. Yani net bir futbol ortaya koymasa da kazandı. Topa nitelikli ve niteliksiz sahip olma dediğimiz bir olay var. Siz aldığınızda dikine gitmiyorsanız, sağa sola pas veriyorsanız bu niteliksiz topa sahip olmadır. Bununla birlikte teknik direktör değişimleri nasıl yaşanır? Teknik direktör değişimleri bazen teknik direktör iyi gitse de yaşanabilir. Çünkü direkt öngörünüz yüksekse oradaki havadan bazı şeyleri görebilirsiniz. Ben Vincenzo Montella ile birlikte hem Dünya Kupası'nda hem de bu ilk 3 maçlık periyot sonunda o havanın yok olduğunu düşünüyorum. Düşüncem bu. Kasım ayında da maçlar oynanacak. Çünkü o havanın kaybolduğu görüşündeyim. Bununla birlikte dünkü maça geldiğimizde sistemi var, saygı duyuyorum. Fakat yani milli takımımız bu ilk 3 maç özelinde gol atamadı. Çok fazla üretemedik. Sadece 2 gol attık. Kalemizde 11 gol gördük. Yani gol yemede ve atmada sorunlarımız var. Hem atamıyoruz hem de çok gol yiyoruz. -9'a barajımız var. Yani milli takımla ilgili şunu söyleyeyim. Kimse alınmasın. Milli takım hepimizin milli takımı ama Furkan. Yani oynanan futbol görüntü şu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına gelen kısıtlı bütçeleri olan Anadolu takımı görünümünde milli takımımız. Yani kısıtlı bütçelerle küme düşme mücadelesi yapan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına gelirler. İlk 15 dakika gol yemeyelim. Rakip gol atamadıkça motive oluruz söylemiyle gelirler. Teknik direktörleri onlara motivasyon kaynağı olarak hafta içerisinde bu maç çok önemli. Bu maçı kazandığımız zaman bir hafta boyunca Türkiye sizi konuşacak söylemlerinde bulunurlar. Milli takımımızın tamamıyla içindeki durum bu. Yani biz topa sahip olsak da rakip bize topu bırakıyor. tık tık tık gol atıyor.

0: geçiş hücumu oynuyoruz. Yani bir milli takımın tek bir oyun planı geçiş hücumu olmamalı. Dünkü maç özelinde de Aral kadroda yer almadı 3 maçta. Dün maçın en iyilerinden birisiydi Yunus Akgün. Hocamla aynı fikirdeyim, çok beğendim. Yunus Akgün maç kadrolarında yer aldı ama yedek kulübesindeydi bu maç öncesinde. Yani Belçika ve Fransa maçlarımız önemli. Sen anlattın A liginde kalmamız için senaryoyu.
1: Tek şansımız var.
0: Tek şansımız var. 4 gruptan en iyi
1: 2 sonuncudan biri
0: olmak. 2 sonuncudan birisi olmak. Ama yaşanan süreçte bize bir umut vaat etmiyor. Jenerasyonumuz çok çok iyi. Fakat bu jenerasyon...
1: Evet, bu arada yani oyuncular da yıpranıyor. Bu da üzücü.
0: Oyuncular da yıpranıyor. Bu da kötü.
1: Bu süreci yaşamak da üzücü.
0: Bu süreci yaşamak üzücü. Ancak burada teknik direktörün hem sisteminde hem de kadro tercihinde bazı hataları var. Bunu da göz ardı edemeyiz.
1: Peki. Toparlamanı
0: yani,
1: rica edeyim.
0: Yani düşüncem şu. Yani Kasım ayında 2 önemli maç var. Yani tünelin ucunda aydınlık görülse derim ki tünelin ucunda aydınlık var. Herhangi bir oyun sistemimiz var. Oyun gücümüz yok. Tek bir sistem var. Kadro hataları var. Geç oyuncu değişiklikleri var. Var da var. Yani ben Montella tuttuğum takım Adana Demirspor. Adana Demirspor'da önemli başarılar elde etti ama Montella A milli takım seviyesinde mi başarılar elde etti ama bence milli takım özelinde düşüncem şu, kimse yanlış anlamasın, işler kötü gittiği için konuşmuyorum bunları. Teknik direktörlerin bazen, nasıl diyeyim, çok kısa keseceğim Furkan, özür dilerim, bazı teknik direktörler takımı şampiyon yapar, bazı teknik direktörleri de takımdaki yetenekli oyuncular şampiyon yapar. Tamamıyla bu. Yani iyi bir jenerasyon ama o jenerasyon da yıpranıyor, yazık oluyor. Düşüncem bu. Katılır mısın hocam?
1: Şöyle son birkaç dakikamız, tabii bu kadar kısa süre yetmez belki ama en azından biraz değinelim. Bugün bu gecenin farklı bir önemi daha var. Milli takımı daha konuşuruz. Zaten Kasım ayında da bir milli ara olacak. Bir ay sonra yaklaşık. Lionel Messi Arjantin milli takımına bu gece veda ediyor. Arjantin'le Benin milli takımları Estadio Monumental'de River Plate'in stadyumunda bir hazırlık maçı oynayacaklar. Saat 02'de bu maç başlayacak ve açıklamalar var. Şimdi Benin tarafında tabii Olaytan Benin'de forma giyiyor, Beşiktaş'ın oyuncusu. Maç oyunu açıklaması düştü önüme, demiş ki tarihin en iyi futbolcusu Messi'nin veda maçı olduğu için iyi hazırlandık. Böyle bir maçta yer almak gerçekten bir rüya, maçı iple çekiyoruz. Messi'ye karşı oynamak veya onunla aynı takımda yer almak her futbolcunun hayalidir. O yüzden bu maç güzel bir şans, kazanmaya çalışacağız diyor. Hocam Messi'ye dair böyle ilk hatırladığın maç, böyle gözünün önüne gelen olay nedir ya da gol var mı böyle?
2: Bir tane değil ki ya, Messi'nin hangisini sayayım yani, aldım.
1: Bir tuş oynadı yani. Ona özel bir program yapmak
2: yani lazım. Şu maçta iyiydi demek bana göre yeterli değil.
1: Öyle tarihin belki, en iyisi midir?
2: Ya en iyisi ya. Şimdi bak, mukayese, bizde bir şey var mukayese, tamam mı? Bir sürü futbolcu geldi geçti. Ya ta Cruyff'lerde falan filan, eskiler bilmezler. Maradona'sı var, Cruyff'u var, Ronaldinho'su var, Ronaldo var. Bir Ronaldo daha var. Yani var ya, müthiş futbolcular geldi. Yani saymakta bitmez şeyler, bu iyi futbolcular. Ama Messi bunların üzerinde çok enteresan, çok kaliteli, çok klas bir adam. Yaptığı işlere bak, attığı gollere bak, asistlerine bak. Yani müthiş bir futbolcu. Milli takımı bırakıyor. Tabii esas da çok üzülüyordur. Üzülmüştür.
1: Yavaş yavaş.
2: Ama her şeyin bir sonu var.
1: Yani. Bir gün futbola da böyle vedası artık acaba yaklaşıyor gibi.
2: Herkesin sonu olacak, bitecek. Acaba teknik adamlık yapar mı? Değil mi? Enteresan. Ben
1: hocam Maradona,
2: Ronaldo için de
1: Maradona'dan öyle düşünüyorum. Olmadı mesela iyi bir teknik direktör.
2: Ronaldo için de düşünüyorum. Acaba hele bir de
1: Ronaldo?
2: Şimdi
1: kızdı. Brezilyalı olan.
2: Yok. Yok yani yok.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Şimdi hocaya falan da kızdı.
1: Son dönemde hocam hayatı biraz o da yani, belki başka bir programın konusu. Çok hani vaktimiz yok, değinemedik gibi oldu ama o da milli arada, bu milli arada çok fazla kaosla gündeme geldi yine.
2: Geldi, Portekiz'de. Evet. Yani belki kızıp da
1: bugün bir açıklama yaptı, özür diliyorum. Yok. Orada milli takımı bırakmadığını henüz.
2: Değil mi?
1: Evet. Hala bırakmamış hocam.
0: Milli takımını bırakmadı.
1: Ronaldo yani ne zaman bırakacak?
2: Önce 50 yaşında falan bırak.
1: Gerçekten çok enteresan.
2: Bu hocam onu oynatmaz.
1: Yani inat var yani bu anlamda.
2: Ya adam kendine bakıyor ya. Dünya kadar gol atmış, yine atıyor yani.
1: 30 saniyemiz. Evet.
2: Ya değilse biz milli takımımıza biz başarılar dileyelim.
0: Başarılar dileyelim.
1: İnşallah.
2: Ama
1: inşallah toparlarız.
2: Ya toparlarız ayında. O kadar şey değil ya. Kötü bir değiliz biz. Bakma sen ya.
1: Kötü yani değiliz zaten.
2: Ya Fransa maçını kadro ile ilgili bu. Şimdi Zeki üçlü oynadık diyorsun. Gitti golü attırdı. 50 defa gidiyor. Ne stoperi ya? Yani bir üçlü falan filan hikaye ya. Neyse.
1: Hocam sevmiyor böyle boş formasyonları, kadroları.
2: Ya, hayır işte. Ya yok. Ne değişikliği ya.
1: Hocam biz başarılar dileyelim. Daha konuşuruz dediğim gibi. Zaten bir ay sonra yaklaşık bir milli aramız daha var. Belçika-Fransa maçı. Yine bu ekranlarda heyecanı yaşamaya, paylaşmayı sürdüreceğiz. UEFA Uluslar Ligi'nde de ilk milli arayı 4 haftalık, 4 maçlık özür diliyorum. Periyodu noktalamış olduk. Yavaş yavaş artık bugünün gündüz saatleri itibariyle diyeyim. Süper Lig'inde heyecanı yeniden bizlere saracaktır. Bugünü noktalıyoruz. Teşekkür ederim Güvenç Kurtar.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Son sayfanın sonuna geldik değerli izleyenler. Bir başka yayında, programda yeniden görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo.
1: Sadece spor olsun diye. Spor Radyo.

Uluslar A Ligi 3. grupta İngiltere ve Çekya Wembley'de karşı karşıya gelecek. Ve Wembley stadında Harry Kane bu akşam bir tarihe daha imza atıyor. Bir rekoru daha eline geçiriyor. 125. kez milli takım formasını sırtına geçiriyor ve Peter Shilton'la bu alanda, bu kategoride zirveye yerleşiyor. İlk düdük İngiltere-Çekya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Granat. En geride Hornicek. Jude Bellingham.

Ingham. Lewis Hall. Eze. Bugün Saka ve Anthony Gordon ilk 11'de değil, tercihler Morgan Rogers, Eze ikilisinden yana. Öylesine derin ve nitelikli bir havuza sahip ki İngiltere. Aktörler değişiyor ama sahadaki performans, futbol kalitesi gerçekten değişmiyor. Belli bir standardın altına asla düşmüyor İngiliz milli takımı. Hatta adabasının da atılan manşetlerden bir tanesi bugün dikkatimi çekti. Tüm zamanların en iyi ismi diye bu kadrodan bahsediyor İngiliz futbol kamuoyu. Bunu tartışıyorlar. Tarihin en iyi jenerasyonu, tarihin en iyi İngiltere milli takımı bu kadro mu diye konuşulan konu bu. En iyi ismi bilmiyoruz ama gerçekten çok iyiler. Lewis Hall döndü geriye. Kwanzaa. Gay. Kane. Kwanzaa çizgiye. Trent. Nadiri'den baskı var. Pickford. Pickford risk aldı orada. Faul kararı. Thomas Tuchel göreve ilk geldiğinde aslında çok yüksek perdeden bir başlangıç yapamamış ve yine mi hüsran tartışmaları gerçekleştirmişti İngiltere'de futbol severler. Ama her geçen maçta, turnuvada bu kadronun hakkını daha fazla vermeyi başardı Thomas Tuchel ve artık Tuchel'le İngiltere milli takımı arasında o kan uyuşması oturdu diyebiliriz. Morgan Rogers. Elliot Anderson. Lewis Kelly yerde karar faul. Sarı kart cezası sınırındaki isimlerden bir tanesi Lewis Kelly. Santi Denia görüntüde. Çekya'nın hocası. Haddini bilerek iyi bir maç oynadılar aslında İspanya'ya karşı ama İspanya tabii ki ağır bastığı mücadelede bir şekilde yine kazanmayı başarmıştı. İspanya'da bugün, bu grubun lideri İspanya'da, Hırvatistan deplasmanında. Linger. Trent. Top oyun alanında. Kwanzaa. Jordan Pickford. Pickford uzun oynadı. Morgan Rogers iyi kontrol. Rogers çekti, şimdi yerde kaldı, karar faul. Serbest vuruşu kullanacak İngiltere. İyi kontrol ve ardından faulü aldı Morgan Rogers. Slama'nın faulü, kaleye uzak bir mesafe. Hornicek kalesinde dikkatli. Baraj istedi, 3 kişilik baraj. Tabii akla gelen ilk isim orada Trent. Trent Alexander-Arnold topun gerisinde. Barajdaki arkadaşlarını uyarıyor Hornicek. Sadece Trent kaldı topun gerisinde. İşaret geldi. Trent Alexander-Arnold. Doğrudan kaleye soran da Hornicek. Çerçeveyi buldu. İyi bir vuruş. Güzel bir kurtarış Hornicek'ten. Barajın üstünden topu aşırttı ve en köşeye, direkt dibine göndermeyi başardı. Hornicek'ten muazzam bir kurtarış. Enfes bir kurtarış, korner. Bu kez topun gerisinde Trent.
Bu kez köşe vuruşu için topu

Sanki Çek yağlarına gidecekti. Hornacek başlattı oyunu. Pickford. Kwanza. Pickford. Baskı var ona. Kwanza şimdi yerden. Ön alan baskısı sonuç verdi Çekya'da. Kral kaleye baktı. Osfork'la dışarıya. Yan ağlar. Etkili geldi ön alan baskısında. Pozisyonu buldu, fırsatı yakaladı. Kral'la Çekya. Top dışarı gidiyor. Çok riskli ve kalabalık bir pres yapıyor Çekya. Ve bunun sonucunu aldılar. Pickford. Kwanza. Rodgers. Formasından tutuldu. Yaka paça. Slama. Ona faali yaptı.

Lewis Hall. Kane. Gay. Lewis Kelly. Lewis Kelly'den sağ kanada Slama orayı kapattı Taç. Anderson. Gay. Yükleniyor İngiltere. Lewis Hall. Kane yaklaştı ona. Hall döndü yeniden Anderson'a. Anderson savunma arkasına koşu var. Çok iyi pas Anderson'dan. Morgan Rogers. Rogers geçti ilk rakibini. Verdi pasını. Trent çevirdi içeriye. Harry Kane yükseldi. Kafa vuruşu dışarıya doğru açıldı. Ambrose. Lucas Ambrose iyi yere gönderdi. Sulç çizgiye döndü. Wittig. Alex Kral. Çufal. Kaptan Çufal. Ambrose riskli bölge kaptırdı. Şimdi tehlikeli geliyor İngiltere. Harry Kane verdi pasını. Ekstra bir pas Bellingham'a. Jude Bellingham kontrol. Bellingham atak devam edecek. Bellingham çekti. 2-3 kişi kapattılar onu ama topu ayağına yapıştırdı. Topla dans etti. Topu kaybetmedi. Eze. Eze'nin koşusu. Bellingham. Lewis Hall. Jude Bellingham. Koşular var. Çok kalabalık Çekya savunması. Bellingham dışarıya. Kwanza. Trent. Gay. Elliot Anderson. Anderson'dan sola. Lewis Hall. Beşli bir blok. Çekya savunmasında top İngilizlerin ayağına geçtiğinde önce bir şok pres deniyorlar ama çok hızlı geri dönüp ardından çok kalabalık bir blok oluşturuyorlar. 5-3-2 gibi bir blok. Zaman zaman 5-4-1'e de dönüyor bu blok. Gay. Anderson. Kwanza, Trent, Rogers. Premier Lig'in en formda isimlerinden bir tanesi Morgan Rogers. Çok yüksek perdeden oynuyor. Gay, Harry Kane, Kwanza. İyi paslaştı İngiltere, Eze'ye gelmedi. Ranat, Kral. Ranat çizgiye. Slama orada. Slama topun dibine girdi. Trent Alexander-Arnold çok rahat orada. Eze. Eze taşıdı.

0: Kane merkezde. Eze yerde. Karar faul. Sadilek faul yapan isim.
1: Çok uzak bir mesafe kaleye. Tuchel oyuncularını uyarıyor. Morgan Rodgers ceza sahası içinde, kaleci çıktı, Hornicek. Topa dedi maçın hakem ama iki oyuncu birden sakatlanınca hemen oyunu durdurdu. Morgan Rodgers ve Hornicek ikisi de kalkamadılar. İşte Harry Kane, akıl dolu bir pas Harry Kane'den Morgan Rodgers ve Hornicek'in çarpıştığı an.

sekerek ayağa kalktı. Morgan Rogers, Hornicek de iyi durumda. Santidenia. Ne kadar zor bir maça çıktığının farkında. Dünkü basın toplantısındaki demeçleri de zaten o şekilde kontrollüydü. Bir Hırvatistan karşısında deplasmanda İngilizlerin Rijeka'da elde ettiği o 7-0'lık galibiyet doğal olarak Çeklerin de gözünü fazlasıyla korkuttu ki İngiltere Çekya'yı da deplasmanda 2-0'la geçmişti. Alex Kral. Kral. Lewis Hall kapattı orayı. Touch. Gay. Hall. Harry Kane. Stoperlerin arasına kadar geldi Harry Kane. Şimdi Kuansa taşıdı topu. Morgan Rogers. Morgan Rogers baktı kaleye sol ayağıyla. İyi bir vuruş gelmedi Morgan Rogers'tan. Trent çok iyi bir boşluk yarattı ona. Yaptığı koşuyla. İşte bakın. Bu şutu çekebilmesi için o alanı açtı Trent'in koşusu ama Rogers iyi bir vuruş yapamadı. Hornicek. Kane'den baskı var. Granat. Gay. Pickford. Lewis Kelly önünde. Şimdi aldı Lewis Kelly. Döndü geriye. Gay. Lewis Hall. Gay. Lewis Kelly. Lewis Hall eze hareketli. Çok kalabalık karşılıyor Çekler. Anderson savunma arkasına yine Morgan Rogers. Rogers açıyı kaybetti Slama. Onu bir gölge gibi takip ediyor. İşte bakın. Slama böyle girdi araya. Sol bek aslında Slama ama Morgan Rogers'a yapıştı ve merkeze kadar geldi onu takip etti. Şimdi Lewis Hall. Trent'le paslaşarak kullandılar. Trent yaya döndü. Anderson kaleyi düşündü. İsabetsiz bir vuruş. Anderson'dan. Sağ ayak içi plasesi farklı bir şekilde dışarıya gidiyor. Elliot Anderson'ın. Tuchel bildiğimiz gibi her zaman o küçük kağıda notlarını alıyor. Hornicek. Nadiri. Linger. Linger. Kapandı İngiltere yerleşti. Linger da geriye döndü. Şimdi Çufal. Sadilek. Granat. Çizgiye. Slama. Slama'nın pası yerden gidemedi Slama. En geriye. Granat orada.

Bellingham ve Harry Kane'in. Ön alan baskısı. Riskli paslaşmalar, inanılmaz bir pozisyon. Hornicek. Yani ikidir bu riskli paslaşmaları yapıyorlar. Yine geldi şimdi Lewis Hall baskıya. Alex Kral döndü geriye. Hornicek. Hornicek uzun oynadı. Lewis Kelly'nin topuk pası geçmedi. Nadiri. Kral sol kanada. Linger orada. Yanında Slama. Şimdi Sulç. Sulç sayağının dışıyla. Gey orada. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak Çekya. Çekya'nın ilk korneri bu mücadelede. ...18 dakikada... ...hadlerini bilerek... ...topun arkasına geçerek... ...zaman zaman şok preslerle... ...iyi bir görüntü verdi... ...Çekler... ...sadece kaleciden çıkarken... ...zaman zaman fazla risk alıyorlar... ...Sadilek... ...Bellingham kapattı... ...yine Sadilek... ...Slama... Çizgiye döndü Slama. Sadilek. Sulç. İyi paslaştı Çekya. Harry Kane savunmasına geldi. Şimdi hakeme çarptı top. Hızlı hücum şansını. Serdar Gözübüyük maçın hakemi bu arada. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan. Varda'da yine bir diğer Hollandalı Dennis Hickler var. Serdar Hoca burada hücumunu kesti İngilizlerin. Kwanza. Pickford. Gay. Pickford. Uzun oynadı Pickford. Bellingham kaptırdı. Linger. Linger iyi yere. Ambros, Lucas Ambros, Linger'a topuk pası. Linger baktı içeriye, yaptı ortayı. Uçarak vurdu kafayı orada. Gay, Taç. Çufal, kaptan. Taç atışını kullanacak Çekya'da. Dakika 20, İngiltere 0, Çekya 0. Uzun bir taç atışı Çufal'dan. Harry Kane. Yükseklik kazandırdı topa. Elliot Anderson orada. Anderson vurdu. Eze. Kane. Döndü geriye. Pickford. Uzun oynadı. Eze'ye doğru. Lewis Kelly'den önce. Linger. Anderson. Alex Kral. Wittig. Pas hatası. Eze aldı. Eze'nin pası. Şimdi Bellingham. Bellingham taşıdı. Bellingham iki kişiyi taktı önüne. Yatarak müdahale Jude Bellingham'a. Çufal. Nadiri. İyi kontrol etti Nadiri. İki İngiliz oyuncunun arasında. Çizgide topu taşımaya çalışıyor. Toplu ve solda. Anderson. Kane yine geldi orta yuvarlığa kadar. Harry Kane. İsabetsiz bir pas Harry Kane'den dışarıya gidiyor. Sulç yerde kaldı. Anderson'ın faulü var.

İşte pozisyon, yüzüne aldığı darbe Sulç'un. Karta gerek duymadı Serdar gözü büyük. Hornicek, Vitik, Çufal, Eze'den baskı Çufal, uzun oynadı Naderi'nin koşu yoluna doğru, Pickford, Anderson, Çufal'dan koşu yetişti Çufal, baktı içeriye çevirdi, Gay. Bir anda 5 kişiyle ceza sahasında çoğaldı Çekler. Topun yine sahibi Çekya. Granat. Alex Kral. Sadilek. Sadilek. Anderson girdi araya. Lewis Hall kalecisine dönüyor. Pickford. Kane. Kuansah'tan çizgiye Trent. Trent sol kanada döndü. Lewis Hall. Şimdi Eze. Çok fazla kendini gösteremedi şu ana kadar Eze. Eze. Eze baktı kaleye. Yerden oynadı Harry Kane. Kane verdi pasını. Rodgers'ın vuruşu. Çok kalabalık Çek savunması. Çekya duvarını aşamıyor İngilizler. Bellingham. Gay. Jude Bellingham. Lewis Hall. Eze pas istedi. Eze kapattı onu Vitik. Eze döndü yeniden Bellingham. Bellingham savunma arkasına enfes bir pas. Rodgers çevirdi içeriye Harry Kane'in arkasına. Jude Bellingham enfes bir pas gönderdi savunma arkasına Morgan Rodgers'a. Bakın bu kadar kalabalık savunmayı işte bu kilit paslarla aşabilirsiniz. Rodgers burada iyi çevirebilse Harry Kane'le öne geçebilirdi İngiltere. Hornicek. Vitik. Uzun oynadı Vitik. Sadilek'ten müdahale Trent. Kuansah. Trent Alexander-Arnold. Döndü Kuansah. Lewis Kelly. İki kişi basınca geriye döndü. Skelly. Kane. Anderson. Rodgers. Bellingham. İyi paslaştı İngiltere. Trent çevirdi içeriye Bellingham. Arkasını... Lewis Hall toparladı, aldı topu. Lewis Hall, Hall çizgiye indi. Çevirdi, savunmanın müdahalesi var. Harry Kane. Gay. Kuansah çizgide Trent var. Döndü çizgiye. Anderson'ın koşusu şimdi aldı Anderson. Yine çok kalabalık topun gerisinde. Çekya. Bellingham, nefis paslaşmalar, içeriye çok kötü orta. Morgan Rodgers. Hani şu kilit paslarda Bellingham üzerine düşeni yapıyor. Bir çilingir gibi orada savunmanın o sayısal üstünlüğünü ortadan kaldıran 3-4 kişiyi, 5 kişiyi etkisiz hale getiren asist öncesi kilit pasları atıyor ama şu ana kadar Eze ve Morgan Rodgers Saka ve Anthony Gordon kadar efektif değil İngiltere'de. Baskı var İngilizlerden. Slama. Uzun oynadı Slama.

Trent. Yeniden aldı Trent, çok süratli. Bıraktı pasını Kane'e. Kane çevirdi. Eze'den önce ters vuruş, gol! Topu kendi ağlarına gönderiyor. Kaptan Çufal. Direndi Çekya. 27. dakikada Kane'in sert ortasında Çufal topu kendi ağlarına gönderiyor. Eze'yi düşündü Kane. Top Eze'ye gitmeden Çufal işi bitirdi. Zaten Eze de yetişemiyormuş. Çok büyük talihsizlik burada. Uzaklaştırma düşüncesi. Ve topu kendi ağlarınıza gönderdiğiniz an. Wembley'de güçlü İngiltere karşısında 27 dakikalık direncin ardından kalp kıran bir gol kendi kalesine, hem de kaptandan. Elle oynama kararı var. Ambrose. Evet, Çufal'ın attığı golle 1-0 önde İngiltere. Anderson. Gay. Lewis Kelly. Eze. Kane yerde, karar faul, Wittig. Kane'den sağ kanada. Trent, güzel kontrol. Morgan Rogers. Bellingham'ın koşusu var. Anderson. Geçmedi pas, touch. Pickford. Kwanza. Anderson. Pası yere. Bellingham terse baktı Bellingham. Lewis Hall. Kontrol. Eze hareketli. Hall döndü yeniden Kane'e. Kane yine harika bir pas. Rogers tekte, ceza sahası. Morgan Rogers bıraktı, Anderson. Trent tekte çevirdi. Rogers bıraktı, Anderson dışarı vurdu. Kane'den harika bir pas. Tek top, o da çok iyi Trent'ten. Anderson son noktayı koyamadı. Kötü vurdu.

Hornacek. Taç İngiltere'nin. Thomas Tuchel takımı 1-0 önde. Bellingham. Eze. Lewis Hall. Atağa destek verdi. Çizgiye hareketlendi. Eze. Lewis Kelly. Kwanzaa. Kwanzaa. Şimdi verdi Bellingham. Sağdan atağa destek yine Trent'ten. Trent çevirdi içeriye. Eze yükseldi, vuramadı. Lewis Hall. Anderson. Kwanzaa. Anderson. Klas geçti. Pası isabetli değil. Wittig. Kalecisine döndü Hornacek. Nadiri. Slama. Linger. Linger. Döndü yeniden Slama. O daha geriye. Granat. En geride kaleci Hornacek. Alex Kral.

Hornacek. Uzun oynadı Hornacek. Lewis Hall. Gay. Kane geldi yine. Kane. Savunma arkasına pas düşüncesi geçmedi. Şimdi geldi baskıya Kane. Out. Santi 1-0 geride takımı. İyi oynuyor. İyi mücadele ediyor bu zorlu deplasmanda. Güçlü İngiltere karşısında ama çok talihsiz bir gol gördü kalesinde öğrencileri. Lewis Hall bastı, aldı Lewis Hall. Kane pas istedi. Şimdi Harry Kane, yeniden Lewis Hall. Savunma arkasına bir koşu. Kane'i düşündü Lewis Hall, topla buluşturamadı. Gay. Anderson. Trent Anderson, Morgan Rogers. Rogers. Rogers dikine gitti. Rogers taşıdı. Rogers şimdi döndü. Eze. Eze. Harry Kane indirdi, Kane sılama. Pickford. Gay. Pickford. Uzun oynadı Pickford. Rodgers'ın koşusu. Trent orada. Trent topu kurtardı. Kwanza. Gay. Lewis Hall. Eze. Hall. Baskı. Nadiri'den Alex Kral şimdi. Terste boşluk var. Kral merkeze döndü. Sulç. Linger'dan koşu var. Kral da pas istiyor. Sulç. Sulç verdi Nadiri'ye ama iyi değerlendiremedi. Bellingham. Eze. Yeniden Bellingham. Bellingham. Nadiri. Faali yaptı. Bir geçiş hücumuna izin vermemek için. Sanıyorum Bellingham'da neden avantaja bırakmadın diyor maçın hakemine. Hemen kalkmıştı, toparlanmıştı çünkü hızlı bir şekilde. Lewis Skelly. Skelly. İyi pas. Rogers. Rogers açtı, ayağından kaptırmadı. Harry Kane. Harry Kane vurdu. Savunmadan döndü. Dar açıdan denedi şansını Kane. Top Çekya'da. Kwanza son müdahaleyi yapan isim. Şu ana kadar derine gelip harika servisler yaptı. Golü de hazırladı. Çuvalın kendi kalesine gönderdiği pozisyonda Harry Kane. Ama kendisi çok iyi servisler alamadı ceza sahası içinde. Hornacek iyi yere. Sulç. Linger pas istedi ama çok hızlı bir top bu. Pickford çok rahat. Son 10 dakikanın içindeyiz. İlk yarı için normal sürede İngiltere 1, Çekya 0. Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesi. Çekya'nın bu grupta henüz puanı bulunmuyor. İngiltere 3 maçta 2 galibiyet aldı. Bu galibiyetlerde kalesinde hiç gol görmedi. 9 gol attı. İspanya'ya da 3-2 yenilmişlerdi. Enfes bir maç oldu. Şu an

herhalde bu milli aranın açık ara en iyi maçı. Gay, Kwanza, Sulç'ten baskı var. Pickford uzun oynadı, Pickford yüksek top, kimse yok orada. İngiltere'den bir kaleciden diğerine Hornicek. Nadiriye doğru Pickford, topun sahibi Kwanza. Elliot Anderson, Lewis Kelly, Eze ilk kez birebir yakaladı çufalı. Eze ceza sahasına hareketlendi. Eze şimdi çekti, sol ayağıyla çevirdi. Harry Kane alamadı bu topu. Lingard taca gönderiyor. Gay, Anderson, çizgide Lewis Sol, Bellingham yakın, Jude Bellingham döndü, Anderson, Bellingham, Hall, yine çok kalabalık savunmada çekler, Gay, Kwanza, Gay, Anderson önünde. Gay topla hareketlendi. Eze, Hall, Eze, Eze çekti yine, bıraktı Hall, Hall çevirdi, iyi çeviremedi. Top ayağına oturmadı orada Lewis Sol'un. Wittig taca gönderdi bu topu. Hall, Gay, Kwanza, Lewis Kelly, iyi pas, Rodgers, düzeltiyorum, Trent, şimdi Rodgers, Trent kesti içeriye, karşıladı savunma, şimdi Morgan Rodgers'a Trent'ten. Anderson savunma arkasına, ceza sahası, Harry Kane! Kral attı yine! Harry Kane! Rekor kırdığı gecede bu maçı da boş geçmiyor Harry Kane! Farkı ikiye çıkartıyor İngiltere! ...25. kez milli takım formasını giydiği rekor gecesinde Peter Shilton'ın, efsane İngiliz kalecinin rekoruna ortak olduğu gecede golünü yine atıyor Harry Kane. Ceza sahası içinde aldığı ilk pas bu, o pası asiste çeviren bir golcü kaptan Harry Kane. Rodgers'tan nefis bir tek top, Harry Kane'in golü. 125. maç, 90. gol.

5. golü 4. Uluslar Ligi maçında Harry Kane'in. Fark 2'ye çıkıyor ilk yarı bitmeden. Nefes aldırmamanız lazım bu adama ceza sahası içinde. Hele ki bu kadar boş bırakmak. Nefes aldığı an tabelayı değiştiriyor zaten. Sulç döndü geriye. Granat. Ya öyle bir kadro var ki, öyle yaratıcı, öyle kaliteli bir kadro var ki İngiltere'de. Çek

ya. Gayet iyi oynadı bir devrede. 2-0 geride. Çok koştular, çok bastılar, çok iyi kapattılar. Şok preslerle, geçiş hücumlarıyla güçlerinin oranında İngilizleri tedirgin de ettiler zaman zaman. Ama yani yıldızlar saymakla bitmiyor bu kadroda, bu jenerasyonda. Yayının başında da söylemiştim, ada basınında konuşulan konulardan bir tanesi "The greatest England ever", yani tarihin en iyi milli takımı mı diye bir tartışma var. Derinlik, nitelik ve nicelik toplamında herhalde en iyisi. Tabii ki tarihte çok büyük jenerasyonlar oldu. David Beckham'lar, Gary Lineker'lar, Alan Shearer'lar, Michael Owen'lar. Ama bu kadar fazla derinliği ve niteliği yüksek kadro ben hatırlamıyorum. Kane girdi araya. Bellingham. Kane'i düşündü topuk pasıyla. Top dışarıda. Korner mi, out mu, yardımcı? Biraz tereddüt etti. Ardından korneri gösterdi.

0: Opel. 2-0 önde takımı. Dakika 44. Köşe vuruşunu kullanacak İngiltere. Bellingham'ı ve Wittig onun yanında. Bu iki oyuncuyu yanına çağırıyor maçın hakemi Serdar Gözübüyük. İki, dört, altı oyuncu ceza sahasında. Lewis Hall topun gerisinde. Kane hemen yanında, Alex Kral. Yüksek bir top en arkaya doğru. Slama. Top dışarıda. Bir korner daha. Dakika 45. Kane yine top istiyor. Bu kez Trent topun gerisinde. Trent baktı içeriye. Yaptı ortayı. Çekya savunması karşıladı. Gay. Bellingham çizgi attı kendini. Jude Bellingham. Bellingham boş adama. Anderson çevirdi içeriye. Alex Kral. Trent çizgiye indi, sol ayağıyla kaldırdı bu kez. En arkaya açıldı top. Atak devam edecek Morgan Rodgers. Bellingham Rodgers'a dönemedi orada. Gay, Lewis Kelly. Son anda Linger baskı yapmıştı. Şimdi aldı topu Linger, faul. Bir dakikalık ilave süre ilk yarının sonuna. Ve o süre başladı. Serbest vuruşu kullanacak Çekya. Kalabalık geldiler. Ceza sahası ön çizgisi üzerine çekler. Duran toplar çok değerli onlar için. İşaret geldi. Sadilek yaptı ortayı. Yüksek top ceza sahasına. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıda İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğü var. Önce Çufal talihsiz bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi. İngiltere 1-0 öne geçti ve ardından kaptan Bay İngiltere yine sahne aldı. Uluslar Ligi'nde 5. golünü attı. Bu maçı da boş geçmedi. Harry Kane ve soyunma odasına. 2-0 önde gidiyor İngiltere.
1: Yetenek. Tutku.
2: It's time for the main.
1: Zafer.

İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İngiltere başlıyor. Keyifli seyirler. Pickford. Rodgers. Trent. Döndü geriye. Anderson orada. Kwanzaa Gay. Pickford.

Bellingham, Gay, Eze, sakladı topu Eze, Kwanza, Harry Kane, Kane, çok iyi bir pas yine Morgan Rodgers, iyi kontrol gelmedi Rodgers'tan. Yerine her geldiğinde de savunma arkasına koşu yapan oyuncunun direkt ayağına atıyor pasları. Lewis Kelly düştü kalktı. Alex Kral. Gay, Eze, Lewis Kelly, Harry Kane, Bellingham, Eze. Radosta'dan baskı. Eze. Faul. Wittig faali yapan isim. Hemen başlattı oyunu İngilizler. Trent çizgiye indi. Trent çevirdi yerden. Savunmanın müdahalesi. Arkaya geçmedi. İşte bu pas. Trent sıfıra indi. Çevirdi geçse Kane. İkinci golünü atacak. Kendisinin. Hornicek. Trent. Pickford'a döndü. Suç'tan baskı. Pickford. Yerden oynadı Eze. Eze ayakta kaldı. Eze taşıdı. Kane sağda bomboş. Şimdi aldı Harry Kane. Kane sol kanada yüksek top.

baskı var İngiltere'den. Hornicek. Uzun oynadı Hornicek. Gay girdi araya. Harry Kane. Kane çevirdi içeriye. Savunma karşıladı. Alex Kral. Sadilek. Ranac. Hornicek. Hall. Önce avantaj, ardından faul. Düdüğü maçın hakeminden Serdar. Gözü büyükten Lewis Hall. Anderson geriye. Gay. Kwanzaa. Rodgers. Lewis Kelly. Bellingham. İki kişinin arasında Bellingham. Düştü kalktı Bellingham. Pası geçmedi. Sulç iyi döndü şimdi. Rados da alamadı önüne. Çufal hücuma katıldı ama topu oyun alanında tutamadı Çufal. Yardımcının kalkan bayrağı var. Taç İngiltere'nin. Lewis Kelly. Trent Alexander-Arnold. Bellingham, Anderson, Trent alamadı. Slama. Sadilek. Vitic. Çufal çizgide kaptan. Çufal. Baskı var. Harry Kane'den kalecisine döndü. Hornicek. Ranac. Hornicek. Kwanzaa. Döndü geriye Pickford. Uzun oynadı Pickford. İsabetsiz. Bellingham hareketlenmişti taç çizgisine. Slama kullanacak taç atışını. Bir taç daha. Trent. Şimdi kullandı. Lewis Kelly. Kelly. Formasından çekti rakibini. Kart çıkacak. Yani bu kartın çıkması için her şeyi yaptı Lewis Kelly ve kart cezası sınırındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Lewis Kelly. Evet. Cezalı duruma düşüyor. Kral. Çufal. Lewis Kelly nefis döndü. Lewis Kelly bir de ters bacak arası rakibine. Şimdi Trent aldı. Trent çekti. Baktı yaya. Harry Kane. Kane! Üst direkten düşüyor.

Harry Kane. Radarına o çerçeve girdiği zaman bir şekilde o çerçeveyi buluyor. Lewis Kelly burada 4 kişiyi etkisiz hale getirdi. Hücumu başlattı. Hücumda son noktayı koyan kaptan Harry Kane şans anı çekti için. Nadiri Slama çıktı ata. Slama Sulç'a baktı. Şimdi Sulç kontrolü başarılı. Araya girdi. Morgan Rogers kart çıkacak. Sadilek. Sarı kart. Çok sinirlendi Lewis Kelly.

önce Lewis Kelly sarı kart görmüştü, cezalı duruma düştü. Aynı şekilde Sadilek de sarı kart cezası sınırındaki oyunculardan bir tanesiydi. O da cezalı duruma düşüyor. Kuansah döndü geriye. Pickford, Lewis Hall, Bellingham Hall. Hall'un pası geçmedi. Alex Kral, Sulç atağa destek verdi. Kral taşıdı. Şimdi döndü Sulç. Sulç, Kral'dan koşu. Geçmedi Slama. Trent orada. Topa daha yakın aldı Trent. Kuansah. Eze. Lewis Hall. Önünde Bellingham var. Eze de yaklaştı. Şimdi aldı Eze. Skelly. Anderson Trent. Anderson alamadı Anderson. Top kaybı İngiltere'de. Sadilek. Bu kez de top kaybı Sadilek'ten. Şimdi Morgan Rogers'ın koşu yoluna. Rogers birebir yakaladı Granats'ı. Morgan Rogers verdi pasını. Ceza sahası. Çok klas bir gol denemesi. Topuyla topu ağlara göndermeye çalıştı. Arkasına düşen topta nefis. Jude Bellingham, kaleci Hornicek gole izin vermiyor. Gol olsa gecenin golü olurdu herhalde. Köşe vuruşunu kullanacak İngiltere. Lewis Hall topun gerisinde. Trent yakın. Doğrudan kullanacak. Gözler Harry Kane'de, stoperlerde geldi. Hall yaptı ortayı. Harry Kane indirdi. Harry Kane attı. Dublesini yapıyor. Durmuyor. Durdurulamıyor kaptan. İngiltere farkı 3'e çıkartıyor. Harry Kane. Bir gol daha. İyi orta, etkili orta. Üç golün üçünde de Kane var. Holdan çok iyi orta. Kane yükseldi, vurdu kafayı. Hornicek'in çabası yetersiz oluyor. Yerden sekti Hornicek. O son çaba topağlarda. Thomas Tuchel böyle alkışlıyor kaptanını. İlk golde çufala, o sert ortayı yapan çufalın topu kendi ağlarına göndermesinde yine payı olan oydu. Diğer iki golü de o attı. Üç golün üçünde de Kane imzası.

Tekrar edelim, bu akşam onun için çok özel bir gece. Şu anda İngiltere futbol tarihinde milli takım formasını giyen, en fazla giyen iki oyuncudan biri Harry Kane. Sadece Shilton kalmıştı önünde. Basamakları birer birer geçti. Ve bu akşam 125. maçında Peter Shilton'ı yakaladı. Ve o maça da damgasını vurdu. Tek başına şu anda İngiltere'nin 3-0'lık galibiyetinin mimarı. Alex Kral. Wittig. Granat. En geriye Hornicek. Uzun oynadı Sulç'a doğru. Morgan Rogers geldi savunmaya yardıma. Taç. Granat. Alex Kral. Slama. Çevirdiği yere Sulç. Sulç yaptı ortayı en arkaya. Lewis Hall orada. Atak devam edecek. Çufal çevirdi. Bellingham. Bellingham serin kanlı. Bellingham verdi pasını. Lewis Hall çekti. O da döndü geriye. Eze. Anderson. Eze. Nefis aldı Eze. Eze. Nefis bir çalım daha. Eze taşıdı. Atak devam ediyor. Döndü. Savunmaya yerleşti. Çekler. Anderson. Kwanza. Pickford. Anderson. İyi yere. Nefis paslaştı İngiltere. Trent aldı şimdi. Morgan Rogers pas istedi. Trent. Baktı kaleye. Trent dışarıya. Trent Alexander-Arnold. İyi bir vuruş yapamadı. Hamleler gelecek birazdan. Çok erken maçı kapattı. İngiltere çok erken rahatladı. Aslında beklendiği gibi diyebiliriz. Lewis Hall. En geriye döndü kalecisine. Pickford. Touch. Jared Braithwaite hazırlanıyor. Çufal, uzun bir taç atışı Çufal'dan karşıladı Gay. Harry Kane. Çufal. Hornicek. Slama. Granat'ın önünde kaldı. Anderson girdi araya. Avantaj dedi hakem. Lewis Kelly şimdi faulü verdi maçın hakemi. Elliot Anderson kenara gelecek. Garner oyuna girecek. Braithwaite oyunda. Gehi kenara geldi.